0: Finalde ev sahibi Çin'i 3-0 yenen Ay Yıldızlılar finalde bugün Brezilya ile karşılaşacak. Saat 14.30'da başlayacak final maçı TRT1'den naklen yayınlanacak. Hava durumuna gelince ülkemiz genelinin parçalı, yer yer çok bulutlu. Marmara'nın doğusu Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Kütahya, Uşak, Afyon, Karahisar ve Erzincan çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklığının ülke genelinde mevsim normallerinin altında seyredeceği tahmin ediliyor. Haberleri dinlediniz.
1: TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda Şarkıların Rengi programını dinliyorsunuz.

İyi akşamlar kıymetli dinleyicilerimiz. Şifanın izinde programımıza hoş geldiniz. Bugün de önemli bir konuyu sizinle konuşmak ve paylaşmak noktasında sabırsızlanıyoruz. Neden? Çünkü bu konuyla ilgili çok sual geliyor. Çok da özellikle etrafımızdaki insanlar nispeten muzdarip. Ne konuşacağız bugün, neyi konuşacağız, hangi önemli konuyu konuşacağız? Yaz ishallerinden bahsetmek istiyoruz. Yazın artan, kişileri maalesef sıkıntıya sokan, özellikle bebek, çocuk ve yaşlılarda ciddi şekilde sıkıntılar doğurabilen bir enfeksiyon tablosu. Yaz ishalleri. Bu önemli konunun sizlere ulaşmasında emeği geçen başta Büyük TRT ailesine, program yapımcımız Gökmen Sarmaşık Beyefendi'ye ve teknisyenimiz Sefa Aktan'a teşekkür ediyoruz. Ben programı hazırlayan ve sunan Doktor Mehmet Uçar. Evet, yaz ishalleri. Özellikle sıcak ve nemli hava koşullarının etkili olduğu yaz aylarında bebekler, çocuklar ve yetişkinlerde sıkça görülen sindirim sistemi rahatsızlıklarıdır. Bu dönemde artan sıcaklık, özellikle mikropların, mikrop derken de neyi kastediyoruz? Bakterilerin, virüslerin ve parazitlerin gıdalarda ve sularda daha hızlı çoğalmasına neden olur. Bu da bozulmuş yiyecek ve hijyenik olmayan su tüketimi sonucu enfeksiyon tablosu doğurur. Ve enfeksiyon riski çok çok artar. Yaz ishallerinin başlıca nedenleri arasında kirli içme suyu, açıkta satılan yiyecekler, iyi yıkanmamış meyve sebzeler, iyi hijyen kurallarına uyulmaması yer alır. İshal vakaları genellikle karın ağrısı, sık ve sulu dışkılama, bulantı, kusma, ateş ve halsizlik gibi belirtilerle kendini gösterir. Özellikle bebekler, küçük çocuklar ve yaşlılar için sıvı kaybı. Biz buna tıbbı dehidratasyon diyoruz. Ciddi sağlık sorunlarına yol açabileceğinden dolayı dikkatle izlenmelidir diyoruz. Yaz ishallerinden korunmak için en baş yapacağımız temiz su içmek. Yani temiz içme suyu kullanmak. Gıdaların uygun koşullarda saklanması, el hijyenine çok dikkat edilmesi ve pişmemiş yiyeceklerden uzak durulması çok çok önemlidir. Hafif vakalarda bol sıvı alımı belki idare edebilir. Durum kontrolü alınabilir ama orta ve ağır durumlarda mutlaka tıbbi yardım gerekebilir diyoruz. Yaz ishali diyoruz. O zaman ishali bir tanımlayalım mı? İshal, dışkının normalden daha sık, sulu ve yumuşak ya da tamamen sıvı şekline çıkması durumu. Tıbbi olarak günde 3 veya daha fazla sulu dışkılama ishal olarak kabul edilir. Bağırsak hareketlerinin hızlanması nedeniyle su ve elektrolitlerin yeterince emilememesi sonucu vuku bulur. İshal genellikle kısa süreli, öyle akut diyoruz bir durumdur ve birkaç gün içinde kendiliğinden düzelebilir. Ancak bazı durumlarda uzun sürebilir, yani kronik hal alabilir.

olabilir ve ciddi sağlık sorunlarına işaret edebilir. İşte virüsler, bakteriler, parazitler yani enfeksiyonlar, besin zehirlenmeleri, bazı ilaçlar, gıda intoleransları mesela laktoza vardır, bazı şeker gruplarında boyalı maddeleri vardır. Bunlar gıda intoleransı yani dayanamamak olgusunu doğurur. Bağırsak hastalıkları ve stres ishalin en yaygın nedenleri arasında yer alır. En önemli riski sıvı ve mineral kaybıdır. Bu durum özellikle bebekler, küçük çocuklar, yaşlılar ve kronik rahatsızlığı, şeker, tansiyon, prostat gibi kronik hastalığı olan bireylerde hayati tehlike doğurabilir. Bu nedenle ishal durumunda bol sıvı tüketmek, beslenmeye çok dikkat etmek, gerekirse tıbbi destek almak çok önemlidir. Yaz ishalleri peki farklı mıdır? Yaz ishalleri nelerdir dediğimizde, yaz ishalleri özellikle yazın sıcakta beklemiş yiyecek ve içeceklerin tüketilmesi sonucu ortaya çıkan enfeksiyon tablosudur. En çok da suçlanan yiyecekler tavuk ve tavuk ürünleri, yumurtadan yapılan mayonezler, özellikle süt ve süt tatları, kıyma ve kıyma türevleri gelmektedir. Bu dönemde özellikle yapılan limonatalar, yapılan buz küpleri çok dikkatli bir şekilde gözden geçirilmeli. Çünkü bunlar en çok limonata grupları ve buz grupları maalesef enfeksiyon odağı oluşturabilirler. Bunun en büyük sebebi de çeşitli mikroorganizmaların yaz sıcağında ve neminde hızlı bir üreme yani çoğalma faaliyetine girmesi. Çok çok önemlidir. Yaz ishalleri genellikle aniden başlar ve birkaç gün sürebilir. En sık rastlanan nedenler arasında tavuk başta olmak üzere ki bu salmonelladır. E. coli, Shigella gibi bakteriler, rotavirüs, norovirüs gibi virüsler olabilir. Belirtiler arasında sulu dışkılama, karın ağrısı, ateş, mide bulantısı ve kusma yer alır. Özellikle çocuklar, yaşlılar ve bağışıklığı zayıf bireylerde ciddi sıvı kaybına yol açarak tehlikeli hal olabilir. Bu nedenle yaz aylarında kişisel hijyene çok dikkat etmek, temiz ve taze yiyecekler tüketmek, kaynağı belli olmayan suyu içmemek ve dışarıda açıkta satılan yiyeceklerden uzak durmak gerekir. Peki bu yaz ishallerinin belirtileri nelerdir dediğimizde, ishal genellikle bağırsakların enfeksiyon veya başka bir iritan yani tetikleyen nedeniyle düzgün çalışmaması sonucu ortaya çıkar. Belirtiler söylediğimiz gibi ishalin nedenine ve şiddetine göre değişiklik gösterebilir. En yaygın ishal belirtileri sık ve sulu dışkılama, karın ağrısı ve kramp, bulantı ve kusma, ateş, özellikle enfeksiyon kaynaklı ishallerde, şişkinlik ve gaz, aciliyet hissi yani tuvalete yetişememe durumu, kötü kokulu dışkı, yorgunluk ve halsizlik, susuzluk hissi, ağız kuruluğu, idrar miktarında azalma, bebeklerde bezin kuru kalması yani dehidratasyon belirtileri en yaygın ishal belirtileri olarak yer alır. Ciddi vakalarda veya uzun süren ishalde şu belirtiler görülebilir. İdrarda kan veya mukus, yüksek ateş 39 santigrat ve üzeri, ciltte kuruluk, gözlerde çökme özellikle çocuklarda, bazen de çok nadiren bayılma ve baş dönmesi neden? Tansiyon düşer, kan şekeri düşer, potasyum, sodyum, klor seviyeleri düşer. Bu belirtiler varsa ya da ishal 2-3 günden uzun sürüyorsa mutlaka bir sağlık kuruluşuna başvurulmalıdır. Özellikle bebeklerde, yaşlılarda ve bağışıklığı düşük bireylerde ishal ciddi sıvı ve mineral kaybına yol açabileceğinden ihmal edilmemelidir diyoruz. Peki yaz ishali neden olur? Yaz ishali özellikle sıcak havalarda mikroorganizmaların yani bakteri, virüs, parazitlerin hızlı çoğalması ve hijyen koşullarının yetersiz olması nedeniyle sıkça görülür. Bu dönemde enfeksiyon riski artar ve bağırsak sistemi enfekte olarak ishal gelişebilir.

Yaz iseline yol açan başlıca nedenleri sıralayacak olursak, kaynağı belirsiz içme suları, iyi temizlenmemiş içme suyu sistemleri, havuz ve deniz suyunun yutulması, sıcakta beklemiş yiyecekler, açıkta satılan sokak lezzetleri, iyi yıkanmamış meyve ve sebzeler, mikrop türlerine baktığımızda bakterilerden en çok E. coli, Salmonella ve Shigella, virüslerden Rota ve Norovirüs, parazitlerden Giardia, Entamoeba, Histolytica dediğimiz parazitler yer alıyor. El yıkama alışkanlıklarının yetersiz olması, tuvalet sonrası hijyenin sağlanmaması, gıdaların hijyenik olmayan koşullarda hazırlanması, yiyeceklerin ve içeceklerin daha çabuk bozulması, vücut direncinin düşmesi yaz ishallerinin en çok nedenlerindendir. Risk grubu olarak baktığımızda bebekler ve küçük çocuklar, yaşlı bireyler, bağışıklık sistemi zayıf olanlar, yaz ishallerinden korumak için dediğim gibi bunlar daha çok gözetim altında tutulmalı. Tabii ki yaz ishallerinden korumak için temiz su içmek, temiz su kullanmak, hijyene dikkat etmek, bozulmuş gıdalardan uzak durmak çok çok büyük önem taşır. Peki yaz iseline ne iyi gelir? Yaz iseline genellikle birkaç gün içerisinde kendiliğinden düzelir, ancak vücutta oluşan sıvı ve mineral, özellikle potasyum kaybını telafi etmek ve iyileşmeyi hızlandırmak için bazı önlemler alınmalıdır. İşte bunların başarısı içinde en önemli olan sıvı. Evet, bol sıvı tüketilmesi lazım. Hafif ve sindirimi kolay beslenmek lazım. Yoğurt veya kefir gibi doğal probiyotikler bağırsak florasını düzenleyerek iyileşmeye yardımcı olur. Vücudun enfeksiyonla daha iyi savaşabilmesi için istirahat çok önemlidir. Ağır egzersizlerden ve güneş altında uzun süre kalmaktan kaçınılmalıdır. Antibiyotikler sadece bakteriyel ishalde ve doktor önerisiyle kullanılmalıdır. Aksi halde antibiyotik kullanımı zararlı olabilir. Aşırı ishal durumunda doktor tavsiyesiyle ishal kesici ilaçlar kullanılabilir. Peki yaz ishallerinde ne zaman doktora gidilmelidir? Eğer ishal 2 günden uzun sürecekse, yüksek ateş, kanlı dışkı, kusma varsa, bebeklerde bez kuruysa, yani dehidratasyon belirtisi varsa, ağız kuruluğu, halsizlik ve baş dönmesi görülüyorsa hemen doktora gidilmelidir. Yaz ishali hafif başlayabilir ama çocuklar, bebekler, yaşlılar ve bağışıklığı zayıf bireylerde ciddi sonuçlara neden olabilir. Bu yüzden ihmal edilmemeli ve gerektiğinde tıbbi destek mutlaka alınmalıdır. Yaz ishalleri nasıl tedavi edilir? Yaz ishallerinin tedavisi ishalin şiddetine, süresine, altına yatan nedene göre değişir. Genelde hafif vakalar evde uygulanabilecek basit diyet vari yöntemlerle kontrol altına alınabilirken, bazı durumlarda tıbbi müdahale gerekebilir. Bu nedenden dolayı da öncelikle sıvı ve elektrolit desteği muhakkak sağlanmalı. En önemli tedavi

biçimidir. Yaklaşık kilograma 3 çarparsak, mesela 60 kiloluk bir insanın çarpı 3, yaklaşık 1800, daha doğrusu 30 dersek 1800 cc, yani 1,8 litre sadece su alması lazım. Onun dışında tabii ki de hoşaftır, ayrandır, kefirdir, tabii ki sodadır, bunlar içilecek suya ilaveten, ama en az çarpı 30 sıvı alınmalıdır. Bu noktada tuz şeker karışımı içeren ORS dediğimiz oral replasman sıvıları ve maden suyu da tüketilmelidir. Ayran ve şekersiz bitki çayları da muhakkak destek verir. Tabii bu noktada da hafif bir diyet yapmak lazım yaz ishallerinde. Ne demek hafif ishal? Şudur. Özellikle yoğurt, kefir gibi doğal probiyotiklerden, muhakkak alınmalıdır. Gerekirse de eczaneden probiyotik içeren sıvılar, tozlar, kapsüller hekim önerisiyle alınabilir. Eğer ishalin nedeni bakteri ise bunda muhakkak ateş, ciddi karın ağrısı, bulantı kusma olma ihtimali çok yüksektir. O vakit büyük abdest incelemesi, büyük abdest kültürü dediğimiz kültür ekmek ve büyük abdest kültür sonucunda antibiyogram gerekiyorsa yapılmasıyla beraber antibiyotik tedavisi ihtiyacı olabilir. Bunu muhakkak ilgili hekim tetkikleri ister, görür ve gözden geçirilir. Bu noktada tabii istirahat çok önemli. Vücut direncinin artması için bol dinlenmek gerekir. Özellikle çocuklarda aktivite kısıtlanmalı, aşırı sıcak ortamlardan kaçırılmalıdır. Bu arada eğer ishal nedeni bakteriyel değilse, virüs kökenli ise antibiyotik işe yaramaz. İşte bunu söyleyecek olan da hekim arkadaşların yapacağı tetkikler, gayta ve kan sayımı. O virüs durumlarında biz ne yapıyoruz? Destekleyici tedavi veriyoruz. Diğer taraftan ishal kesici ilaçlar konusu bize çok sorulur. İshal kesici ilaçlarla alakalı bir defa mesafeli olunmalıdır. Muhakkak ilgili hekimin uygun gördüğü durumda, ama mutlak kısa süreli ve gerektiği kadar alınmalıdır. Bunu neden söylüyorum? Şundan dolayı. Aslında ishal vücudun bir savunma mekanizması. Nedir? Vücut akıllı. Diyor ki benim bağırsaklarımda olmaması gereken mikroplar var. Bakteriler, virüsler, mantarlar var. Onları ben vücudun dışına atmak durumundayım, zorundayım diyor vücut. Ve ishal böyle bir aslında mucize. Şimdi böyle bir mucize varken de kalkıp da ishali durdurmanın da anlamı yok. Bu neye benzer? Düşünün bir kazanda bir böyle bir yapının içerisinde, su kazanı gibi bir yapının içerisinde kirli su var. Ve bunun muhakkak tahliye edilmesi lazım. Tahliye çeşmesini açıyorsunuz ve tahliye olmasını sağlıyorsunuz. İshal böyle bir mekanizma. Ama kalkıp da birisi bir ilaç kullanarak bu tahliye vanasını, çeşmesini kapattığınız vakit ne olacak? O tahliye edilmesi gereken kirli, mikrobik neyse oluşum kazan içerisinde kalacak. İşte bağırsaklardaki sistem de bu şekilde. İshal bir şekilde bu mikrobik ortamın vücuttan atılıp vücudun daha sağlıklı olmasını sağlamaya yönelik olarak çok güzel bir mucizevi aksiyon. O nedenden dolayı sadede geleyim. İshal kesici ilaçlar sadece hekimin uygun gördüğü durumlarda ve kısa süre olarak kullanılabilir diyoruz. Yaz ishallerinden peki koruma yöntemleri var mıdır? Nasıl korunabiliriz? Yaz ishalleri sıcak havalarda artan mikrobiyel bulaşma nedeniyle sık görülür. Ancak basit hijyen ve beslenme önlemleriyle büyük ölçüde önlenebilir. Yaz ishallerinden korunmak için mutlaka temiz su tüketmek, elleri sık sık yıkamak, gıda güvenliğine dikkat etmek, besinleri uygun koşullarda saklamak, kişisel hijyen ürünlerini paylaşmamak, çocuklara özel özen göstermek, tatil ve seyahatlerde dikkatli olmak, bağışıklık sistemini güçlendirmek gerekir.
Yaz ishalleri önlenebilen hastalıklardır.

Temizlik ve hijyen kurallarına dikkat ederek hem kendinizi hem de ailenizi koruyabilirsiniz. Özellikle bebekler, çocuklar, yaşlılar ve kronik hastalığı olanlar, bu önlemler onlar için çok hayati önem taşır. Bu arada soru olarak kafamıza takılan şunlar olabilir mi? Yaz ishalleri bulaşıcı mıdır? Yaz ishalleri bazı durumlarda bulaşıcı olabilir. Özellikle virüs ve bakteriyel kaynaklı ishaller el hijyene dikkat edilmediğinden kişiden kişiye yayılabilir. Yaz ishallerini en çok kimler yakalanır? Bebekler, küçük çocuklar, yaşlılar, bağışıklık sistemi zayıf olanlar ve kronik hastalığı olanlar. Peki yaz ishali kaç günde geçer? Yaz ishali çoğu kişide birkaç gün içinde hafifleyebilir. İlaç tedavisi ishalin nedenine ve hastanın klinik durumuna göre hekim tarafından planlanmalıdır. Peki yaz ishalinde ne yiyelim? Nasıl bir diyet yapalım? 1. Kesinlikle tatlılardan ve yağlılardan, yani yağlı yiyecekler ve şekerli gıdalardan uzak duruyoruz. Çok önemli. Yiyeceğimiz öncelikle haşlanmış patates, yağsız pirinç, yağsız yoğurt, yağsız çorbalar. Mutlaka günde 2 ya da 3 tane muz, potasyumdan dolayı. Haşlanmış patates, şeftali, kabuksuz elma. Hafif besinler tercih edilebilir. Asla yağlı, baharatlı, şekerli gıdalar verilmemelidir. Peki çocuklarda yaz ishali tehlikeli olabilir mi? Çocuklarda tabii sıvı kaybına bağlı olarak bazen vücudu tehdit edebilir. O sebepten dolayı da çocuk hekimleri bu konuda zaten çok çok bilinçlidirler. Çok sık kusması olan, beslenemeyen, kanlı dışkı, idrar azalması varsa çocuk hekimleri bunları mutlaka değerlendirir ve ilgili spesifik tedavilerini verir. Yaz ishalinde su içmek yeterli mi? Su içmek önemlidir. Ancak sık dışkılama ve kusma varsa yalnızca su her zaman yeterli olmayabilir. Sıvı elektrolit dengesinin korunması için hekim önerisiyle uygun destekler muhakkak yapılmalıdır diyoruz. Diğer taraftan havuz suyu yaz ishaline neden olabilir? En çok sorulardan bir tanesi bu. Havuz suyunun yutulması bazı enfeksiyon etkenlerinin sindirim sistemine ulaşmasına neden olabilir. Bu nedenle havuz hijyeni ve su yutmamaya dikkat etmek gerekir. Peki yaz ishalinde ne zaman doktora gidilmeli? İshal uzun sürüyorsa, dışkıda kan varsa, yüksek ateş, sık kusma, şiddetli karın ağrısı, belirgin halsizlik eşlik ediyorsa doktora başvurmalıdır. Bebekler, çocuklar, yaşlılar, kronik hastalığı olanlar bu değerlendirme daha erken yapılmalıdır diyoruz. Tekrar söyleyelim, ishal 2-3 günden fazla sürüyorsa, kanlı ve siyah renkli dışkı varsa, yüksek ateş, şiddetli karın ağrısı varsa ve aşırı halsizlik, ağız kuru, idrar azalması varsa mutlaka doktora gidilmelidir diyoruz. Bu çok önemlidir. Yaz ishali seyahatte daha sık görülür mü? Evet, seyahat sırasında farklı su kaynakları, açık büfe yiyecekler, bazı hijyene uygun olmayan yapılan içecekler, limonata gibi, buzlu içecekler gibi hijyen koşulları nedeniyle ishal artabilir. Kapalı ambalajlı su içmek, iyi pişmiş gıdalar ve el hijyeni bu riski azaltmak için çok önemlidir. Evet kıymetli dinleyicilerim, yaz ishallerini konuşmaya gayret ettik. Bir sonraki hafta yeni bir konu başlığıyla yan yana gelmek dileğiyle iyi akşamlar diliyorum.

0: Türkiye'nin sesi radyosu. Türkiye'nin dünyadaki sesi.
1: Medeniyetler geçidi.

Merhaba değerli dinleyenler. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu stüdyolarından Anadolu'nun dünya miraslarını keşfe çıktığımız programımıza bir kez daha hoş geldiniz. Bugünkü bölümümüzde Anadolu'nun Türkleşmesi sürecinde önemli rol oynayan Selçuklu kervansaraylarına konuk olacağız. Selçuklu Türkleri Anadolu topraklarına hakim olduktan sonra bu coğrafyayı bir ticaret merkezi haline getirmeyi hedefler. Bu hedefin en önemli yapı taşı ise menzil adı verilen mesafelerle inşa edilen kervansaraylardır. İpek yolunun Avrupa'ya açılan kapısı Anadolu'da ticaretin rahat ve güvenli işleyişini sağlayan kervansaraylar, Selçuklu Devleti'nin mimari zekasının, sosyal devlet anlayışının ve uluslararası ticarete verdiği önemin en somut göstergesidir. UNESCO'nun 2000 yılında Selçuklu Kervansarayları, Denizli Doğu Bayazıt Güzergahı adıyla Dünya Mirası geçici listesine kaydettiği bu yapılar Anadolu'yu bir ucundan diğer ucuna kadar kat eder. Bu devasa güzergahın batı ucunda yer alan Denizli'deki Akhan Kervansarayı, Selçuklu mimarisinin batıdaki en nadide örneklerinden biridir. 1250'li yıllarda inşa edilen bu yapı, beyaz mermer kaplamaları ve giriş kapısındaki geometrik süslemeleriyle dikkat çeker. Kervansaraylar, dönemin şartlarında bir kervanın bir günde kat edebileceği mesafe olan yaklaşık 30 ile 40 kilometre aralıklarla inşa edilir. Bu durum, ticaretin sadece hızını değil, aynı zamanda güvenliği

0: yönetimini de garanti altına alır. Selçuklu devleti kervansaraylarda konaklayan yolculardan 3 gün boyunca konaklama, yemek ve hayvan yemi için hiçbir ücret talep etmez. Bu ücretsiz kamu hizmeti dönemin dünya koşullarında eşine az rastlanır sosyal yardımlaşma örneğidir. Güzergah üzerinde ilerlediğimizde Aksaray sınırları içerisinde bizi Sultan Han karşılar. Selçuklu kervansaray mimarisinin zirve noktası olarak kabul edilen ve Anadolu'daki en büyük kervansaray olma özelliği taşıyan bu yapı, 1299 yılında Selçuklu Sultanı 1. Alaaddin Keykubat tarafından yaptırılır. Sultan Han devasa bir kale görünümündedir. Yapının mimarisi açık bir avlu ve kapalı bir kışlık bölümden oluşur. Yazlık avlunun tam ortasında yer alan Fevkani Köşk Mescid, Selçuklu taş işçiliğinin en zarif örneklerini sunar. Giriş kapısındaki mukarnaslı işlemeler ve devasa boyutlar, devletin gücünü ve tüccara verdiği değeri simgeler. Kervansarayların içine girdiğinizde sadece yatacak yer görmezsiniz. Buralar hamamı, mescidi, eczanesi, nalbantı, terzisi ve kütüphanesiyle adeta küçük birer şehirdir. Yine Aksaray'da yer alan Ağzı Karahan, Anadolu'daki en sağlam kalmış kervansaraylardan biridir. Çatılı kısmı 1231'de, avlusu 1240 yılında inşa edilen yapı, özellikle taç kapısındaki yoğun süslemelerle bilinir. Selçuklu mimarları, kervansarayları sadece barınma yeri olarak değil, aynı zamanda sanat eserleri olarak tasarlamıştır. Bu yapılar savunma odaklıdır. Duvarlar kalın, pencereler dışarıdan gelebilecek saldırılara karşı çok yüksek ve dardır. Bu sayede kervanlar geceyi tam bir emniyet içinde geçirir. Ticaret kervanlarının uğradığı zararların Selçuklu devleti tarafından tazmin edilmesi, yani karşılanması, bir nevi devlet sigortacılığı sisteminin uygulanması bu yolların neden bu kadar canlı olduğunu da açıklar. Güzergah üzerindeki her durak bir sonraki durağın da habercisidir. Selçuklu kervansaraylarının plan şeması genellikle birbirine benzer, ancak her biri yerel malzeme ve usta işçiliğiyle kendine has detaylar barındırır. Taşın soğukluğu iç kısımlarda yerini revakların gölgesine ve şadırvanların huzur veren su sesine bırakır. Bu yapılar Orta Asya'dan getirilen kervansaray geleneğinin Anadolu'nun yerel taş işçiliğiyle harmanlaşmış halidir. Doğuya doğru ilerledikçe coğrafya sertleşir, rakım yükselir, ancak kervansarayların sunduğu sıcaklık ve güven değişmez. Sivas ve Erzurum üzerinden Doğu Bayazıt'a kadar uzanan bu yol boyunca kervanlar ipek, baharat, porselen ve değerli taşları, madenleri taşır. Sivas'taki kervansaraylar özellikle kış şartlarının ağır geçtiği bölgelerde kapalı bölümlerin ne kadar geniş ve korunaklı yapıldığını gösterir. Selçuklu mimarisi iklimle barışık bir mühendislik harikasıdır. İçerideki havalandırma sistemleri ve ısınma yöntemleri döneminin çok ilerisindedir. Erzurum üzerinden devam eden hat nihayetinde Doğu Bayazıt'a ulaşır. Bu güzergah sadece ekonomik bir hat değil, aynı zamanda kültürel bir köprüdür. Farklı dilleri konuşan, farklı inançlara sahip tüccarlar kervansarayların avlusunda aynı sofraya oturur, hikayelerini, tecrübelerini ve bilgilerini birbirlerine aktarır. Bilimsel kaynaklar bu yapıların inşaında kullanılan taşların türünden kapıların hangi açıyla yerleştirildiğine kadar her detayın asla tesadüfe yer bırakmayan bir plan dahilinde tasarlandığını da ortaya koyar. Denizli'den Doğu Bayezid'e kadar uzanan yaklaşık 1500 kilometrelik yol Anadolu'nun omurgasıdır. UNESCO'nun bu güzergahı geçici listeye alması, yapıların tek tek değerinden ziyade temsil ettikleri bütüncül sistemin öneminden kaynaklanır. Bu sistem, Orta Çağ dünyasının en gelişmiş lojistik ağıdır. Taş duvarlara dokunduğunuzda bir yıl önceki bir yolculuğun yorgunluğunu ve o dönemin ihtişamını hissedersiniz. Selçuklu kervansarayları sadece taştan binalar değil, Türk-İslam medeniyetinin insana ve ticarete bakışını anlatan canlı birer tarih tanıklarıdır. Denizli'nin beyaz mermerinden Doğu Bayezid'in sert bazaltına uzanan bu mimari serüven, insanlığın ortak mirası olarak korunmayı ve gelecek nesillere aktarılmayı sonuna kadar hak eder. Yeni bölümümüzde tekrar buluşmak üzere. Yapım sorumlusu Melda Alpay, metin yazarı Alper Beşe ve program yapımcınız ben Murat Örem, hepinize mutlu bir gün diliyoruz.
1: Medeniyetler Geçidi.

0: Dünyanın her yerinde, günün her saatinde TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu sizlerle.
1: Türkiye'nin Sesi Radyosu sizin sesiniz, sizin nefesiniz.

Burası Kısa Dalga, 41 metre, 7360 kHz üzerinden Orta Asya'ya, TürkSat 3A, TürkSat 4A, Optus D2 Galaxy 19 uydularından ve internetten trt.net.tr ve radyo.trt.net.tr adresinden yayın yapan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu. Kısa Dalga, 41 metre, 7360 kHz üzerinden Orta Asya'ya yaptığımız yayın burada sona erdi. Orta Asya'daki dinleyicilerimizle yarın 3'te tekrar birlikte olacağız.

Bizi biz yapan köklerimiz, değerlerimiz ve maneviyatımız. Anadolu, Anadolu'nun ağaçları ve ağaçlar gibi bu topraklara kök salan bizlerin hikayesi. Kadim Kökler her pazartesi Türkiye saatiyle 19.25'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

geçmişin sesi. Geçmişin sesiyle tarih öncesi topluluklardan imparatorluklara, göçlerden kültürel mirasa uzanan büyük hikayeyi adım adım takip ediyoruz. Göbekli Tepe'de dikilen ilk taşlardan bugünün şehirlerine uzanan binlerce yıllık bir yolculuk. Geçmişin Sesi her cuma Türkiye saatiyle 12.05'te Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

Burası TürkSat 3A, TürkSat 4A, Optus D2, Galaxy 19 uydularından ve internetten trt.net.tr ve radyo.trt.net.tr adresinden yayın yapan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu. Yayınımıza devam ediyoruz.

Başka haberler merkezi manşetlere sığmayan, aceleyle geçilip unutulan ama hayatın tam ortasında duran haberleri gün yüzüne çıkarıyor. Gündemin kıyısında dolaşanlar için. Başka haberler merkezi her salı Türkiye saati

0: Saat 5.
1: Haberler.
0: İyi geceler sevgili dinleyenler, haberleri veriyoruz. Ben İmren Olgun. Yurt genelinde etkili olan bunaltıcı sıcak yerini sağanağa bıraktı. Meteorolojinin sarı ve turuncu kodlu uyarısının ardından çok sayıda il yağışlı ve fırtınalı havanın etkisine girdi. Yozgat ve Osmaniye'de yollar su altında kaldı. Antalya'da ise şiddetli fırtına seraları yerle bir etti. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, İstanbul'da özel Bezcihan Ermeni İlköğretim Okulu ve Ortaokulunu ziyaret etti. Bakan Tekin, binlerce yıllık dostluğumuzu, bir arada yaşama kültürümüzü ancak çocuklarımıza öğretebilirsek devam ettirebiliriz, dedi. Milli Eğitim Bakanı, temel hak ve hürriyetler konusunda sıkıntı yaşayan tüm mazlumların yanında olduklarını söyledi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, merkezi izleme sistemiyle sosyal hizmet ağını güçlendirmeye devam ettiklerini söyledi. Bu kapsamda yaşlıların bulunduğu 32.203 haneye ulaşıldığını, 23.545 öksüz ve yetim çocuğun ziyaret edildiğini belirtti. İstanbul Havalimanı Avrupa'nın en yoğun havalimanları listesinde zirveye oturdu. 13-19 Temmuz'da günlük ortalama 1623 uçuşla Avrupa'nın en yoğun havalimanı olarak kayıtlara geçti. Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde olumsuz hava koşulları sebebiyle bir gün süreyle denize girmek yasaklandı. Duyuruyu Kandıra Kaymakamlığı yaptı. Açıklamada olumsuz hava ve deniz şartları nedeniyle 26 Temmuz 2026 Pazar günü Kandıra ilçemizde bulunan tüm sahillerimizde denize girmek yasaklanmıştır ifadesi kullanıldı. Suriye'de iki yolcu otobüsünün çarpıştığı trafik kazası faciaya dönüştü. Kazada 35 kişi yaşamını yitirdi, 30 kişi de yaralandı. Ankara, kazada hayatını kaybedenler için taziye mesajı yayımladı. Katil İsrail unsurlarıyla silahlı işgalciler Batı Şeria'nın Nablus kentinde bir köye baskın düzenledi. Yakın mesafeden ateş ederek aynı aileden 4 Filistinli'ye adeta infaz etti. Filistin yönetimi saldırıyı katliam olarak nitelendirdi. Gazze'de ise ateşkese rağmen yine silahlar susmadı. Soykırımcı İsrail saldırılarına devam etti. Akaryakıt krizi Rus ekonomisindeki baskıyı arttırıyor. İç piyasadaki akaryakıt arzını korumak amacıyla benzin ihracatına yönelik yasağın süresi 2 yıl sonuna kadar uzatılacak. Dizel ihracatındaki kısıtlamaların ise piyasanın dengelenmesiyle kaldırılması planlanıyor. Filenin Sultanları Milletler Ligi'nde 3. kez finalde. Yarı finalde ev sahibi Çin'i 3-0 yenen Ay Yıldızlılar finalde bugün Brezilya ile karşılaşacak. Saat 14.30'da başlayacak final maçı TRT1'den naklen yayınlanacak. Hava durumuna gelince ülkemiz genelinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Kütahya, Uşak, Afyon, Karahisar ve Erzincan çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklığının ülke genelinde mevsim normallerinin altında seyredeceği tahmin ediliyor. Haberleri dinlediniz.

gibisin. Karışırsın esen yere, kuş olur konarsın dağına. Umut gibisin, çivi çaksan yere.

0: TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda Gönül Aşkı programını dinlediniz. Gümüş Perde'de 5 dakika.
1: Gümüş Perde'de 5 dakika programında bugün Türk sinema tarihinde bir dönüm noktası olarak kabul edilen 1953 yılı yapımı Beklenen Şarkı filminden söz edeceğiz. Bu siyah beyaz klasik film sinemamızın ilk kadın yıldızı ve yönetmeni Cahide Sonku'yla sanat güneşi Zeki Müren'i bir araya getiren önemli bir yapımdır. Hikayenin odak noktası bir konservatuar öğrencisi olan genç Zeki ile ona destek veren varlıklı bir kadının müzikle şekillenen ve ilerleyen ilişkisidir. Film gösterime girdiği dönemde gördüğü büyük ilgiyle sinema salonlarının önünde uzun kuyruklar oluşturmuş ve Zeki Müren'in benzersiz sesini ilk kez beyaz perdeyle de buluşturmuştur. Cahide Sonku bu filmde hem kamera arkasındaki yönetimi hem de oyuncu olarak sergilediği duruşuyla o dönemin sinema zarafetini de yansıtır. Zeki Müren'in kariyerinin başındaki heyecanı ve filme ismini veren unutulmaz besteyi seslendirdiği sahnelerse izleyiciyi nostaljik bir atmosferin içine çeker bugün izlenirse. Beklenen Şarkı sadece bir gişe başarısı değil, aynı zamanda kültürel bir yıldızın doğuşuna tanıklık eden tarihi bir kayıttır ve filmdir. Yeşilçam'ın kendine has samimiyeti ve Türk sanat musikisiyle örülü yapısı, eşsiz bir yeteneğin ortaya çıkış sürecini doğrudan bir dille aktarır. Beklenen Şarkı filmindeki finaldeki veda sahnesi ve fonda yankılanan melodiler, sanatın ve duyguların kalıcılığını, ölümsüzlüğünü vurgular. Beklenen Şarkı, Türk sinemasının müzikal ve dramatik yapısının temellerini atan, dönemin sosyal dokusunu başarıyla temsil eden bir klasik olarak hafızalardaki yerini bugün de koruyor. Beklenen Şarkı filmi aynı zamanda musikiye dair bir sesin bir millete mal oluşunun ilk ve en görkemli adımlarından da biridir. Metin yazarı Özkan Pekesen, yapım sorumlusu Melda Alpay ve program yapımcınız ben Murat Örem, hepinize mutlu bir gün diliyoruz.
0: Gümüş Perde'de 5 dakika.
2: Türkiye'nin Sesi Radyosu. Türkiye'nin dünyadaki sesi.
3: Şimdi müzik

0: TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda Gönül Yıldızları programını dinlediniz.
1: Burası TürkSat 3A, TürkSat 4A, Optus D2, Galaxy 19 uydularından ve internetten trt.net.tr ve radyo.trt.net.tr adresinden yayın yapan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu. Sayın dinleyiciler, biraz sonra yayınımızı kısa dalga üzerinden de dinleyebilirsiniz.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

Burası kısa dalga 31 metre 9770 kHz üzerinden Avrupa'ya, 49 metre 6040 kHz üzerinden Irak, Suriye ve Ürdün'e, TürkSat 3A, TürkSat 4A, Optus D2, Galaxy 19 uydularından ve internetten trt.net.tr ve radyo.trt.net.tr adresinden yayın yapan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu. Sağlık, mutluluk dileklerimizle yayınımıza başlıyoruz.

0: Saat 7.
1: Haberler.
0: Günaydın, mutlu sabahlar değerli dinleyenler. Haberleri veriyoruz. Spikeriniz ben Gülden Özpamuk. Terörsüz Türkiye hedefinde geri sayım başladı. Yasal düzenleme için gözler Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş'un daha önce Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nda da yer alan siyasi partilerin koordinatör, grup başkan ve vekilleriyle nihai toplantı yapması bekleniyor. AK Parti kaynaklarından edinilen bilgiye göre Özgür Özel tarafından kurulan ve mecliste grubu olan yeni partiyle de bu hafta görüşülmesi gündemde. Teklif tek seferlik ve süreli olacak, genel af niteliği taşıyacak. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin İstanbul'da Özel Bezcihan Ermeni İlköğretim Okulu ve Ortaokulu'nu ziyaret etti. Bakan Tekin, binlerce yıllık dostluğumuzu, bir arada yaşama kültürümüzü ancak çocuklarımıza öğretebilirsek

devam ettirebiliriz dedi. Milli Eğitim Bakanı temel hak ve hürriyetler konusunda sıkıntı yaşayan tüm mazlumların yanında olduklarını söyledi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, merkezi izleme sistemiyle sosyal hizmet ağını güçlendirmeye devam ettiklerini söyledi. Bu kapsamda yaşlıların bulunduğu 32.203 haneye ulaşıldığını, 23.545 öksüz ve yetim çocuğun ziyaret edildiğini belirtti. İstanbul Havalimanı Avrupa'nın en yoğun havalimanları listesinde zirveye oturdu. 13-19 Temmuz'da günlük ortalama 1623 uçuşla Avrupa'nın en yoğun havalimanı olarak kayıtlara geçti. Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde olumsuz hava koşulları sebebiyle bir gün süreyle denize girmek yasaklandı duyuruyu Kandıra Kaymakamlığı yaptı. Olumsuz hava ve deniz şartları nedeniyle 26 Temmuz 2026 Pazar günü Kandıra ilçemizde bulunan tüm sahillerimizde denize girmek yasaklanmıştır açıklaması yapıldı. İran'a 13 gün boyunca hava saldırısı düzenleyen ABD ordusu önceki gece İran'a ait hedefleri vurmadı. ABD Başkanı Donald Trump'ın Amerikan ordusuna İran'a yönelik yeni saldırıda bulunmaması konusunda talimat verdiği ileri sürüldü. Umman heyeti ise Hürmüz Boğazı'nı görüşmek için Tahran'a gitti. Umman'la İran arasındaki görüşmelerde ilerleme sağlandığı ifade edildi. Suriye'de iki yolcu otobüsünün çarpıştığı trafik kazası faciaya dönüştü. Kazada 35 kişi yaşamını yitirdi, 30 kişi de yaralandı. Ankara kazada hayatını kaybedenler için taziye mesajı yayımladı. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres Şam'da 17 yıl sonra ilk kez bir Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Suriye'yi ziyaret ediyor Guterres. Suriye Dışişleri Bakanı Hasan Şeybani ile düzenlediği ortak basın toplantısında Suriye'nin toprak bütünlüğüne vurgu yaparak İsrail'in ihlaline tepki gösterdi. Katil İsrail unsurlarıyla silahlı işgalciler Batı Şeria'nın Nablus kentinde bir köye baskın düzenledi. Yakın mesafeden ateş ederek aynı aileden 4 Filistinliyi adeta infaz etti. Filistin yönetimi saldırıyı katliam olarak nitelendirdi. Gazze'de ise ateşkese rağmen yine silahlar susmadı. Soykırımcı İsrail saldırısına devam etti. Akaryakıt krizi Rus ekonomisindeki baskıyı artırıyor. İç piyasadaki akaryakıt arzını korumak amacıyla benzin ihracatına yönelik yasağın süresi yıl sonuna kadar uzatılacak. Dizel ihracatındaki kısıtlamanın ise piyasanın dengelenmesiyle kaldırılması planlanıyor.

0: Çin'in Sultanları Milletler Ligi'nde 3. kez finalde. Yarı finalde ev sahibi Çin'i 3-0 yenen Ay Yıldızlılar finalde bugün Brezilya ile karşılaşacak. 14.30'da başlayacak final maçı TRT1'den canlı yayınlanacak. Durumuna gelince ülkemizin kuzey ve iç kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu. Marmara'nın doğusu, Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzey ve doğusu, Karadeniz'de Erzincan çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklığının batı kesimlerde biraz artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı, ülkemiz genelinde mevsim normallerinin altında seyredeceği tahmin ediliyor. Haberleri dinlediniz.
1: Şimdi müzik zamanı.

0: Kas hafızası.
1: Kas hafızasında bugün sporun sadece bir rekabet değil, uluslararası krizleri çözen sessiz bir dil olduğunu da kanıtlayan pinpon diplomasisinden söz edeceğiz. 1970'lerin başında Soğuk Savaş'ın en gergin anlarında Amerika Birleşik Devletleri ve Çin arasındaki 20 yıllık sessizlik küçük bir masa tenisi topunun masadaki gidiş gelişiyle bozuldu ve değişti. Asıl mı? Her şey 1971'de Japonya'daki Dünya Masa Tenisi Şampiyonası'nda başladı. Amerikalı Glenn Cowan'ın yanlışlıkla Çin milli takım otobüsüne binmesi ve Çinli yıldız Wang Zedong'un ona bir hediye vermesiyle başlayan bu insani temas adeta bir domino taşı etkisi yarattı. Çin lideri Mao Zedong'un Amerikan takımını Pekin'e davet etmesiyle bu süreç daha da hızlandı. Küçük top, büyük dünyayı yerinden oynatıyor sözüyle anılan bu hamle, Richard Nixon'ın tarihi Çin ziyareti ve diplomatik ilişkilerin yeniden kurulmasıyla sonuçlanan devasa bir siyasi dönüm noktası oldu. Nixon da Amerika Birleşik Devletleri Başkanı'ydı çünkü. Masa tenisi masasının iki ucundaki sporcular bayraklarından arınarak sadece oyunun kurallarına tabi oldular. Siyasetçilerin ve diplomatların yıllardır yapamadığı yumuşamayı birkaç set süren maçlarla sporcular başlatmıştı. Pinpon diplomasisi, sporun en gergin anlarda bile bir iletişim kanalı açabileceğini bütün dünyaya göstermişti. Bugün hala kriz bölgelerinde sporun bu barışçıl gücü, insanlığın en büyük umutlarından biri olmaya devam ediyor. Programımız kas hafızası, bazen bir el sıkışma veya ortak bir oyun tutkusuyla koca bir dünyayı değiştirebilecek kadar önemli olaylara da işte bu yüzden yer veriyor. Metin yazarı Özkan Pekesen, yapım sorumlusu Melda Albay ve program yapımcınız ben Murat Örem, hepinize mutlu bir gün diliyoruz.
0: Kas hafızası.

0: Haber Bülteni.
1: Günaydın, mutlu sabahlar değerli dinleyenler. TRT Haber Merkezi'nce hazırlanan ana haber bülteniyle karşınızdayız. Spikeriniz ben Gülden Özpamuk. Önce başlıklar. Terörsüz Türkiye hedefinde geri sayım başladı. Yasal düzenleme için gözler Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde. Gülistan Doku soruşturması derinleşerek sürüyor. Sağlık Bakanı Memişoğlu şehir hastanelerinin şaheser altyapılara sahip olduğuna dikkati çekti. Suriye'de iki yolcu otobüsünün çarpıştığı trafik kazası faciaya dönüştü. Kazada 35 kişi yaşamını yitirdi, 30 kişi de yaralandı. İsrail unsurlarıyla silahlı işgalciler Batı Şeria'nın Nablus kentinde bir köye baskın düzenledi. Başlıklarımız bunlardı ve şimdi ayrıntılar. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin gündemi yeni haftada da yoğun olacak. Yüksek öğretim kurumlarıyla ilişiği kesilen öğrencilere af getirecek kanun teklifi genel kurul gündemine gelecek. Teklifle aday hekimliğe geçiş yapmamış öğrencilere de okula dönüş yolu açılacak mecliste. Ayrıca terörsüz Türkiye hedefinde yapılacak yasal düzenlemelere ilişkin adımlar atılacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan 2016 yılında hayatını kaybeden Halil İnalcık için en sosyal hesabından bir mesaj paylaştı. Erdoğan mesajında tarihçilerin kutbu Profesör Doktor Halil İnalcık hocamızı vefatının 10. yılında rahmetle ve hürmetle yad ediyorum ifadesine yer verdi. İletişim Başkanı Burhanettin Duran da ünlü tarihçi Halil İnalcık'ın vefatının 10. yılı dolayısıyla mesaj paylaştı. Duran, İnalcık'ın bıraktığı ilmi miras ve yetiştirdiği talebeleriyle nesiller boyunca yaşamaya devam edeceğini belirtti. Cumhuriyet Halk Partisi ikiye bölündü ancak tartışma sona ermedi. Kemal Kılıçdaroğlu yeni partiyle ilgili ilk değerlendirmesini isim vermeden yaptı. CHP arınmak zorunda olan bir partidir. Çok şükür o da büyük ölçüde gerçekleşti dedi. Kılıçdaroğlu bu tepkisini İstanbul'da rozet takma töreninde dile getirdi. Yeni partide ise Ankara'da parti meclisi toplandı. Özgür Özel başkanlığındaki toplantıda Merkez Yönetim Kurulu üyeleri belirlendi. Yeni partinin genel sekreteri İstanbul Milletvekili Yunus Emre, parti sözcüsü İstanbul Milletvekili Zeynel Emre oldu. Parti meclisinin ardından ilk Merkez Yönetim Kurulu toplantısı da düzenlendi. Toplantıda partinin yol haritası değerlendirildi. Yeni parti genel başkanı Özgür Özel ve kurucular kurulu üyeleri Anıtkabir'i ziyaret etti. Gülistan Doku soruşturması derinleşerek sürüyor. Adalet Bakanı Akın Gürlek soruşturma kapsamında 32 şüpheli hakkında adli işlem yapıldığını, 15 sanlının tutuklandığını belirtti. Tutuklananlar arasında eski Tunceli valisi Tuncay Sonel'in eşi Handan Sonel de bulunuyor. Soruşturmada Handan Sonel'in olay sonrası evdeki yardımcı personeli işten çıkardığı bilgisi elde edildi. Ayrıca 15 yıl boyunca kullandığı telefon hattını da değiştirdiği ortaya çıktı. Adalet Bakanı Gürlek, ucu nereye giderse gitsin maddi gerçeğin üzerinin örtülmesine müsaade etmeyeceğiz dedi. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Rize Şehir Hastanesi inşaatının %70'inin tamamlandığını açıkladı. 2027'de vatandaşlarımızın hizmetini açacağız dedi. Rize'de konuşan Bakan Memişoğlu, 27 şehir hastanesinin şaheser altyapıya sahip olduğuna dikkati çekti.
2: Rize Şehir Hastanesi'nin inşaatının şu anda %70 aşamasına gelmiş durumdayız. İnşallah sene sonu itibariyle inşaat aşamasını bitirip geçici kabulle 2027'de Rize Şehir Hastanesi'ni vatandaşlarımızın hizmetine asacağız. Bugün Türkiye'de 27 tane şehir hastanelerinde sağlık hizmeti veriyor durumdayız. 13 şehir hastanemizde inşaatı devam etmekte. Bununla beraber bunlara ilave 7 şehir hastanemizin de ihale ve proje aşamasını sürdürmekteyiz. Gerçekten sağlıkta şaheser dediğimiz altyapılarla insanlarımıza hizmet veriyoruz. Rize Şehir Hastanesi 1053 yatağıyla 993 izolatörüyle ve gerçekten de bu bölgenin sağlık üssü olabilecek bir altyapıyla hizmete girecek.
1: Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş merkezi izleme sistemiyle sosyal hizmet ağını güçlendirmeye devam ettiklerini söyledi. Bu kapsamda yaşlıların bulunduğu 32.203 haneye ulaşıldığını, 23.545 öksüz ve yetim çocuğun ziyaret edildiğini belirtti. Bakan Göktaş paylaşımını en sosyal

hesabı üzerinden yaptı. Hayata geçirilen merkezi izleme sistemiyle sosyal hizmet ağını güçlendirmeye devam ettiklerini belirtti. Sosyal risk haritamız ve çocuklar güvende uygulamasıyla entegre ilerleyen sistemimizle riski erkenden tespit ediyor, saha ve hane ziyaretleri gerçekleştiriyoruz dedi. Bakan Göktaş, bu kapsamda öz bakım gereksinimlerini karşılamakta güçlük çeken yaşlıların olduğu 32.203 haneye ulaşıldığını, 23.545 öksüz ve yetim çocuğun ziyaret edildiğini ifade etti. Sistem üzerinden tespit edilen vakalar için gerekli adımların atıldığını kaydetti. Suriye'de iki yolcu otobüsünün çarpıştığı trafik kazası faciaya dönüştü. Kazada 35 kişi yaşamını yitirdi, 30 kişi de yaralandı. Ankara kazada hayatını kaybedenler için taziye mesajı yayımladı. Dışişleri Bakanlığı'nın mesajında trafik kazasındaki can kayıplarından derin üzüntü duyulduğu belirtildi. Kazada hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diliyor, yakınlarına ve Suriye halkına taziyelerimizi sunuyoruz ifadesi kullanıldı. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres Şam'da. 17 yıl sonra ilk kez bir Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Suriye'yi ziyaret ediyor. Guterres, Suriye Dışişleri Bakanı Hasan Şeybani ile düzenlediği ortak basın toplantısında Suriye'nin toprak bütünlüğüne vurgu yaparak İsrail'in ihlallerine tepki gösterdi. Kızıldeniz'de tansiyon yüksek. Yemen'in Kızıldeniz'e açılan limanlarına sahip Hudeyde kentinde patlama oldu. Kentin bazı noktalarına saldırı düzenlendi. Yemen'deki İran destekli Husiler saldırılardan Suudi Arabistan'ı sorumlu tuttu. Suudi Arabistan öncülüğündeki Arap koalisyonu Husilere ait bazı hedeflere yönelik operasyon gerçekleştirildiğini açıkladı. Husilerin düşmanca eylemlerini sürdürmeleri halinde saldırıların süreceği mesajı verildi. Husiler de Suudi Arabistan'ın güneyindeki Cizan şehrine füze saldırısı düzenlediklerini açıkladı. Aramco tesislerini de füze ve İHA'larla vurduklarını duyurdu. Son olarak Yemen kuvvetleri de Husi mevzilerine havadan saldırdık açıklamasını yaptı. İsrail unsurlarıyla silahlı işgalciler Batı Şeria'nın Nablus kentinde bir köye baskın düzenledi. Yakın mesafeden ateş ederek aynı aileden 4 Filistinliyi öldürdü. Filistin yönetimi saldırıyı katliam olarak nitelendirdi. Gazze'de ise ateşkese rağmen yine silahlar susmadı. 2 günde düzenlenen saldırıda 6 Filistinli yaşamını yitirdi. 37 kişi de yaralandı. İran'a 13 gün boyunca hava saldırısı düzenleyen Amerika Birleşik Devletleri'nin ordusu önceki gece İran'a ait hedefleri vurmadı. ABD Başkanı Donald Trump'ın Amerikan ordusuna İran'a yönelik yeni saldırıda bulunmaması konusunda talimat verdiği ileri sürüldü. Umman heyeti ise Hürmüz Boğazı'nı görüşmek için Tahran'a gitti. Umman'la İran arasındaki görüşmelerde ilerleme sağlandığı ifade edildi. Ukrayna Hazar Denizi'nde İran'la bağlantılı gemileri vurduğunu duyurdu. Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski gemilerin askeri sevkiyat yaptığını açıkladı. Saldırının ardından Kiev-Tahran hattında tansiyon yükseldi. Tahran saldırı sonucunda bir denizcinin öldüğünü ve bir diğerinin yaralandığını bildirdi. Akaryakıt krizi Rus ekonomisindeki baskıyı artırıyor. İç piyasadaki akaryakıt arzını korumak amacıyla benzin ihracatına yönelik yasağın süresi yıl sonuna kadar uzatılacak. Dizel ihracatındaki kısıtlamanın ise piyasanın dengelenmesiyle kaldırılması planlanıyor. Dinlediğiniz haberlerden özetler. Terörsüz Türkiye hedefinde geri sayım başladı. Gülistan doku soruşturması derinleşerek sürüyor. Sağlık Bakanı Memişoğlu şehir hastanelerinin şaheser altyapıya sahip olduğuna dikkati çekti. Suriye'de iki yolcu otobüsünün çarpıştığı trafik kazası faciaya dönüştü. Katil İsrail unsurlarıyla silahlı işgalciler Batı Şeria'nın Nablus kentinde bir köye baskın düzenledi. Filenin Sultanları Milletler Ligi'nde 3. kez finalde, yarı finalde ev sahibi Çin'i 3-0 yenen Ay Yıldızlılar finalde bugün Brezilya ile karşılaşacak. 14.30'da başlayacak final maçı TRT1'den canlı yayın alacak. Gençler Birliği'nin olağanüstü seçimli genel kurulunda mevcut başkan Arda Çakmak yeniden seçildi. Kongreye tek aday olarak giren Çakmak bugün itibariyle Gençler Birliği'ndeki kırgınlıklar, kavgalar bitmiştir ifadesini kullandı. Trendyol 1. Lig'in yeni ekiplerinden Bursa Spor hazırlık maçında Arda Turan'ın çalıştırdığı Shakhtar Donetsk'i konuk edecek. Bugün 19'da başlayacak mücadele. TRT Spor'dan naklen yayınlanacak. Kano'da bir madalya haberi de Macaristan'dan geldi. Rahmi Kaan Karahan 23 yaş altı Avrupa şampiyonası K1000 metrede bronz madalya kazandı. Formula 1 Macaristan Grand Prix'sinde pole pozisyonu Lando Norris'in oldu. Yarışın startı bugün saat 16'da verilecek.

Ülkemizin kuzey ve iç kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu. Marmara'nın doğusu Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzey ve doğusu Karadeniz'de Erzincan çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış.

0: kıyıları, Bartın, Sinop çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklığının batı kesimlerde biraz artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı, ülkemiz genelinde mevsim normallerinin altında seyredeceği tahmin ediliyor. Bazı illerde beklenen günün en yüksek sıcaklığı şöyle: Ankara, Sivas 24, İstanbul, Samsun 26, İzmir, Adana 33, Edirne 31, Sakarya 28, Balıkesir, Kars 30, Muğla, Gaziantep, Mersin 32, Kütahya 23, Antalya, Şanlıurfa 35, Konya, Zonguldak 25, Erzurum 29, Van 27, Iğdır 38, Diyarbakır 36 derece.
1: Yol durumu.
0: Çanakkale-Çandevret yolunun 4 ile 10. kilometresi arasında ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor. Ankara-Kırıkkale-Delice otoyolu yapım çalışması nedeniyle Ankara-Çevre otoyolunun Samsun ve Karapürçek kavşakları arasında Konya-İstanbul istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten çift yönlü ve kontrollü olarak düzenleniyor. TRT Haber Merkezi'nce hazırlanan ana haber bültenini dinlediniz.
2: Yolculuk.
3: Merhaba, ben yol güvenlik uzmanı Ahmet Özgün. Güvenli yolculuk programında amacımız trafik içinde yer alan herkesin can güvenliğini arttırmak. Ülkemizde yaklaşık 46 bin ATM makinesi ve 10.500'e yakın şube bankacılık hizmeti vermekte. Bu şubelere ve ATM'lere para ve değerli metal taşıyan 5.000'e yakın zırhlı araç karayollarımızda her gün hareket etmekte. Bu zırhlı araçları kullanan binlerce sürücüye güvenlik tavsiyelerinde bulunmak istiyorum. Zırhlı araç kullanan sürücüler hem zamana karşı hem de güvenlik açısından baskı altında araç kullanıyor. Bu baskı genellikle sürüşe aşırı hız olarak yansır. En büyük tehlike işte burada. Bahsettiğimiz zırhlı araçlarla çalıştım ve bu tür araç sürücülerinin eğitimlerinde bulundum. Zırhlı araçlar dışarıdan bakıldığı zaman standart araçlara benzer. Ancak sürüş dinamikleri standart araca kıyasla farklıdır. Bu araçlar zırhtan dolayı takriben 1000 kilogram civarında ekstra yük taşımaktadır. Araçlar istiaf haddi içindedir. Ancak ağırlık merkezleri standart araca kıyasla yüksektir. Bu tür araçlar geçiş üstünlüğüne sahip değildir. Dolayısıyla sürücüleri tüm trafik kurallarına uymalıdır. Araçlar sürekli yük taşıdığı için yıpranma oranları yüksektir ve durmakta standart araca kıyasla zorlanır. Sürücüler bu nedenle aşırı hız yapmamalıdır. Durum özellikle hava koşulları değişir. Yağış başlarsa daha da önem kazanır. Zırhlı araç kullanan sürücülere en önemli tavsiyem aşırı hız yapmamaları ve takip mesafelerini en az 2, olabildiği durumlarda 3 saniye olarak belirlemeleridir. Güne başlarken araçların teknik kontrolünün yapılması da önemlidir.
2: Güvenli yolculuk.
1: Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

0: Dinleyen hafta sonu.
1: Günaydın, gündem hafta sonu programından selamlıyoruz sizleri sevgili dinleyicilerimiz. 26 Temmuz Pazar günündeyiz. TRT Ankara Radyosu'ndan, TRT Radyo 1 stüdyolarından selamlıyoruz. Bizler program yapımcımız Filiz Özdemir Arıcıoğlu, teknik yönetmenimiz Engin Erkan, mikrofonda da ben Büşra Ata İrdam yer alıyorum. Bugün pazar günündeyiz. Her pazar olduğu üzere dünya gündemi.

ile başlayacağız. Hem merkez konumda, hakim noktada dünya gündemini meşgul eden hadiseleri hem de farklı coğrafyalardaki gelişmeleri ele almaya gayret ediyoruz. Akabinde yine dünya genelinde gerçekleşen hadiseleri değerlendiriyoruz. Biraz daha sosyal dokuya, toplumsal gelişmelere dokunabilecek noktadaki haberleri irdeliyoruz. İlginç olan ya da konuşulan başlıkları değerlendirdiğimiz bir köşe burası. Günlük hayatta yapay zeka kullanımlarıyla devam edeceğiz. Farklı gelişmeler.

İlk gazetemiz Hürriyet gazetesi. Yeni parti yeni vitrin manşetini görüyoruz. Özgür Özel liderliğindeki yeni partide MYK belli oldu. Yeni MYK'da CHP MYK'sından sadece 3 isme görev verildi. Haklarında fezleke bulunan tartışmalı isimler ise MYK'ya girmedi. CHP'de MYK üye sayısı 18'di, yani partide, şimdiki yeni partide 9'a indirildi. CHP MYK'da görev yapan Zeynel Emre, Ensar Aytekin ve Nur Hayat Altaca da şimdi yeni partide. MYK'sında seçilen isimler arasında Yunus Emre genel sekreterliğe getirildi. Zeynel Emre parti sözcülüğüne getirildi. Haklarında fezleke bulunan Burhanettin Bulut'la Özgür Karabat MYK'ya girmedi. Butlan nöbetçileri, özel yönetimi kendileriyle hareket eden ve milletvekili olmayan parti

bıraktı. Kılıçdaroğlu CHP arınmak zorunda olan bir partidir. Neyse ki çok şükür o da büyük ölçüde gerçekleşti dedi. Gizlice eve girip uykuda katletti. Adana'da mahalle bekçisi Hamza Emre Kocamaz 40 yaşında boşanma aşamasında olduğu Hatice Mine Kocamaz'ı uykusunda öldürdü. 8 milyar paket sigara içiliyor. Türkiye'de sigara kullanımı %65 arttı. 2025 rakamlarının korkutucu bir düzeye geldiğini söyleyen Profesör Doktor Elif Dağlı, yılda 8 milyar, günlük ortalama 219 bin paket sigara tüketilmektedir dedim. 4 milyon TL'ye tıp eğitimi. Tercih dönemine sayılı günler kala vakıf üniversitelerinin ücretleri netleşti. Tıp fakültelerinde yıllık ücret 4 milyon TL'ye yaklaşırken birçok lisans programında da 1 milyon TL sınırı aşıldı. En düşük ücret ise 190-200 bin bandıyla bazı sosyal bölümler, spor bilimleri ve temel lisans programlarındadır dedi. Sayfa 8'de de bu haberin detaylarına ulaşabilirsiniz. Arabalar ne zaman uçacak? Ödüllü teorik fizikçi Profesör Doktor Tekin Dereli, uçan arabalar neden hala yok diye sorduğumuzda ilginç bir yanıt verdi. Şimdiki teknoloji olarak bütün bunlar mümkündür diye bir açıklamada bulundu. Sağanak fena vurdu. Şiddetli fırtına ve sağanak dün Türkiye'nin önemli bir bölümünde etkili oldu. Ankara ve İstanbul'da sel suları cadde ve sokaklarda dere gibi aktı. Araçlar, motosikletler, çöp konteynerleri sele kapıldı. Alt geçitler göle döndü diye haberin detaylarında paylaşılmış. Bir diğer gazetemize geçelim hemen. Türkiye gazetesindeyiz. İki sultana yakın koruma. Rusya-Ukrayna savaşının kızıştığı Karadeniz'de gemilerin vurulduğu süreçte Yavuz ve Abdülhamit Han sondaj çalışmalarını sürdürüyor. TCG Turgut Reis fırkateyni de gemilerimize refakat ediyor. F-35'te yeniden üretici olacağız. Diplomatik kaynaklar S-400 düğümünde gelinen noktayı ve F-35'lerle ilgili devam eden süreci değerlendirdi. S-400'ler için Körfez ülkeleriyle temaslarını sürdüğünü belirten kaynaklar, önemli olan hangi ülkeye satıldığı değil, şu anda bir fırsat penceresi açıldı. Körfez ülkelerinin ciddi savunma sistemi ihtiyacı var. Türk firmalarının hava savunma sistemlerini istiyorlar. Türkiye de bunları vermeye çalışıyor ifadelerini kullandı. S-400 çözülürse F-35'ler konusu da hızlanır diyen kaynaklar şöyle devam etti. Kassa kaldırılması kolay,

el çabukluğuyla 300 tam altını çaldı. Yolu yapıp petrol alacağız. Türkiye ile Irak'ı Avrupa'ya bağlayacak kalkınma yolu projesinde ilk kazma bu yıl vurulacak. Ankara finansman için Irak'ın petrol ve maden gelirlerinin kaynak olarak kullanılmasını teklif etti. Ulaştırma Bakanı Uraloğlu da müteahhitlerimiz ve yerel ortakların gücüyle projeyi 4-5 yılda bitirebiliriz dedi. İran'a ekonomi füzesi. Petrol sahaları, enerji nakil hatları ve limanları vurulan ABD, Hürmüz'ü kuşatıp Tahran'a ekonomik olarak diz çöktürmeyi planlıyor. Hürmüz'de trafik durdu. Türkmenistan ve Çin'le ticaret bağının kopması da Tahran'ı zor durumda bıraktı. Savaş yeni bir boyut kazandı diyen uzmanlar, müzakere döneminde 1 dolar 1,5 milyon riyalken 1,30-95 milyon seviyesine geldi. ABD ekonomiyi felç edip halkın isyan çıkarmasını ve rejimi yok etmesini istiyor yorumunu yaptı. Türkiye gazetesindeki haberler de böyleydi. Bir diğer gazetemize de bakalım hemen. Sıradaki gazetemiz Akşam Gazetesi. 82 ülke İsrail'in kumpasını oynadı. Soykırımcı Netanyahu ve Bakanı Galant hakkında tutuklama emri talep eden Uluslararası Ceza Mahkemesi Başsavcısı Kerim Han, taciz iddiasıyla görevinden alındı. Malezyalı bir kadın avukat, Han'ın kendisini Aralık 2023'ten itibaren taciz ettiğini öne sürdü. Hakkında 3 Mayıs 2024'te soruşturma açılan Han, bir gün sonra Batı ülkelerinden baskı gördüğünü açıkladı. İsrail istihbaratınca takibe alınan Han, baskılara rağmen 20 Mayıs 2024'te Netanyahu'ya tutuklama istedi. Ağustos 2024'te yeniden tacizle suçlanan Han, önceki gün BM'deki oylamada 13'e karşı 82 oyla görevden alındı. Katil fırsatı kaçırmadı. İsrail Dışişleri Bakanı Saar, Han'ın görevden alınması sonrası Netanyahu ve Galant hakkındaki tutuklama kararının da geri çekilmesi çağrısını yaptı. Üç faili meçhul açılıyor. Adalet Bakanı Akın Gürlek, yeni büro kurulmasıyla 28 faili meçhul cinayetin aydınlatıldığını belirterek, bunlar 20-25 yıl önce işlenmiş cinayetler, devlet mutlaka hesabını sorar dedi. Gürlek burada zaman aşımına uğramamış dosyaları alıyoruz. Uğur Mumcu, Çetin Emeç, Bahriye Üçok gibi önemli dosyalar da var. Bu dosyaları da bakacağız, bakılmaktadır ifadelerine yer verilmiş. Silah ve tablet evde bulundu. Eski valinin eşi tutuklandı. Handan Soren'in evinde aramalarda bulunamayan cep telefonları, tablet ve bir tabanca ele geçirildi. Valilik konutunun aşçısı doku kaybolduğu için Soren'in kendilerini panikle evden çıkardığını anlattı. 100 bin liraya cesedi yok et. Tanık Turan Güler ifadesinde Handan Sonel'e ağır suçlama yöneltti. Güler, valinin oğlunun dokuyu öldürdüğünü, eşinin de kendisine cesedi yok etmesi karşılığında 100 bin TL teklif ettiğini öne sürdü. Casus NATO'da, NATO'nun Belçika'daki karargahında görev yapan Kanadalı bir kadın stajyer, casusluk yaptığı suçlamasıyla tutuklandı. NATO'nun Mons kentindeki Avrupa Müttefik Kuvvetleri Yüksek Karargahı'ndaki güvenlik birimleri şüphelendikleri stajyerin bilgisayarını

bilgilerini Belçika İstihbarat Servisi ile paylaştı. Evinde ve NATO karargahındaki ofisinde arama yapılan Çin asıllı görevli tutuklandı. Savcılık yetkilileri de casusluğun hangi ülke adına yapıldığına ilişkin bilgi vermedi denilmiş. Sevgili dinleyicilerimiz, böylelikle kısa gazete turumuzun da sonuna geldik. Bir şarkı molasıyla birlikteliğimize devam edeceğiz.

0: Gündem hafta sonu TRT Ankara Radyosu stüdyolarından devam ediyor.
1: Gündem hafta sonu programına yeniden hoş geldiniz sevgili dinleyicilerimiz. Saat başına geldik. 8'den sonrasında artık konuklarımızla sohbet ediyoruz. İlk bölümde de dünya gündemini değerlendireceğiz. Hemen konuğumuzu da takdim etmek isterim. Ardahan Üniversitesi'nde Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğretim Üyesi Doktor Niyazi İpek bizlerle beraber. Niyazi Hocam günaydın, hoş geldiniz.
2: Günaydınlar, hoş bulduk.
1: Şimdi dünya gündeminden başlayacağız dedik. Zaman zaman tabii hakim olan siyasi gerginliklerle başlıyoruz ama bugün biraz farklı ülkelerle de ilgili sizin yorumlarınıza başvuracağız. Ama en taze başlıklardan biri olması sebebiyle de İngiltere'den ilerlemek isterim müsaadenizle. Şimdi bir başbakan değişikliği yaşandı İngiltere'de. Görevden ayrılan Keir Starmer'ın yerine İşçi Partisi lideri olarak da Andy Burnham göreve geldi. Daha önce Greater Manchester Belediye Başkanlığı'nı yapan bir isimdi. Aslında orada da bir popülariteye de sahipti. Uzun süredir parti içinde de bir lider adayı olabileceğine dair başlıkları da görmekteydik. Daha öncesinde milletvekili olmak istediği bir eğilim de vardı ama bu engellenmişti desek herhalde çok da yanlış olmayacaktır. Şimdi İşçi Partisi'nin ülkeyi yeniden ayağa kaldıracağız sözünün İngiltere içerisinde halklar arasında çok da karşılık bulmadığını görüyoruz. Çiftçilere yönelik getirilen ek vergiler ya da emeklilere yönelik bazı olanakların kaldırılması tepkiyle karşılanmıştı ama siz de buna katılır mısınız? Zannediyorum Keir Starmer için en büyük sınav.

0: elde ettiğini dile getirdi. Esasında derslerde okutulacak bir son konuşma. Çünkü bu hem peşinden gelecek olan halefe yönelik iyi dilekleri, takdiri, kabulü, hem ekibine dair teşekkürü, hem de siyasetten çekilmenin üslubuna dair çok tüm konuşmalar gibi aslında Batı demokrasilerine büyük oranda eşlik eden bir konuşma. Hı hı. Ancak siyasetçiyle halk uyuşmadığında bu tip çağdaş devletlerde koltuğunu terk eden genelde siyasetçi olur. İngiliz siyasetinde buna esasında son dönemlerde çok alışığız. Zira 5 yılını tamamlayan bir iktidar uzun zamandır İngiliz siyaseti üretmiyor. Hı. Ancak şunu üretebiliyor: İstikrarı, devamı ve partiye veya lidere bağlı olmayan, bunları kültleştirmeyen, kült haline getirmeyen, yani tabulaştırmayan bir siyasetten, bir kültürden söz ediyoruz. Dolayısıyla hani İngiltere demokrasinin başkenti veya demokrasinin beşiği denir ama bunun da karşılığını, bunun da hakkını veren bir son dönem yaşadık. Trump bunun esasını, işaretini vermişti. Hemen peşinden de istifa gelmişti, Starmer'ın istifası. Ancak biz Eylül'e kadar kalmasını öngörüyorduk, bekliyorduk. Zira kendi konuşmaları, görüşleri de bu yöndeydi. Ancak İngiliz siyasetinde sizi meşru kılan en son seçimde aldığınız oydu. Gündelik yaşamda hemen kamuoyu yoklamalarında veya yerel seçimlerde ortaya çıkan tablo. İngiliz seçmende 2 yıl önce seçmiş olduğu siyasi parti, iktidara getirdiği siyasi parti çok pragmatik ve çok doğal bir refleksle bugün fikrini değiştirip yerel seçimlerde tutumunu belli ederek iktidardan alabiliyor. Dolayısıyla bu İngiltere için doğal ama dünyanın geri kalan demokrasileri için doğal olmayan, alışılık olmayan bir tempoya işaret ediyor.
1: Hı hı. Şimdi tabii Burnham'ın atanmasından sonra, göreve gelmesinden sonra onunla eşleşen ve yapmış olduğu bir hareketle de en çok haberlerin Number 10 North'la anıldığını görüyoruz. Kuzeydeki 10 numara ifadesiyle. Bu da İngiltere Başbakanı'nın resmi çalışma ofisi olan 10 Downing Street'e bir gönderme ama burada Burnham 40 yıldır güç ve kaynaklar merkezden yönetiliyor. Topluluk daha çok unutuldu, yerele kaynakları aktaracağım şeklinde bir çıkışta bulundu ve zaman zaman Manchester'daki ofisinde çalışacağını ve buradan sesleneceğini söyledi. Kuzeye doğru böyle bir atılımın olması ne dersiniz? Sizce etkili bir hareket miydi?
0: Çok güzel bir noktaya değindiniz. Şimdi biz İngiltere dediğimizde aslında yekmesak bir ülkeden söz ettiğimizi zannederiz genelde ama bakarız ki adı Birleşik Krallık'tır. Veya biz konuştuğumuzda İngiltere deriz ve ayrıca İskoçya işte veya o ülkelerden birini anarız ama İngiliz tarihini genel olarak şöyle uzman olmayan ama genel merakı olan bir kişi göz attığında şunu görecektir: İngiltere'de, büyük adada, krallığa bağlı olan bütün devletleri düşündüğünüzde aslında merkezle çevrenin kendi içindeki mücadelesinin ve İngiltere'yi yönetmek için büyük hanedanlıkların tarihsel savaşlarına şahit olmuştur bu. Dolayısıyla buradaki o sizin bahsettiğiniz sembolik atıflar, işte 10 numaradaki ofise atıf veya Kuzey'in kralı olarak anılması esasında bu tarihsel arka plana vurgu. Ancak bugün bulunduğumuz çağda, bugün içinde bulunduğumuz dünyada elbette ki tarihsel arka planı aramıyoruz ve tecelli etmesini beklemiyoruz ama o tarihsel arka plandan geldiğini unutturmayan bir aslında kamuoyu yönetiminden söz ediyoruz. Ve Burnham da bunu iyi yönetiyor şu aşamada.
1: Son olarak da Sayın Hocam, burada tabii geldiğinde dış politikadaki vermiş olduğu mesajlarda Ukrayna'ya desteğini ifade etmişti. AB ile bir uyumluluk politikası var ama Donald Trump'a daha öncesinde bir eleştirileri olması gibi bir sebepten Amerika Birleşik Devletleri ile ilgili

0: ellerinin özel yönü hızla aşındı. Ancak bütün bunlara rağmen biz şunu beklememeliyiz. ABD ile İngiltere'nin yollarının ayrılacağını, çatışacaklarını veya iyi olmayacaklarını tırnak içinde beklememeliyiz. Çünkü şu çok çok doğal. Devletlerin çıkarları ayrışır. Devletler çıkarlarını önceler. Ve bu bazen çatışmayı beraberinde getirebilir. Yani ABD'yi Trump yönetirken onunla çatışmamak, çelişkiye düşmemek oldukça zor. Yani İngiliz diplomasisi bunu başaramıyor yani.
1: Değerli hocam, son dönemlerde Hindistan'da çok büyük bir protesto ortamı yaşanıyor. Bu sefer protestoyu yapan da öğrenciler. Öğrenciler ulusal bir sınavda soru sızdırıldığı iddialarıyla sokaklara döküldüler aileleriyle beraber. Bir süredir de Hindistan bununla baş etmeye çalışıyor. Adil bir sınav sisteminde olması, fırsat eşitliği talebi gibi başlıkları görüyoruz. Eğitim Bakanı'nın yine istifaya çağrılması ve bu anlamda da mecliste de muhalefet partileri bununla ilgili protesto düzenledi. En nihayetinde Eğitim Bakanı da Pratan istifa etti ve hükümet bununla ilgili de sınav güvenliğini artıracak yeni düzenlemeler hazırlayacağını açıkladı ama hala öğrenciler zannediyorum bunun yeterli olduğunu da pek düşünmemekteler. Bir yatışmış değil ortalık ve aynı zamanda öğrencilerin intihar ettiğiyle ilgili de iddialar var sınav sonuçlarının neticesinde. Bu hareketlilikle ilgili siz neler gözlemliyorsunuz?
0: Şimdi Hindistan'ı konuşuyorsak halk ayaklanmasının, protestonun, polis müdahalesinin olağan olduğunu değerlendirmeliyiz. Hatta hiç unutmamak gerekir ki Hindistan'ın bağımsızlık yolu da sivil itaatsizlikten geçmiştir. Dolayısıyla böyle bir kültürün taşıyıcısı olan bir halkın kendisini bu şekilde konumlandırması, meşru iktidarla ilişkilerine bazen sokakta düzenlemesi esasında olağan. Burada sınav skandalı etrafında şekillenen ancak onunla sınırlı olmayan beraberinde liyakat tartışmalarını getiren veya işsizliği vurgu yapan artık bu meselenin taşınamadığı noktada ortaya çıkan bu gösterilerin sonuçları olacaktır ve nitekim hiç olmazsa Eğitim Bakanı'nın görevinden ayrılmasını sağlamış bir aşamaya geliyor. Peki biz bundan sonra neden meseleyle ilgilenmeye devam ediyoruz? Çünkü iç ve dış siyasetin çok iç içe geçtiği bir dönemdeyiz. Eskiden bu kadar disiplinde de biz alanda da uluslararası ilişkilerde de bunları ayırırdık ama Soğuk Savaş döneminde. Artık günümüzde iç ve dış siyasetin çok ilintili olduğu bir gerçeklik. Peki ne demek bu gerçeklik? Eğer Modi iktidarı iç siyaseti veya toplumsal hareketleri yönetemeyecek bir konuma evrilirse bu bölgedeki küresel dengeleri etki eder mi? Aslında bizi ilgilendiren kısmı bu. Neden böyle söylüyoruz? Dünyanın en büyük demokrasisi. Neden en büyük? Nüfusu itibariyle ve demokratik teamülleri itibariyle. Dolayısıyla oradaki dengeleri yönetebilmek, birbirinden çok ayrışan süreçleri aynı anda kontrol edebilmeye gerektiriyor. Çünkü yanı başınızda Çin sizin tökezlemenizi bekliyor. Hemen Pakistan öyle. Ayrıca Hindistan'a yüklenmiş bir görev var ABD ile ilişkileri itibariyle ve Modi iktidarının tartışılmaması gerekiyor. Çünkü çok hassas bir denklemin şu an yürürlükte olduğu bir dönemden geçiyor Hindistan. Peki önemli mi sokak gösterileri? Hindistan demokrasisi otoriter rejimler gibi mi davranır? Burada mesele bu olur çünkü bu iktidarın meşruiyetini ve ahlaki üstünlüğünü tartışmaya açar. O nedenle bir bakanın istifasıyla yetinir mi? Bu protesto Hindistan'ı daha zor bir duruma sokar mı esasında biz de merakla bekliyoruz.
1: Hocam şimdi tekrar Amerika tarafına, Orta Amerika tarafına geleceğiz. Nikaragua'nın bu gündeme geliş şekli de uluslararası mecrada tepkilere yol açtı. Gündeme gelme şeklinin sebebi Nikaragua Devlet Başkanı Daniel Ortega'nın artık bundan sonra seçimin yapılmayacağını açıklamasından sebeple oldu ve Ortega bu adımı ülkeyi dış müdahalelerden korumak ve geçmişteki o siyasi istikrarsızlıkların yeniden yaşanmasını önlemek amacıyla attığını savunuyor. Nasıl bakarsınız yine böyle bir duruma? Seçimin iptal olduğu bir düzen geliyor.
0: Hüsra Hanım, güç yozlaştırır. Mutlak güçse mutlaka yozlaştırır. Bu sözün sahibi şu an aklıma gelmiyor ama 1800'lü yıllarda söyledi bunu.

0: Yani İyim İngiltere'de, kilisede ve rahiplerin gücüyle ilgili toplumsal kaynakları kullanma ve bu kaynaklar üzerine el sahibi olan kişilere ve otoriteye dair bir söylemdir bu. Güç yozlaştırır. Neden böyle söylüyoruz? 2007'den beri, eğer yanılmıyorsam ben, Nikaragua'yı yönetiyor Ortega. Ben o zaman üniversiteden mezun oldum. Dolayısıyla benim neredeyse hayatımın tamamı boyunca iktidarda kalmış olan, zaten demokrasiyi sadece görsellikten ibaret kabul eden, seçimler konusunda küresel teamüllerin dışında bir uygulayıcıdan söz ediyoruz. Yani evet, normal Latin Amerika için bu uygulamalar, ama bu kadar radikal bir karar bekliyor muyduk? Esasını işi toptan çözmüş Ortega. Yani demokratik bir şekilde yapsa iktidar değiştirecek miydi? Böyle bir şey beklemiyoruz, ama en azından adını koymuş. Yok, dürüst bir adım olmuş. Dürüst bir adım olmuş, ama siyasi açıdan doğru bir adım olduğunu bence hiç kimse savunamaz. Kendisini ve Latin Amerika'daki sol iktidarı zora sokan bir adım oldu. Yani biraz ilgili olan dinleyiciler bilecektir ki şu an eşi de zaten eş başkan, yani karısı. Dolayısıyla böyle bir demokrasiye veya bizim alışık olduğumuz iktidarın meşru olması meselesine hiç ama hiç yakın olmayan bir konudan bahsediyor. Sizin ilk sorunuz neydi? Starmer'dı, değil mi? Orada İngiltere gibi devasa bir ülkede iktidarların değişmesi ve devletlerin bundan güç kabiliyeti açısından etkilenmemesi. Ne konuşuyoruz bir yandan? Öbür yandan Latin Amerika'da ben gidersem Nikaragua'yı perişan olur söylemini geliştiren bir liderden söz ediyoruz. Dürüst bir adam olmuş. Ancak elbette ki hiçbir yere konmayacak bir karar tabii ki.
1: Sayın Hocam, bu arada Güney Afrika tarafında da bir göçmen karşıtı hareketi var. March on March adlı bir hareketten bahsediyoruz. Bu Haziran ayı içerisinde de epey tırmanan bir hareketti. Buradaki gelişmeler biraz da kaygı uyandırıcı bir seviyeye geldi mi sizce? Afrika ülkelerinden de fazlasıyla kınama var. Çünkü çok sayıda kişilerin yaralandığını, hayatını kaybettiklerini takip ediyoruz.
0: Şimdi son birkaç programla biz Afrika'yı konuşuyoruz. Ne açıdan konuşuyoruz? Toplumsal gösteriler, göç, göçmen karşıtı hareketler ve devletleri krize sürüklemesi. Burada bizim kültürümüzde hakim bir söylem, içki kötülüklerin anasıdır denir ya.
1: Evet.
0: Uluslararası ilişkileri evirelim mi bunu? Göç, uluslararası krizlerin anasıdır. Çünkü bu toplumsal hareketler kitlesel olduğunda, yönetilebilir olmaktan çıktığında iktidarları zorda bırakır. Peki Afrika örneği neden bu kadar gündeme geliyor ve gündemden yakın bir gelecekte de kalkmayacağı benziyor? Afrika'da da bir adım geri gidelim. Avrupa bugün göçmen alma konusunda çok seçici ve çok daha fazla seçici olmaya da meyilli. Amerika'da öyle. Peki göçün kaynağı ne? Yani göç nereden kaynaklanıyor? Bunun önemli bir kısmı, önemli bir kaynak Afrika. Peki göç sürekli olarak üreyen ancak akacak bir yer bulamayan kaynak olduğunda ne olacak? Afrika'da bir gerilime yol açacak. Bunu diyorduk programlarımızda, konuşuyorduk bunu ve bugün bunun gerçek olduğunu yaşıyorum. Çünkü bütün süreçleri etkiler göç. Ekonomik süreçleri, politik süreçleri, güvenlik süreçlerini ve bu örnekte Afrika birleşmesini etkileyecek bir noktaya geldi. Çünkü Afrika bütünlüğü, bizim Afrika Birliği dediğimiz Afrika bütünlüğü bölgesel yapılardan da oluşmaya devam ediyor. Yani önce bölgesel birlikler, mesela bizim sizin bu sorunuzda Batı Afrika devletleri ekonomik topluluğu, yani bunu Batı Afrika Birliği de deniyor, kendi içinde parasal yeni bir para üretme kabiliyeti geliştirecek bir aşamaya gelmişken, göç konusunda üyelerin vatandaşlarını korumak için, yani bu örneğimizde Nijerya, Gana, Zambiya gibi ülkelerin vatandaşlarının Afrika, Güney Afrika ülkesinde ne demişlerdi, insanlığın sınırlarının zorlandığı, sonuçların yaşandığı toplumsal gösteriler ve işte göçmen karşıtı, hatta göçmen karşıtının da ötesinde Afro-Afrika karşıtlığına evrildiği bir toplumsal hareketten söz ediyorum.

0: Afrika Birliği ruhunu reddediyor. Bu Afrika Birliği'nin felsefesine aykırı bir noktaya evriliyor bu toplumsal gösteriler. Çünkü göçmen karşıtlığının da üzerine çıkmış bir durumda. Dolayısıyla biz bugün Afrika'nın uyanışından, yükselişinden söz ediyorken bütün birliklerde olduğu gibi Afrika'da önce kendi içindeki meseleleri çözebilme kabiliyetini geliştirmeli. Diyelim ki çok zor bir tarihten geçen Avrupa halkları, Afrika halkları artık istikrara kavuşabilsin, artık refaha kavuşabilsin, artık sahip olduğu kaynaklarla müreffeh bir gelecek kurabilsin, bir yaşam kurabilsin, gelecek demeyelim, bir yaşam kurabilsin. Ama Almanya, bu çok büyük çatışmaların üstesinden gelmekle.
1: Dışişleri Bakanı Johan Vadafuf Nijerya ziyarette bulunmuştu. Biraz daha aslında bu çerçeve üzerinden mi değerlendirmek lazım Sayın Hocam?
0: Bravo.
1: Avrupa'nın bravo. Daha sahildeki artık askeri misyonların beklenen bir sonucu vermemesinin bir özeti mi bu? Biraz daha buradaki askeri yönetimlerin batılı ülkelerle mesafe koyduğu açıklamalarını da gördük. Şimdi Moritanya, Nijerya, hatta Güney Afrika gibi bölgesel aktörlerle zannediyorum biraz daha Berlin işbirliğini güçlendirmeyi amaçlıyor. Daha çok sınır güvenliği, düzensiz göçü önlemekle ilgili bir tablo. Çünkü 10 milyon avroluk da bir destek açıklandı bu ziyaret sonrasında. Bir sahil politikasında bir yön değişikliği işaret eder mi buradan gelen mesajlar?
0: Şimdi İkinci Dünya Savaşı arifesinde Almanya kendisi için yeni sömürgeler arayışına girdi. Ve bu savaşı hızlandıran bir faktör oldu. Bugün geldiğimiz noktada Afrika'yı sömüren, Afrika'dan beslenen devletlerin artık yetkisinin çok sınırlandığı bir gerçekliği yaşıyor. Mesela Fransa'nın çok açık olarak dışlandığı, Macron'un çok açık olarak dışlandığı bir Afrika gerçekliğinden söz ediyoruz ama Afrika yeknesak bir kıta değil. Afrika dediğimizde birbiriyle uyumlu olmak zorunda olan, dış siyaseti birbirinin tutarlı hali olan devletler yok bölgede. Ve Almanya gibi, Çin gibi, Rusya gibi, Türkiye gibi içeriği birbirinden ayrışan ama amacı Afrika ile iyi ilişkiler, tırnak içinde söyleyelim, iyi ilişkiler geliştirmek olan devletlerin elbette rekabet ettiği bir saha olacak. Şimdi biz Fransa için çok alışıyoruz, İngiltere için çok alışıyoruz. Başka kıtalardaki ülkelerle emperyal ilişkilere sahip olan devletleri, yani sömürge geçmişine sahip olan devletleri konuşmayı, Almanya biraz yeni gibi duruyor. Ancak Almanya modern Afrika'nın, günümüz Afrika'sının ve modern siyasetin araçlarını kullanarak bölgeye dahil olmaya çalışıyor. Bakın ifade ettiğimiz o yardım miktarı Almanya için çok cüzi bir miktar belki ama Afrika gerçekliği düşünüldüğünde çok büyük bir parasal kaynak. Bunun mutlaka sonucunu alacaktır.
1: Değerli hocam çok teşekkür ederiz.
0: Büyük bir keyifti. İyi yayınlar diliyorum.
1: Bizler için de öyle. Her hafta farklı ülkelerle ilgili bakışımızı şekillendiriyorsunuz. Eksik olmayın. Önümüzdeki hafta yine dünya gündemiyle sizlerle beraber buluşmayı arzu ediyoruz. Kolaylıklar diliyoruz.
0: Hoşçakalın.
1: Ardahan Üniversitesi'nin Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğretim Üyesi Doktor Niyazi İpek konuğumuzdu.

0: Sevgili dinleyicilerimiz, gündem hafta sonunda birlikteliğimize devam ediyoruz. İkinci bölümde yine dünya gündeminden devam edeceğimizi belirtmiştik. Dünya bu hafta hangi başlıkları konuştu diyoruz veya ilginç hangi detaylar karşımıza geliyor. Bütün bu hususları derleyen editör konuğumuz Nihal Sandıkçı stüdyomuzda. Nihal hoş geldin.
1: Hoş bulduk, günaydın.
0: Yine bizlere derlediğin haberleri merakla dinleyeceğiz. İlk hangisinden başlayalım?
1: Dünyanın bizi konuştuğu güzel haberlerden başlayalım.
0: Çok güzel. Hangisi onlar?
1: Sporla başlayacağız. Dün A Milli Kadın Voleybol takımımız Milletler Ligi'nde finale yükseldi. Evet. Ve işte Çin'de zaten.
0: Ev sahibine karşı
1: 3-0 yenerek Brezilya'nın rakibi oldu. O maçta bugün. Bizim saatimizle 14.30'da Çin'de söylediğin gibi Macau'da düzenleniyor. Dünyanın iki numarası Brezilya ile karşı karşıya gelecekler. Başarılar dileyelim.
0: Filenin sultanlarına başarılar.

0: Evet, şey de söyleyelim, organizasyondaki üçüncülük maçı da Çin'le İtalya arasında. Yine bugün bu saatlerde 10.30
1: İtalya
0: gibi.
1: Da önemli bir rakip hakikaten.
0: Evet.
1: Üçüncülük için o sırada kalmış olması, kızların bunu geride
0: Çin'de
1: bıraktırması
0: önemli
1: şüphesiz. Zaten yani. Asya'nın voleybol oynama evet. şekli beni biraz
0: ürkütür.
1: Asya ülkelerinin oynama şekli.
0: Sonra birkaç spor yine başarımız var. Kesin attı şey, bugün ekleyemeyeceklerim de vardır. Coştuk gidiyoruz
1: şüphesiz.
0: Gibi geliyor. Milli sporcumuz Görkem Gedik serbest dalışta Türkiye şampiyonu oldu. Ve deniz, açık su büyükler ve masterlar bireyler Türkiye şampiyonasıydı. Ama bu tabii ki ilerisi için uluslararası ölçekte önemli başarılardan biri. Yine dünyanın en zorlu açık su yüzme etapları arasında gösterilen Okyanus Yedilisi var. Orada da otizmli ultra maraton yüzücümüz Tuna Tunca Kuzey Kanalı'nı
1: harika,
0: geçti.
1: Harika.
0: Ve de yine yeni bir haber, okçularımız... bu da böyle tarihi bir zafer aslında. Başkent Roma'daki organizasyonda Avrupa Gençler Okçuluk Şampiyonası bu. 5 altın, 8 gümüş ve 5 bronz madalya kazandı milli takımımız. Madalya sıralamasında açık ara zirvedeyiz. Tabii yani bu Avrupa Gençler Şampiyonaları tarihinde bir ülkenin elde ettiği en yüksek madalya sayısı.
1: Ne kadar güzel haberler.
0: Değil mi?
1: Gençleri ayrıca kutluyoruz.
0: Teşekkür edelim. Kutlayalım.
1: Daha nice sporlarda başarılarımızı duyuyor olmak da hakikaten ayrıca kıymetli. Özellikle de otizmli sporcumuzdan tabii. da bahsettin. Öylesine bir sporu önde bitirebilmek muazzam bir başarı. Güzel haberlerle başladık.
0: İyi oldu değil mi?
1: Yoksa tempoyu düşüreceğiz mi şimdi ilkin en güzelini?
0: Geçen haftanın o şey gergin şeylerinden, haberlerinden ve araştırmalarından
1: sonra konuşmuştuk.
0: Biliyorsun ben araştırmaları seviyorum. Amerika'dan bir şöyle başlayalım, analizle başlayalım. Acaba Amerikan rüyasının böyle bir yeni krizi mi var? Emeklilik hayali giderek uzaklaşıyor mu onlar için diye bir çalışma yapmışlar. Milyonlarca çalışan için artık bu ulaşılabilir bir hedef olmaktan çıktı galiba emeklilik diye Newsweek'in aktardığı bir araştırma bu. Özellikle 50 yaş ve üzerindeki çalışanların önemli bir bölümünün hiç emekli olamayacağına inandığını ortaya koymuş çalışma. Tabii burada tahmin edebiliriz ki artan yaşam maliyetleri, o işte birikim yapamamak ya da sosyal güvenlik sistemine yönelik endişeler emeklilik planlarını aslında çok ciddi anlamda kökten bir değişiklikle karşı karşıya bıraktı diyorlar. En dikkat çekici bulgusu 50 yaş ve üzerindeki çalışanların yaklaşık 1/4'ünün hiç emekli olamayacağını düşünmesi. Neden? Çünkü zaten maaşı ancak günlük yaşam giderini karşılıyor diyorlar. Birçok Amerikalı emeklilik için yeterli birikime sahip değil diye bir not düşülmüş. Günlük harcamalar nedeniyle tasarruflar erteleniyor. Başka çalışmalar da var aslında. Başka araştırmalar da var bu konuda. Bunun sağlaması gibi olan. Mesela çalışanların %46'sı emeklilik birikimini ikinci plana attığını veya hiç tasarruf yapamadığını, %72 ise hedeflerinin gerisinde olduğunu söylüyorlar. İşveren destekli tabii emeklilik hesaplarına yapılan katkıları azaltanlar da var. Onlar da neredeyse %30'a ulaşmış. Yani bu aslında bu kaygı sadece Amerika için değil galiba dünyanın
1: artık emeklilik sonrasına da hazırlıklı olman gerekiyor. Bu da mevcut şartlar içerisinde çok da kolay değil elbette. x2 planlamayla yaşayabilmek. Aha. Ama demek ki büyük Amerikan rüyası değişmiş artık.
0: Yani şöyle, bu gibi haberleri yapıyoruz ya burada. Çoğunun sonunda da böyle bir küçük tavsiyeler listesi oluyor nedense.
1: Nasıl geçinebiliriz tavsiyesi
0: ya
1: var.
0: Böyle, yani hem ezber hem birbirinin tekrarı. Hani onu yazmasa da olur ama bunun da yine sonuna eklemişler. Ben yine Allah'ım yarabbim, hani erken yaşta tasarrufa başlamak falan. Hani kimse bunu düşünememiş.
1: Ama evet, dikkatini çekti mi son dönemlerde sosyal medyada harcamama karşılaşmaları var. Böyle bir challenge manşeti adı altında kendini zorlama. Bugün işte elbise almıyorum, işte ayakkabı almıyorum şeklinde. Çünkü ihtiyacım yok. Bunun önüne geçen şeyler artmaya başladı aslında.
0: Gelecek
1: galiba.
0: Gelecek depresif durumuma kadar alışveriş yapmıyorum.
1: Ekonomik boyutunu değerlendirecek şekilde en azından.
0: Konuşmuş muyduk gençlerde mesela yeni böyle buluşma, arkadaşlarla bir araya gelme etkinliklerinde

0: değişim var diye mesela yoğun bir şey işte biz eskiden yani bir kafe gider yani yemek yersin işte buluşursun bir şeyler içilir falan. Şimdi biraz daha hani parkta buluşalım yürüyelim herkes kahvesini alsın gibi böyle bir model bu neden tabii ki ekonomik durumlar da birazcık
1: tabii bir kahvenin fiyatı
0: etkilediği
1: gibi
0: için.
1: Tablolar etkilenebiliyor. Önemli haber.
0: Birkaç sağlık haberimiz var bulaşıcı endişe ettirici boyutta mıdır ama haber konusu olacak bir dikkat çekiciliği var. Riskli bir uyarı gerektirmiş. Lejyoner hastalığı diyorlar. New York'ta yine son günlerde görülen bir vaka sayısındaki artış sebebiyle kamuoyunun en çok merak ettiği aslında sorunlardan biri haline gelmiş. İşte bu hastalık nasıl geçiyor? Evet nadir olabilir ama kimlerden bulaşıyor gibi. Nadir görülen bir durum olmasına rağmen işte dikkat edilmesi gereken New York olduğu için söylüyorum. İşte oteller, hastaneler, büyük iş merkezleri, yüksek katlı binalar, karmaşık su sistemlerinin aslında yoğun olduğu büyük alanları kastediyorlar. Bir bakteri bu lejyoner hastalığına sebep oluyor. Ağır bir zatüre türünden aslında bahsediyoruz. İnsandan insana bulaşmasa da enfeksiyon bakteriyle kirlenmiş suyun solunmasıyla ortaya çıkıyor. Onun için şimdi Amerika uyarı yapıyor 50 yaş üzeri kişiler, işte kronik akciğer hastaları, bağışıklık sistemi zayıf olan kişiler, enfeksiyon gelişme olasılığı yüksek olan grupta anılıyorlar. Onun için şey

0: açısından biraz böyle bu yaş grubu özellikle dikkat etsin diye New York'taki salgın sebebiyle uyarılar var. Amerika Sağlık Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi'nin uyarısı.
1: Yani bizde aslında böyle bir salgın olmamasına rağmen bizde dikkat etmeliyiz değil mi? Bir klimadır, sebil tarzı yerlerden su içerken.
0: Yaz ayları tabii ki dediğin gibi biraz daha.
1: Temizliğinden emin olmadığımız hususlarda biraz daha dikkatli olmamız gerektiğini hatırlatan bir haber bence.
0: Bir de bizim şöyle hani çok da yediğimiz sofralarımızda sıkça bulundurduğumuz iceberg marulları biliyorsun. Yine bir parazit onunla ilgili 9 eyalete yayılmış. Amerika'da Meksika'dan ithal edilen iceberg marullarla yeni bir parazit salgını şu anda büyümeye devam ediyor. 4 yeni eyalete daha yayıldığını geçen hafta yine Amerika sağlık yetkilileri açıkladılar ve vaka sayısı da artıyor. 1947 vaka, 98 hastaneye başvurmuş.
1: Çok özür dilerim. Dikkatimi toplamakta zorlanıyorum çünkü Meksika deyince Trump'a şimdi bu iceberg'den dolayı oraya bir duvar örmesi mümkündür şeklinde canlanıyor zihnimde. Yani bu haber ondan bile yapılmış olabilir.
0: Komplo da olabilir.
1: Uluslararası şey ilişkilerden çıkınca bundan kopamıyorum.
0: Çok haklısın.
1: Ama fazlasıyla kişinin etkilendiğini söylüyordun. Evet. Çok affedersin.
0: Salgın olduğu için biliyorsun pandemiden beri en ufak şeyde bile bir haber değeri taşıyor. En ufak rahatsızlıkta bile ama bizi de ilgilendiriyor diye düşündüğümden böyle küçük küçük geçtik. Fransa'ya geçebiliriz. Orada bir tartışmalı aslında karar var. Amerika'daki gibi bir polislerin silah kullanımıyla ilgili ve müdahale yetkilerinin artmasıyla ilgili bir tasarı var. Fransa Ulusal Meclisi'nde kabul edilen yeni yasa tasarısı polisin yetkilerini önemli ölçüde genişletmeyi öngörüyor. Eğer Senato'da kabul edilirse müdahale yetkileri artacak. Düzensiz göçmenlere yönelik tabii operasyonlarıyla daha çok Amerika'da bu anlayışı
1: şu gördük. Göçmenlik ve gümrük muhafaza.
0: Evet evet. Göçmenlik ve gümrük muhafaza dairesinin yetkileri diye söylüyoruz.
1: Fransa'da böyle bir sistemi kendisine getirmek.
0: Evet, Fransa hükümeti artan güvenlik tehditleri, işte polis personeline yönelik saldırılar nedeniyle bu böyle bir düzenlemenin artık gerekli olduğunu savunuyormuş. Ama tabii insan hakları örgütleri ve muhalefet yeni yetkilerin hem orantısız güç kullanımını artırabileceğini, ifade ve gösteri özgürlüğü üzerinde baskı oluşturabileceğinin de uyarısını yapıyor. Eğer geçerek bu senatodan geçerek yasalaşırsa Fransa'nın güvenlik politikalarında son yılların aslında en kapsamlı değişikliklerinden biri hayata geçmiş olacak. Tabii ki dediğimiz gibi muhalif düşünen de ciddi bir kesim
1: Amerika'daki
0: var.
1: Amerika'daki uygulamayı hatırlayınca insanın tüyleri diken diken evet, olur. Yıllardır evet, oranın evet. vatandaşı olan sadece farklı bir uzantısı olan Asyalı ülkelerden birilerinin bakkala gidip dönerken tutuklanmaya çalışıldığını görüyoruz. Kendi evinin bahçesine çıkmakta zorlanıyor insanlar. Film olsa bu kadar da olur mu diye
0: silah kullanmadan da zaten çok ciddi
1: zarar vererek
0: darp evet, yaşamını kaybedenler oldu.
1: Bir Türk öğrenci de zaten bununla ilgili bir hadise yaşamıştı. Diplomatik krize dönüştü sonrasında.
0: Maalesef orman yangınlarını hepimiz takip ediyoruz. Maalesef Fransa ve İspanya'yı neredeyse 200 binden fazla insan kaçıyor, karantinaya alınıyor. Cuma günü İspanya ve Fransa'yı büyük orman yangınları etkiledi. Madrid'in ulusal acil durum ilan etmesi, işte Fransız yetkililerinin ülkenin en iyi bilinen tatil yerlerini, şehirleri, buraları tamamen tahliyesi için emirleri var. Ve giderek de büyüyor. Her iki ülke AB'den, Avrupa Birliği'nden yardım istedi. Ve işte inşallah bir an evvel daha da büyümeden.
1: Doğru. Aslında çok uzun zamandır da bu haberler var değil mi? Çok üzücü gerçekten. Ben de videolarında izliyorum da ürkütücü bir tablo söz konusu. Dileriz.
0: İki büyük yangın bir araya geldiği için Büşra muhtemelen. Yani Madrid dışında iki büyük yangının ve üçüncüsü de Güney Avrupa'nın çoğunda. Hem kavurucu sıcak hem işte kuru koşulların da tabii onlara eşlik ediyor.
1: Tecrübeyici yani oluyor.
0: Birden fazla aslında etken var şu anda. İlk

0: ulusal acil durumunu ilan etti İspanya hükümeti.
1: Geçtiğimiz haftalarda biz de Muğla'da yangınları duymaya başladık. Umarız
0: Sabah Torbalı'da yine bir haber vardı.
1: Öyle mi? Ben yakalayamamıştım onu. Daha fazlasını umarım yaşamadan da bu yaz dönemini kapatırız. Çünkü bu coğrafyada çok üzücü hadiseler yaşadık.
0: Maalesef.
1: Gittiğimizde ara o çok güzel ya. Yollarında gezdiğimizde yangından kalan o küçük cılız
0: ama doğa çok güçlü. İnanmamız lazım, korumamız
1: tabii
0: lazım.
1: İki yıl sonrasında gittiğimde hemen o yenilenmeyi de gördüm dediğin gibi. O umudum var diye gösterince bizim de ondan umut kesmemiz asla olmaz zaten. Yenileyecektir ama bizlerin tabii dikkat etmesi gereken hususlar var. Çünkü çok zaman uzmanlarla yaptığımız haberlerde insan hatalarında da burada uyarılar var.
0: Tabii maalesef.
1: Yine önemli bir haberim var. O kıpırdanmayı hissediyorum. Bir haberim daha var diye.
0: Çok önemli. Çok önemli. Şöyle. Bunu da böyle tatlı bir haber diye düşündüm. Moda uğruna sakatlanmayın diye bir başlık atabiliriz.
1: Bir pantolon mevzusu mu?
0: Evet evet.
1: Haberi pantolon. Okumadım ama bir gördüm düşenleri.
0: Ya şöyle, bu da İngiltere'de. Uzmanlar böyle bir alanda araştıralım diyorlar. Neden acaba hani sakatlıklar, özellikle işte kıyafete bağlı sakatlıklar. Bakma, ilginç bir konuşum. Tabii biz esprili şey yapıyoruz, yaklaşıyoruz ama çünkü moda trendleri işte sadece görünümü değil, güvenliği de etkileyebilir gibi bir savdan yola çıkıyorlar. Ve özellikle aşırı uzun paçalı pantolonlar, yüksek topuklu ayakkabılar ve hareketi kısıtlayan kıyafetlerin her yıl çok sayıda düşme ve yaralanmaya neden olduğunu ortaya çıkartmışlar. Ve fizyoterapistlerle terziler
1: etkilenenler mi? Onların işi mi artıyormuş?
0: Şöyle, kıyafet seçiminde estetik kadar güvenliğin de
1: Önemli olduğunu
0: vurgulamışlar. Şimdi tabii işte bu olaylar tabii tek tek istisna değil diyorlar uzmanlar. Yani yanlış beden, yanlış paça uzunluğu düşme riskini belirgin şekilde arttırır. Şeyi ekledikleri için koydum aslında. Bazı sonuçları var. Mesela el bileği kırılması. En çok o yaralanmalar arasında en sık karşılaşılan durum. İşte 6 haftadan 9 aya kadar mesela iyileşme süresi olan şeyler var, yaralanmalar var.
1: Herkesin başına gelmiştir aslında.
0: Tabii mutlaka.
1: Küçük veya büyük, ama böyle araştırmaya konu olduğuna göre kitlesel bir mağduriyet var.
0: Muhtemelen. Yani şöyle diyorlar, işte moda tarihçileri de bunun aslında yeni bir sorun olmadığını da bu şeye eklemişler, habere eklemişler. Geçmişte de yürümeyi zorlaştıran işte dar etekler, hareket kabiliyetini kısıtlayan korseler, bir sürü aksesuarlar ciddi kazalara neden olmuştu. İşte farklı moda akımlarıyla bunları yaşamaya devam edeceğiz. Orada da giyim önerileri var. Tahmin edersin ki sonuna yine illa bir pantolon paçası yere sürtünmesin falan gibi. Ama ben vaktimizi bununla harcamak istemiyorum.
1: Orada da tabii modanın ölçüleri var. Hangi pantolon nasıl ayakkabıyla giyilir? Bunların her birinin ayrı ayrı detayları var. Tabii. Ama
0: ilgilenenler
1: rahatlık ön plandaysa bu bolluk bazen
0: belli bir yaştan sonra tabii.
1: Çok teşekkür ederiz Sıvercim, bu renkli haberlerden dolayı. Bazıları düşündürücüydü elbette. Önümüzdeki hafta yine farklı haberlerle bir arada olacağız. Editör Nihal Sandıkçı konuğumuzdu.

0: Sevgili dinleyicilerimiz, günlük hayatta yapay zeka kullanımları köşemizle devam edeceğiz. Kreatif Kültür Direktörü Gence Demirer bizlerle. Gence Bey, hoş geldiniz, günaydın.
1: Günaydın, iyi pazarlar.
0: Şimdi farklı teknolojik ürünlerle konuşacağız bugün. İlk olarak bir akıllı gözlükten bahsedeceğiz, değil mi?
1: Evet.
0: Çin zannediyorum menşei. Yeni bununla ilgili haberler yayılmaya başladı. Değerlemesine baktığım zaman da çok ciddi ilgi gördüğünü gözlemliyoruz. Bu gözlükte kamera mı yok Genco Bey? Nedir farkı diğerlerinden?
1: Yani şimdi akıllı gözlük deyince biz tabii öyle kameralı, ben de kullanıyorum o şeyi. Kameralı, işte hoparlörü olan, ondan sonra senle konuşabilen bir gözlük şey yapıyoruz. Bu gözlükte kamera yok. Hatta hoparlör de yok. Hoparlör yerine farklı bir şeyle, titreşimle, kulak arkası titreşimle sizle irtibat kuruyor. Yani bildirimleri, notları ve yönergeleri takip ediyor. Sadece

0: diğerlerinden bir artı olarak gözlüğün ekranına görüntü yansıtabiliyor. O görüntülerde genellikle sadece yazı, yeşil bir yazıyla size bilgi notları yansıtıyor. Şimdi kameralarda, gözlüklerde, akıllı gözlüklerde kamera olması, ben de birebir kullanıcısı olduğum için, karşı tarafı çoğu zaman rahatsız eden bir konu. Yani kayıt altına aldığı zaman aslında diğer tarafta, yani kameranın olmadığı tarafta bir ışık yanıp sönüyor. Diyor ki ben sizi kayıt altına alıyorum. Fakat onu engellemenin de yolları var, hackleri var. Yani o yüzden karşı tarafta konuştuğumuz kişi her dakika acaba kayıt altında mıyım korkusuyla şey yapıyor. Yani toplantılardadır ya da ikili görüşmelerdedir. Onu birebir kullanıcı olarak hissedebiliyorsunuz. Bu onu aşmış vaziyette bir şey. İkincisi ağırlığı, tabii ki kamera koyulduğunda o gözlük bir yerden sonra, bir 3 saat 4 saat sonra burunda bir baskı yaratıyor. O da bu gözlük onu aşmış vaziyette. Çünkü büyük çoğunluğunu, prosesörleri ve işlemcileri sapın arka tarafına, kulağın bir arkasına yerleştirmişler. Böylece gözlük kendi başına aslında hafif bir gözlük.
1: Evet, hem aslında kullanım kolaylığı sağlıyor. Biraz daha güvenilir gibi düşündürüyor bana ama siz katılır mısınız ya, bilmiyorum.
0: Evet, şöyle güvenilir. Bütün gün sizi dinliyor. Sizin bütün şeylerinizi, yani gözlüğü yok ama sonuçta her şeyi duyuyor.
1: Yine kayıt var.
0: Tabii sizin için bir asistan aslında bu. İşte yani ne yapıyor? Toplantılarınızı not alıyor. Canlı çeviri yapabiliyor. Yani burada YouTube'da videoları var. Gerçekten çok etkili. Karşı tarafla o şey yaparken, konuşurken, o hangi dilde konuşursa konuşsun size canlı çeviri olarak, altyazı olarak sadece sizin görebildiğiniz gözlüğünüzün içinde böyle bir yazı veriyor. Prompter özelliği var. Bu çok güzel. Konuşma notlarını, prompterlarını şey yapıyor. Ondan sonra ve bütün gününüzü not alıp size gün içinde hatırlatıyor.
1: Gence Bey, bu tarz gözlüklerde değiştirmeyi nasıl yapıyorsunuz? Hani kolunuzda bir saat var, onunla mı yönlendiriyorsunuz? Bir farklı aksesuar mı takıyorsunuz da?
0: Bunda bir yüzük tercihi var. İsterseniz yüzük, bir yüzüğü var. O yüzükten kumanda edebiliyorsunuz. Ama etmeseniz de kendi karar vererek şeyi yapabiliyor. Size bildirimleri geçirebiliyor ya da o saptaki, sol saptaki bir şeyi var, navigatörü var, oradan da kontrol edebiliyorsunuz. Fakat her defasında elimi yukarıya çıkartmayayım, işte kulağımı götürmeyeyim derseniz yüzük üzerinden yapıyorsunuz onu. Yani genellikle artık akıllı teknolojiler çift kullanımlı olacak, ekransız teknoloji dediğimiz şeyler. Mutlaka bir tetikleyicisi olacak, bilek, yüzük gibi elimizle kontrol edeceğimiz. Ondan sonra bir de kendi ünitesi olacak. İşte bu gözlük olabilir. Belki vücudumuza başka bir yere takacağımız, bütün günümüzü yine şey yapan, ama anladığımız şu Müşra Hanım, bütün günümüzü dinleyecek, bizi organize edecek ve bize belli hatırlatmaları yapacak. İyi niyetiyle yaklaşılan bir mevzu. Tabii ama bütün günümüzü dinlemesi bizim bütün akışımızı, anlatım tarzımızı ve iletişim tarzımızı da kopyalaması demek.
1: Verinin depolandığı yer.
0: Tabii. Bir de bu bu verilerle kendini işliyor. Yani şimdi National Neuroscience dergisinde bir makale yayınlandı, bir araştırma yayınlandı ve 35 tane sağlıklı gönüllü katıldı bu araştırmaya ve sadece onlara şey soruldu. Bir cümleyi klavyede yazdıklarını düşünmeleri. Ve bu EEG ve MEG diye iki tane şey teknolojisi var. Beyin faaliyetlerini, bu kafaya giydirilen böyle
1: tıbbi cihaz aslında.
0: Sinyallerini, evet, tıbbi bir cihaz var. Bunlarla bir yapay zeka ortaklaşa çalıştı. Tabii ki bu yapay zeka bir yerden insanların iletişimini öğrenmiş vaziyette. Ve bu klavyedeki yazdıkları motor fonksiyon komutunu komuta çevirdi. Yani biz klavyeye dokunmadan, sağlıklı insanlar 35 tane denek, klavyeye dokunmadan ne yazdığını düşünerek bunu yazdırttı yapay zekaya ve %18 yanılgı payıyla bunları şey yaptı. Çok yüksek bir pay. Tabii burada şu korku var: her düşüncemizi kopyalıyor mu? Şu an için her düşüncemizi kopyalamıyor. Klavyede yazdığımız sinyalleri kopyalıyor. Yani biz klavyede yazdığımızı düşünerek ona komut verebiliyoruz. Tabii bu çok çok büyük bir gelişme. işini
1: evet,
0: yapar.
1: O aşamaya her an geçebilir olduklarının da aslında sinyalleri.

0: Yani
1: Bu mahremiyet örgüsünü nasıl yapacağız Genco Bey? Her bir gelişme sonrasında kilitlendiğimiz konu bu galiba. Yapay zekaya ne kadar
0: genellikle
1: güveneceğiz?
0: böyle oluyor. Maalesef bu oluyor. Yani çok natüralleşmesi, ondan sonra bizle doğru iletişim kurması, bizim iletişim tarzımızı çok kopyalaması. Yani bunu aslında kendi elimizle veriyoruz biz. İster istemez sürekli kullandıkça, bu şeyleri kullandıkça nasıl davrandığımız, nasıl yaşadığımız, nasıl yazıştığımız, bunların
1: Ama
0: tamamını veriyoruz.
1: bir yandan tabii sağlıklı insanlar adına böyle bir ürkütücü sorular da geliyor olmasına rağmen diğer türlü iletişim sorunu yaşayan kimseler için de önemli bir çözüm de olabilecek galiba, değil mi bu konu?
0: Müthiş bir şey yani, konuşamayan, hareket edemeyen, işte felç ya da motor nöron hastalıkları olan ya da ağır işitme kaybı olan kişiler için, iletişim kaybı olan kişiler için çok iyi bir gelişme. Yani siz telefonunuzdaki mesajı düşünün, yani böyle ille bir bilim adamı olmanıza gerek yok. Telefonunuzdaki mesajı yapabiliyorsunuz, klavyede yazıyormuş gibi düşünerek onu cevaplayabiliyorsunuz ve hiç dokunmadan. Şimdi bu aslında ameliyatlı bir yöntemle yapılıyor ama bu çok ciddi şeyler, cerrahi müdahale gerektiren ve kafanın içine elektrotlar
1: Bu
0: yerleştirilen bir
1: sefer
0: müdahaleyle.
1: beyne herhangi bir cihaz yerleştirmiyorsunuz
0: Bunda
1: şimdi
0: hiçbir şey yok.
1: anlattığınız
0: Sadece
1: gibi.
0: düşünüyorsunuz. Hiçbir şey yok yani. Sadece o sensörler kafanızda. O da belli bir yerlere, artık o da gözlüğün içine mi adapte olur yarın öbür gün? Öyle bir şey mi olur? Yani onlar kafanızda olduğu için çok ciddi bir fayda sağlıyor. Yani bizim aslında faaliyetimiz biyolojik bir faaliyet orada. O biyolojik faaliyetten anlam çıkartabiliyor. Yapay zeka burada çok büyük bir çığır açtı aslında. Çünkü şu ana kadar o yorum yapılmıyordu. Birebir o elektrotların sinyalleri yapıyordu. Yapay zeka tahminleriyle bunu yazıyor demek ki. Çünkü ben anladığım kadarıyla birçok insan F'ye bastığını düşündüğünde F harfini yapıyor. Bir çıkarımlar yaparak ve sizin cümlenizi tamamlayarak da ve ne demek istediğinizi anlayarak da %18 bir yanılgıya düşerek çok ciddi şeylerle sizin hayatınızı
1: Yani
0: idame
1: etik
0: ettirebilmenizi
1: kurallar
0: sağlıyor.
1: aslında teknolojinin ilerlemesine ayak uydurabilirse, aynı şekilde güçlü kalırsa hakikaten çok güzel bir çözümden de bahsediyoruz. Birçok insan hayatına önemli bir yoldaş olabilecek bir teknoloji üründen
0: Aynen.
1: bahsediniz. Peki Genco Bey, OpenAI'nin son tanıttığı model nedir? Orada da bir sohbet robotu artık biraz daha bir insan gibi sohbet edebilir hale geliyor mu?
0: Evet, o da şimdi biz onunla iletişim kuruyoruz. O bizle de bizim gibi iletişim kuruyor şimdi. Tam tersi orada bir şey yapıyor. Orada yani inanılmaz bir robot. Çünkü bundan yani bir önceki versiyonda yapay zekalarla sesli konuştuğunuz zaman sizden sonra bir duruyordu, bir düşünüyordu. Ya da bir şeyi düşünürken, siz düşünürken böyle 3 saniye, 4 saniye bir es verdiğinizde o ana kadar olanı cevaplamaya başlıyordu. Ve çok sağlıklı bir iletişim kurulmuyordu. Şimdi duraklama, tonlamasıyla, söz kesmesiyle, ondan sonra karşılıklı küçük tepkileriyle böyle interaktif bir şey yapmaya başladı. Sohbet oluşturmaya başladı. Yani nefes alıp veriyor, anlıyorum diyor, evet diyor, çok rahat denilebiliyor. Türkçede de çok güzel çalışıyor. Şive yapıyor. Ondan sonra çok
1: Şive de
0: natural
1: yapabiliyor demek.
0: aynen, hatta lansmanını yaş almış kişilerle yaptı OpenAI. Yani böyle 70 yaş, 80 yaştaki insanlarla ve o kişiler, 3 tane hanımefendi, lansman videosu da piyasada, o yani kendi konuştu ve çok rahat iletişim kurdular. Yani bu sesli iletişimde gerçekten böyle çok natürel bir hale gelmiş durumda ki zaten kaymalar artık sesli iletişimi çözdük. Zaten klavyeden ve iletişimi çözmüştük. Sesli iletişimi çözdük. Şimdi bilimsel iletişim ve işte ekransız iletişim tarafına yapıyor. Yani bu ekransız iletişim ve ekransız teknoloji, benim anladığım, benim çıkarımlarımla bu bahsettiğimiz üç haberden de, yani baktığımız, düşündüğümüz ve işte konuştuğumuz şeyle, ekransız iletişim, o plastik ve cam ekranlardan biraz daha hızlı bir zamanda kurtulacağız gibi duruyor.
1: Yani şu Genco Bey, Çin'de ilk robot dövüş etkinliğini izlemiştim. Robotların nasıl hareket ettiğini aslında kısa sürede verilen reaksiyona baktığımız zaman epey bir

0: aşama kaydedilmiş. O
1: Evet.
0: bekleme, belki daha yavaş hareket etme hallerinden eser yok. Çok uzun zamandır aslında sizinle bunu konuşuyoruz sahne
1: Aynı
0: şovlarında.
1: pimpon öğeleri vermiştik yani, bir
0: Evet.
1: canlıyı yendi sonuçta yani bu, ve çok şey, tam bir tam zamanlı ve şey yaptı bunu. O yüzden çok ciddi bir gelişimler var bu konuda.
0: Evet, çok teşekkür ederiz Genco Bey. Yine bu hafta birbirinden farklı haberleri. Gözlük önemli aslında. Çok fazla görüyorum herkesin dikkatini çektiğini ama diğer iki haber de bir o kadar kıymetliydi. Adım adım her haftada robotların ne kadar da eğitimli hale geldiğini takip ediyoruz sizinle. Yine önümüzdeki hafta ilginç haberlerle tekrar buluşalım. Hoşça kalın.
1: Görüşmek üzere, iyi pazarlar.
0: Kreatif Kültür Direktörü Genco Demirer bizlerleydi. Son bölümdeki birlikteliğimize de devam edelim. Kültür sanat haberlerini konuşacağız. Pazar gününüze eşlik edecek güzellikleri bizlere anlatacak olan değerli konuğumuz kültür sanat medyatörü Aydan Öksüz. Aydan Hanım hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk. Günaydın Müşra Hanım.
0: Yine dinleyicilerimize neler hazırladınız? Hangisinden başlayalım?
2: Şimdi kültür sanat

0: yaşamına dair sundu. Yeni verilerle de dünya ekolojisi açısından önemini arttırıyor. Bu önemli bir gelişmeydi bu hafta. Bir diğer haber de Anadolu Medeniyetleri Müzesi'nden geldi. Çağdaş müzecilik anlayışı doğrultusunda tamamlanan teşhir yenileme çalışmaları kapsamında 288 eser ilk kez ziyaretçileriyle buluştu. Bu da aynı zamanda ziyaretçilerin Anadolu tarihini daha anlaşılabilir ve bütüncül bir bakış akışı içinde takip etmesi açısından önemli bir gelişme evet. olduğunu söyleyebiliriz.
1: Tarih sahnesini gezmek için çok önemli iki tane içerik paylaştınız. Şimdi evet. biraz daha salona dönmek isteyenler olursa filmlerle ilgili neler önerirsiniz?
0: Evet, filmlerden bu hafta vizyona giren TRT Çocuğun Sevilen serisinin yeni filmi Nasrettin Hoca Zaman Yolcusu 4. Doğa sevgisini konu alan İzgi Takımı Şelalenin Peşinde ve yine yerli korku filmi Hanas 3 izleyiciyle buluştu. Özellikle çocuklu aileler için Nasrettin Hoca Zaman Yolcusu 4 ve İzgi Takımı da güzel bir tercih olabilir. Doğa ve çevre teması açısından da bence yaz tatiline de uygun bir seçenek gibi duruyor.
1: Evet, aileler özellikle çocuklarına hangi etkinlik bulalım, nereye götürelim şeklinde bir arayışta olabiliyorlar. Her birimizin çevresinde böyle bir sahne vardır. Onlar için güzel bir öneri olacaktır dileriz bu bahsettiğiniz. Şimdi tabii yazın vazgeçilmezi konserler var elbette. Bununla ilgili yine aktaracaklarınız olur mu?
0: Evet, bu hafta Türkiye'nin farklı şehirlerinden güzel konserleri paylaşabiliriz. Türk Müziği'nin usta isimlerinden Mazhar Alanson 30 Temmuz'da İzmir'de konser veriyor. Başka bir haberde konser haberi de Antalya'da 29 Temmuz'da müzikal tutkunlar için Jekyll and Hyde açık hava sahnesinde izleyiciyle buluşuyor. Tabii yaz akşamlarının olmazsa olmazı açık hava sinemaları da Yedi Kule Hisarı açık hava sineması da tarihi atmosferle Temmuz boyunca sinema severleri ağırlayacak. Hani bunu da söylerim. Belki bir de oyun haberi paylaşabiliriz.
1: Evet.
0: Yapımını BKM'nin üstlendiği Aydınlık Evler 29 Temmuz'da maksimumluk açık havada sahnelenecek. Bu da 3 senedir herhalde önümüzdeki dönemde devam edecek bir oyun. Bunu da dinleyicilerimizle paylaşabiliriz.
1: Her biri ayrı ayrı çok güzel ama Yedi Kule Hisarı'nda açık hava sineması etkinin düzenlendiğini bilmiyordum doğrusu. Beni de heyecanlandırdı, eğer İstanbul'da olsaydım bunu değerlendirmek isterdim doğrusu. Yine sergiler eminim aktaracaklarınız arasında vardır. Her hafta bununla ilgili de özel bir seçki hazırlıyorsunuz. Yine var mı bu hafta hazırladıklarınız arasında?
0: Evet, bu yıl ilki düzenlenen Uluslararası Çanakkale Seramik Sempozyumu farklı ülkelerden sanatçıları bir araya getiriyor. Hem Çanakkale için aslında hem de seramik alanında hani böyle bir sempozyum öncülük etmek çok değerli. Hani bunu paylaşabiliriz. İstanbul Modern'de devam eden Semiha Berksoy Tüm Renklerin Aryası sergisi de sanatçının opera, tiyatro, resim ve edebiyat alanında üretimini bir araya getiriyor. O sergide 6 Eylül'e kadar izlenebilir. Yine Metro Han'da İsveç ve İstanbul yüzyıllar ötesine uzanan karşılaşma ve etkileşimler sergisi iki ülke arasındaki kültürel ilişkileri anlatıyor. Son olarak da belki Şerefiye Sarıcı'ndaki sergimizi önerebiliriz. O da Seçkin Prim'in Dün ile Bugün sergisi de tarihi mekan ve çağdaş sanatı üzerine güzel bir anlatı sunuyor.
1: Ve sevdiğimiz köşelerden bir tanesi kitaplar değil mi? Her hafta yine vermiş olduğunuz güzel kitap önerilerini ben de değerlendiriyorum. Bu hafta hangi kitaplar hazırladınız bizler için?
0: Bu haftanın kitaplarından önce aslında birkaç gelişme var Büşra Hanım. Ben onlardan bahsetmek istiyorum kısaca. Şimdi Halit Ziya Uşaklıgil'in başyapıtı Aşk Memnun Penguin Books tarafından İngilizce'ye çevrileceğinin haberini aldık 2027 yılında. Yayınlanacakmış. Evet, yani artık dünya edebiyatı arasında yer alabilecek ve farklı ülkelerde okunabilecek bir roman olacak. Bu çok değerli. Bir diğer haber de Christopher Nolan'ın Odyssey filmiyle birlikte Homeros'un destanlarına ilgi yeniden arttı. İlyada, Odisya gibi eserlerden ilham alan kitapların satışında önemli bir artış olmuş bu hafta. Özellikle Odise tabii kitabı ismiyle musamma o kitapla beraber yine Madeline Miller'ın Ben Kirke romanı. Bu hafta en çok satış yapan kitaplar arasında yer alıyor. O bilgiyi de paylaşıyorum. Aslında tabii güzel bir şey, yani hem Antik Yunan'a ve tarihe yeniden bu şekilde ilginin artması bence güzel bir gelişme bir yandan da.
1: Tabii ki.
0: Kitap önerisi

0: Kasım'da da Catherine Prescott'ın hatırladığım gibi kitabı raflarda. O da internetle büyüyen bir kuşağın hikayesini anlatıyor. İşte dijital kimlik, mahremiyet ve sosyal medyanın hayatımızdaki etkilerini sorgulatan bu romanı da haftanın kitap önerisi olarak paylaşabiliriz.
1: Odyssey'i izleme şansınız oldu mu bu arada?
0: Maalesef, çünkü yer yok.
1: Yer yok mu? Böylesine bir doluluğu yansıtıyor olması açısından da bu cevabınız çok önemliydi. Christopher Nolan'ın bir estantelerini aktarıyordu haberlerde. Çalışanların bile artık modern hayatı hatırlatabilecek herhangi bir tekstil ürünü üzerinde taşımalarına izin vermiyormuş sette.
0: Aa, çok ilginç. Evet.
1: Öylesine bir tabii tarihi çekimden kimseyi dışarı çıkartmayacak, zihnini uzaklaştırmayacak materyallerle sette olunmasını istiyormuş. Başarı da demek ki böyle bir yaklaşımla geliyor. Çok teşekkür ederiz Aydan Hanım aktardıklarınız için.
0: Ben teşekkür ederim Şu an iyi pazarlar diliyorum.
1: Odyssey'de bir eğer tabii izleme şansınız olursa yine soracağım daha sonrasında.
0: Evet.
1: Ama yani kolay bence gözükmüyor.
0: Zaten önümüzdeki günlerde de hep konuşacağız bunu. Etkisinin uzun süre devam edeceğini düşünüyorum.
1: Öyle mi? Merakla da bekliyoruz. Evet. Tekrar çok teşekkürler. Önümüzdeki hafta görüşmeyi dört gözle de bekliyoruz. Kültür sanat medyatörü Aydan Öksüz konuğumuz oldu sevgili dinleyicilerimiz. Böylelikle hem bugünün hem de bu haftanın son yayınını tamamlamış oluyoruz. Birbirinden farklı içeriklerle önümüzdeki hafta tekrar karşınızda olmak üzere ayrılacağız. Yapımcımız Filiz Özdemir Arıcıoğlu, teknik yönetmenimiz Engin Erkan, mikrofonda da ben Büşra Tirdan vardım. Sağlıkla kalın efendim, hoşçakalın.
2: Gündem hafta sonu.

0: Saat 9.
1: Haberler.
0: Günaydın, mutlu sabahlar değerli dinleyenler. Haberleri veriyoruz. Spikeriniz ben Gülden Özpamuk. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin gündemi yeni haftada da yoğun olacak. Yükseköğretim kurumları ile ilişiği kesilen öğrencilere af getirecek kanun teklifi genel kurul gündemine gelecek. Teklifle aday hekimliğe geçiş yapamamış öğrencilere de okula dönüş yolu açılacak. Mecliste ayrıca terörsüz Türkiye hedefinde yapılacak yasal düzenlemelere ilişkin adımlar atılacak. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Suudi Arabistan Savunma Bakanı Prens Halid bin Selman bin Abdülaziz El Suud'la bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Güler'in Suudi Arabistanlı mevkidaşıyla görüşmesinde bölgesel savunma ve güvenlik konularında görüş alışverişinde bulunuldu. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, İstanbul'da özel Bezciyan Ermeni İlköğretim Okulu ve Ortaokulunu ziyaret etti. Bakan Tekin, binlerce yıllık dostluğumuzu, bir arada yaşama kültürümüzü ancak çocuklarımıza öğretebilirsek devam ettirebiliriz dedi. Milli Eğitim Bakanı, temel hak ve hürriyetler konusunda sıkıntı yaşayan tüm mazlumların yanında olduklarını söyledi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahyunur Özdemir Göktaş, merkezi izleme sistemiyle sosyal hizmet ağını güçlendirmeye devam ettiklerini söyledi. Bu kapsamda yaşlıların bulunduğu 32.203 haneye ulaşıldığını, 23.545 öksüz ve yetim çocuğun ziyaret edildiğini belirtti. İstanbul Havalimanı Avrupa'nın en yoğun havalimanları listesinde zirveye oturdu. 13-19 Temmuz'da günlük ortalama 1623 uçuşla Avrupa'nın en yoğun havalimanı olarak kayıtlara geçti. Kastamonu'nun Doğanyurt ilçesinde sağanak etkili oldu. Ekipler su baskınlarının yaşandığı bölgelerde çalışma başlattı. Malatya'daki hurdacılar sitesinde gece saatlerinde yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler ekiplerin 3 saatlik çalışmasıyla kontrol altına alındı. ABD ordusu İran limanlarına yönelik deniz ablukasının sürdüğünü açıkladı. 25 Temmuz itibariyle 12 ticari geminin rotasının değiştirildiğini duyurdu. Ukrayna, Hazar Denizi'nde İran'la bağlantılı gemileri vurduğunu duyurdu. Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski, gemilerin askeri sevkiyat yaptığını açıkladı. Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Jomart Tokayev, Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşın dondurulması gerektiğini söyledi. Tokayev, Türkiye'nin arabuluculuğunda yürütülen müzakereler

denemelerde elde edilen sonuçlar temelinde İstanbul Formülü 2.0'a dönülmesini önerdi. Suriye'de iki yolcu otobüsünün çarpıştığı trafik kazası faciaya dönüştü. Kazada 35 kişi yaşamını yitirdi, 30 kişi de yaralandı. Ankara kazada hayatını kaybedenler için taziye mesajı yayımladı. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres Şam'da 17 yıl sonra ilk kez bir Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Suriye'yi ziyaret ediyor. Guterres, Suriye Dışişleri Bakanı Hasan Şeybani ile düzenlediği ortak basın toplantısında Suriye'nin toprak bütünlüğüne vurgu yaparak İsrail'in ihlaline tepki gösterdi. Haberleri dinlediniz.

0: Türkiye'nin Sesi Radyosu. Türkiye'nin dünyayı kucaklayan sesi.
1: Güçlenen Türkiye'nin güçlü sesi. Türkiye'nin Sesi Radyosu.

Hayal perdesindeki suretlerden modern sahnelerin ışıklarına uzanan köklü hikayeler. Toplumsal dönüşümlerin sahnedeki yansıması, unutulmaz oyunlar, usta yazarlar ve perde arkasındaki büyük emek. Oyunumuzun başlamasına 5 dakika var. Her hafta pazartesiden perşembeye Türkiye saatiyle 14.55'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

Türkiye'nin Ses Radyosu'na hoş geldiniz. İnsan, teknoloji ve geleceğin buluşma noktasından, teknosferden herkese merhaba. Mikrofon başında ben, bu programı hazırlayan ve sunan yol arkadaşınız Fuat Can Bayramoğlu. Bu yolculuğumuzda elbette yalnız değiliz. Yapımcımız Ceyda Nuray Kıygı, teknik masada ise Tolga Kökten, sesimizin size en berrak haliyle ulaşması için bize destek vermekte. Bize ulaşmak isterseniz telefon numaralarımız 0312 463 3419 ve 463 3421. Ayrıca dünyanın neresinde olursanız olun Türkiye'nin Sesi Radyosu'nun radyo.trt.net.tr adresi üzerinden radyo seçenekleri bölümünden dinleyebilir. Facebook ve Twitter'da TRT TSR kullanıcı adıyla dijital ayak izimizi takip edebilirsiniz. Değerli dinleyenler, her hafta olduğu gibi bugün de teknosferde ufkunuzu açacak bir yolculuğa çıkacağız. Önce uzay boşluğunda ansızın dağılarak yörüngeyi adeta bir mayın tarlasına çeviren devasa roket gövdelerini ve bu kozmik enkazın küresel iletişim ağlarımızı nasıl tehdit ettiğini konuşacağız. Ardından yönümüzü yeryüzüne çevireceğiz. Tıp dünyasında doktorların sağ kolu olmaya aday yapay zeka asistanlarını ve savaş meydanlarında insan askerlerinin yerini almaya başlayan ucuz ama elektrikli kaykay kullanan robotları inceleyeceğiz. Son durağımız olan yapay zeka çağı bölümünde ise akıllı telefonların demografik geleceğimizi yani doğum oranlarını aslında nasıl sessizce aşağı çektiğini, akıllı gözlüklerle sokaklarda dolaşan gizli yüz tanıma yazılımlarını ve yapay zekanın iş gücünü tamamen devralacağı yanılgısına düşen şirketlerin nasıl bir aslında büyük bumerang etkisiyle eski çalışanlarını geri çağırmak zorunda kaldığını göreceğiz. Evet değerli dinleyenler, hazırsanız kemerlerinizi bağlayın çünkü Teknosfer başlıyor. Değerli dinleyenler, programımızın ilk durağında başımızı gökyüzüne, insanlığın yeni sınır boyu olan alçak

dünya yörüngesine çeviriyoruz. Yörünge dediğimiz yer aslında dışarıdan bakıldığında uçsuz bucaksız bir boşluk gibi görünse de günümüzde her geçen gün daha da sıkışan, adeta kozmik bir metropole dönüşen bir bölge oldu. İşte bu yoğun trafiğin tam ortasında ticari bir Çin roketi olan Zhuk 2E'nin üst aşamasının yörüngede büyük bir gürültüyle parçalandığı haberi geçtiğimiz haftaların uzay gündeminde yerini almıştı. Yapılan açıklamalara göre bu parçalanma uzay boşluğuna bir anda 100 ila 150 civarında yeni ve kontrolsüz enkaz parçası fırlattı. İşin endişe verici tarafı bu kazanın Uluslararası Uzay İstasyonu'nun ve dünya genelinde milyonlarca insana geniş bant internet sağlayan Starlink uydularının hemen yanı başında gerçekleşmiş olmasıydı. Peki, kilometrelerce yukarıdaki bu metal parçalanması haberi bizim için neden önemli? Bizim hayatımızı neden etkilesin? Şöyle düşünelim değerli dinleyenler. Bugün cebimizdeki navigasyon cihazlarından hava durumu tahminlerine, bankacılık işlemlerinin saniyeler içinde tamamlanmasından küresel haberleşme ağlarına kadar her şey tepemizde saatte 28 bin kilometre hızla dönen uydular sayesinde gerçekleşiyor. Yörüngedeki bu fırlatılan çöpler adeta saatte binlerce kilometre hızla giden görünmez mermiler gibidir. Bir uydunun bu küçük vidalardan biriyle çarpışması durumu, evinizdeki internetin günlerce kesilmesi, televizyon yayınlarının donması ya da navigasyon cihazlarınızın sizi yanlış yollara sürüklemesi anlamına gelebilir. Yani uzaydaki çöp sorunu doğrudan cebimizdeki telefonun çekip çekmemesiyle ilgilidir aslında. Ancak bu olaya biraz daha derinlemesine ve biraz da şüpheyle bakmak gerekiyor. Bugün uzay ajansları ve dev teknoloji şirketleri gökyüzündeki kirliliği büyük bir güvenlik sorunu olarak sunarken, acaba bu enkaz tartışmaları yeni yükselen uzay güçlerinin yörüngeye erişimini engellemek için kurulan küresel bir bürokratik barikatın aslında altyapısı olabilir mi? Yörünge güvenliği adı altında geliştirilen yeni kurallar, uzay pastasından henüz pay alamamış ulusların gelecekte kendi uydularını fırlatmasını zorlaştıracak yeni bir tekelcilik düzeni mi yaratıyor değerli dinleyenler? Bunu da aslında gerçekten kendimize sormalıyız diye düşünüyorum. Bu kozmik yarışın sadece enkazlardan ibaret olmadığını, aynı zamanda insanlığın sınırlarını başka gezegenlere taşıma arzusuyla da şekillendiğini biliyoruz. Bu noktada gözler insanlığı Mars'a götürme vaadiyle yola çıkan SpaceX ve onun devasa Starship roketine çevriliyor. Şirket yörüngede yakıt ikmali yapabilen, sıvı oksijen ve metal taşıyan tanker uydularla Mars'ta koloniler kurmayı, hatta uzayda yapay zeka veri merkezleri inşa etmeyi hedefliyor. Ancak uzay mühendisleri ve bilim insanları bu konuda oldukça şüpheliler. Mars Derneği Başkanı Robert Zubrin gibi uzmanlar bu planların teknik ve biyolojik olarak bu yüzyıl içinde gerçekleştirilmesinin son derece zor olduğunu belirtiyorlar. En önemlisi de 3 yıl sürecek bir Mars yolculuğunda astronotları hayatta tutacak oksijen ve su geri dönüşüm sistemlerinin henüz güvenilir düzeyde olmaması. Uzayda veri merkezleri kurma fikri ise kulağa tam bir bilim kurgu filmi gibi geliyor gerçekten. Bugün yeryüzündeki veri merkezleri o kadar çok elektrik tüketiyor ve o kadar çok ısınıyor ki bunları uzaya soğuk boşluğa taşımak ilk bakışta gerçekten çok mantıklı görünüyor. Ancak uzmanların bu konuda çok ciddi uyarıları var. Okyanusun ortasında süper bilgisayarlar çalıştırmak ne kadar mantıksızsa, uzay boşluğunda bunu yapmaya çalışmak da o kadar büyük bir ekonomik ve lojistik macera diyorlar. Bu durum günlük hayatımızı nasıl etkileyecek sorusunun aklınıza geldiğini düşünüyorum şu an. Eğer bu veri merkezleri değerli dinleyenler uzaya taşınacak olursa belki de dünyanın enerjisini korumuş olacağız. Evet. Fakat madalyonun diğer yüzüne baktığımızda uzayda kurulacak ve hiçbir ulusal devletin egemenlik sınırlarında yer almayacak bu devasa yapay zeka veri merkezleri, küresel teknoloji devlerinin dünya yasalarından, vergilerden ve veri gizliliği denetimlerinden tamamen kaçabileceği, hukukun işlemediği kozmik, adeta kozmik serbest bölgeler yaratma girişimi olabilir mi? Ulus devletlerin kontrol edemediği bir veri imparatorluğu sessiz sedasız gökyüzünde mi kuruluyor acaba? Yörüngedeki bu yapay ve insan yapımı karmaşadan sıyrılıp uzayın kendi doğal tarihine baktığımızda ise karşımıza büyüleyici bir haber çıkıyor. Afrika'nın Mali sınırları içerisinde bulunan topraklarda ve NWA 12593 olarak adlandırılan nadir bir ay göktaşı üzerinde yapılan araştırmalar tamamlandı değerli dinleyenler. Bilim insanları bu taşın dünyaya ulaşmadan önce ay yüzeyinde tam 3 kez büyük darbe aldığını keşfettiler. Yaklaşık 3,5 milyar yıl, evet tam 3,5 milyar yıl önceki

İlk darbe o kadar şiddetliymiş ki ay yüzeyini tamamen eriterek lav akıntılarına dönüştürmüş ve sadece aşırı yüksek sıcaklıklarda oluşan kübik zirkon mineralinin izlerini bu taşın içine hapsetmiş. İkinci darbe taşı diğer kaya parçalarıyla birleştirip bir mozaik haline getirmiş. Üçüncü darbe ise aydan bu parçayı koparıp dünyamıza fırlatmış. Peki bu taşın yaşadığı bu macera, bu keşif bize ne anlatıyor? Aslında üzerinde yaşadığımız gezegenin ve uydumuz Ay'ın ne kadar hareketli, tehlikeli ve bir o kadar da kaotik bir geçmişten süzülüp geldiğini gösteriyor. Kozmik geçmişi anlamak yerine aslında şöyle diyebiliriz. Kozmik geçmişi anlamak, gelecekte dünyamıza yönelebilecek olası bir asteroid tehdidine karşı nasıl bir savunma sistemi geliştirmemiz gerektiğinin ipuçlarını veriyor. Yani bu göktaşı çalışmaları aslında insan neslini koruma çabasının bir tezahürü bilim insanları açısından. Peki bu saf bilimsel heyecanın arkasında başka bir niyet de gizli olabilir mi? Bugün göktaşlarının içindeki nadir elementleri, mineral yapılarını ve erime noktalarını bu kadar hassas yöntemlerle inceleyen büyük güçler aslında bunu sadece insanlık tarihini aydınlatmak için mi yapıyorlar? Yoksa yakın gelecekte başlaması planlanan ve trilyonlarca dolarlık bir pazara sahip olan göktaşı madenciliği için en değerli maden yataklarının yerini tespit etmek ve bu kozmik zenginliği ilk ele geçiren devlet veya devletler olmak için gizli bir jeolojik haritalandırma yarışı mı yürütüyorlar? Gerçekten oldukça önemli ve yanıtını henüz bugün bulmamızın çok kolay olmadığı sorular. Evet değerli dinleyenler, bu haberle birlikte ilk bölümün sonuna geldik. Birazdan ikinci bölümde sizlerle birlikte olacağız. Evet değerli dinleyenler, gökyüzünün soğuk derinliklerinden ayrılıp ayaklarımızın yere bastığı yeryüzüne dönüyoruz. İkinci bölümle sizlerle birlikteyiz. Ancak buradaki teknolojiler de en az uzaydaki gelişmeler kadar ezber bozucu cinsten. Sağlık sektöründe Google DeepMind'ın öncülüğünü yaptığı yapay zeka destekli aslında klinik bakım projeleri yepyeni bir dönemin kapısını aralıyor. Geliştirilen yapay zeka co-clinician yani yapay zeka klinik ortağı, doktorların teşhis koyma süreçlerini hızlandırmak ve tıbbi hataları en aza indirmek için tasarlanmış bir yapay zeka sistemi aslında. Yapılan simülasyonlarda bu yapay zekanın özellikle ilaç bilgisi, hasta geçmişi analizi ve teşhis süreçlerinde uzman hekimlerin performansına oldukça yaklaştığı gözlemleniyor. Sistem, hekim ve hasta arasındaki iletişime dahil olarak adeta üçlü bir bakım süreci yürütmeyi hedefliyor. Gündelik hayatta bu durum hastanelerde saatlerce sıra beklemekten, yanlış teşhis kurbanı olmaktan ya da doğru ilaca ulaşamamaktan yorulan insanlar için iyi bir haber. Düşünün ki doktorunuz binlerce sayfalık tıbbi literatürü, sizin geçmiş tahlil sonuçlarınızı ve benzer binlerce hastanın verisini saniyeler içinde tarayan bir yapay zeka asistanıyla çalışıyor. Bu sayede gözden kaçabilecek küçük bir ayrıntı erkenden fark edilip belki de hayatınız kurtarılabiliyor. Ancak bu noktada durup sistemin işleyişine tabii ki şüpheyle de bakmamız gerekiyor. Erken teşhis ve akıllı klinik asistanlar kulağa son derece insani ve kurtarıcı geliyor evet. Fakat bu yapay zeka sistemlerini fonlayan ve yöneten küresel teknoloji devleri bir süre sonra hastaların tüm genetik ve klinik verilerine hakim olduğunda ne olacak? Acaba bu sistemler henüz hiçbir hastalık belirtisi göstermeyen milyonlarca sağlıklı insanı analiz edip onları potansiyel hasta olarak etiketleyerek ömür boyu sürecek ilaç tedavilerine veya özel sağlık sigortası aboneliklerine bağlamanın gizli bir altyapısını mı kuruyorlar? Sağlığımız algoritmaların elinde sürekli güncellenen bir müşteri veri tabanına mı dönüşüyor değerli dinleyenler? Yeryüzündeki bir diğer teknolojik dönüşüm ise ne yazık ki insanlığın en eski ve en yıkıcı faaliyetinde yani savaş alanlarında yaşanıyor. Ukrayna'daki çalışmalarda test edilen ve Legit adı verilen ünvansız, sürücüsüz kara araçları askeri stratejileri kökten değiştiriyor. Hoverboard yani elektrikli kaykay motorları ve basit parçalar kullanılarak yaklaşık 12 bin dolar gibi son derece düşük bir maliyetle üretilen bu paletli robotlar, üzerlerine yerleştirilen makineli tüfeklerle ön hatlarda tek başlarına savunma yapabiliyor, siperleri günlerce koruyabiliyor. Uzaktan kumandayla kontrol edilen bu basit ama ölümcül araçlar, insan askerlerin üstlendiği ölümcül riskleri kendi üzerlerine çekiyor. Bu durumun tabii hayatımızla ne ilgisi var diye aklımıza geliyor olabilir. Savaş teknolojileri her zaman sivil hayatın öncüsü olmuştur aslında değerli dinleyenler.
Bugün evlerimizde kullandığımız otonom temizlik robotları,

fabrikalardaki taşıma araçları ya da kargo teslimatı yapacak olan dronlar aslında bu askeri otonom araçların sivil hayattaki kuzenleridir. Savaş alanında rüştünü ispatlayan bu ucuz ve dayanıklı otonom hareket sistemleri çok yakında fabrikalarda, madenlerde ve kurye hizmetlerinde insan iş gücünün yerine almaya aday teknolojiler olarak belki de karşımıza çıkacaklar. Madalyonun diğer yüzüne baktığımızda ise karşımıza ürpertici bir ahlaki boşluk çıkıyor gerçekten. Savaş alanında insan hayatını korumak için robotları öne sürmek kulağa mantıklı geliyor olsa da bu durum savaşın maliyetini ve yıkıcılığını daha da artırmayacak mı? İnsan canının yanmadığı, sadece fabrikalarda üretilen ucuz metal yığınlarının çarpıştığı bir dünyada devlet liderleri savaşa karar vermeyi çok daha kolay bir seçenek olarak görmeye başlamazlar mı? En önemlisi de bu otonom silahların kontrolü tamamen yapay zekaya geçtiğinde ve bir algoritma hatası sonucu siviller hedef alındığında bu savaş suçunun sorumlusu kim olacak? Yazılımcı mı? Üretici şirket mi? Yoksa sadece o kodu çalıştıran bilgisayar mı? Tüm bu siber ve fiziksel güvenlik tehditleri devletlerin en üst düzey organlarında da ciddi tartışmalara yol açmış durumda. Amerika Birleşik Devletleri Temsilciler Meclisi'nin Siber Güvenlik Alt Komitesi'nde gerçekleştirilen oturumda geçtiğimiz haftalarda yapay zekanın siber güvenlik üzerindeki çift taraflı etkisi masaya yatırıldı. Uzmanlar yapay zekanın siber saldırganlar tarafından sıfır gün denilen sistem açıklarını saniyeler içinde bulup siber silahlar üretmek için kullanıldığını belirttiler. Diğer taraftan savunma tarafındaki uzmanlar da bu saldırılara ancak yine makine hızında çalışan yapay zeka savunma araçlarıyla karşı konulabileceğini söylüyorlar. Saniyelerin bile çok uzun kaldığı bu yeni siber savaş çağında kritik altyapıların korunması en büyük öncelik haline gelmiş durumda. Gündelik hayatımızda bu siber güvenlik savaşı doğrudan bizim evimizdeki prizden akmakta olan elektriğe, musluğumuzdan akmakta olan suya ya da banka hesabımızdaki birikimlerimize dokunuyor. Bir siber saldırganın yapay zeka kullanarak bir şehrin su şebekesini ya da elektrik santralini hacklemesi saatlerce sürecek karanlık, susuzluk ve kaos anlamına geliyor. Yani dijital dünyadaki bu görünmez savaş doğrudan fiziksel hayattaki yaşam kalitemizi belirliyor. Ancak bu ulusal güvenlik oturumunun satır aralarını okuduğumuzda gelişmiş ülkelerin siber güvenlik politikalarında ciddi bir çelişki de göze çarpıyor. Devletler ve istihbarat örgütleri sistemlerdeki güvenlik açıklarının siber saldırganlar tarafından bulunmasından şikayet ederken, acaba kendileri de gelecekte başka ülkeleri gözetlemek veya gerektiğinde sabote etmek için bu güvenlik açıklarını kasıtlı olarak yamamayıp saklıyorlar mı? Siber güvenlik adı altında toplanan devasa bütçeler aslında vatandaşı korumak için değil, devletlerin kendi siber silah depolarını yapay zeka ile tahkim etmek için mi harcanıyor? Gerçekten gördüğümüz gibi yapay zeka ile yani 3. bölümde ele alacağımız yapay zeka çağından haberlerle 2. bölümde değerlendirdiğimiz yeryüzü teknoloji haberleri aslında birbirine geçmiş haberler olarak karşımıza çıkıyor. İşte şimdi birazdan 3. bölümde daha çok yapay zeka çağından haberlere odaklanacağımız bölümle birazdan sizlerle birlikte olacağız. Evet değerli Teknosfer takipçileri. Programımızın en derin ve belki de geleceğimizi en çok şekillendirecek olan 3. durağına yani yapay zeka çağına adım atıyoruz şimdi. Bu bölümde yapay zekanın, teknolojinin ve dijitalleşmenin toplumlar, bireysel yaşamlar ve küresel ekonomi üzerindeki sarsıcı etkilerini daha yakın bir mercekle mümkün olduğunca sosyolojik ve felsefi pencereden ele almaya çalışacağız. İlk olarak akıllı telefonların hayatımıza girmesiyle birlikte toplumsal yapımızda meydana gelen ve uzun süre fark edilemeyen sessiz değişime odaklanıyoruz. Yapılan kapsamlı bir akademik araştırmaya göre ilk akıllı telefonun piyasaya sürüldüğü dönemlerden itibaren mobil geniş bant internet kapsamı alanının genişlemesiyle doğum oranlarının düşüşü arasında doğrudan bir korelasyon olduğu tespit edildi. Araştırmacılar akıllı telefon kullanımının yaygınlaştığı bölgelerde özellikle gençler ve genç yetişkinler arasında yalnızlık, anksiyete, sosyal izolasyon ve yüz yüze ilişki kurma oranlarında ciddi bir düşüş yaşandığını ortaya koydular. İnsanlar artık gerçek dünyada bağlar kurmak yerine vakitlerinin büyük bir kısmını ekran başında, sosyal medya platformlarında geçiriyor. Bu çarpıcı veri doğrudan bizim, çocuklarımızın ve geleceğimizin hikayesi aslında. Bu bizlerin ne işine yarayabilir ki sorusunun cevabı da aslında oldukça açık. Her gün saatlerce kaydırdığımız o ekranlar sadece zamanımızı çalmakla

kalmıyor. Aile yapımızı, arkadaşlık ilişkilerimizi, yalnızlık hissimizi ve dolayısıyla toplumun gelecekteki nüfus yapısını da yeniden tasarlıyor. Akıllı telefonlar fark ettirmeden bizi daha yalnız, daha kaygılı ve birbirine dokunmaktan çekinen bireyler haline getiriyor. Ancak bu sosyolojik değişime daha keskin bir şüpheyle de bakmak zorundayız. Küresel teknoloji şirketleri, sosyal ağları dünyayı birbirine bağlamak ve insanları yakınlaştırmak vizyonuyla pazarlarken, acaba arka planda çalışan algoritmaları bizi kasten yalnızlaştırmak üzerine mi tasarladılar? Çünkü yalnız insan daha çok ekran başında kalır, daha çok ekran başında kalan insan da daha çok reklam tüketir ve daha çok dijital ürün satın alır. Yani bu şirketler kendi karlarını maksimize etmek için insanlığın en temel içgüdüsü olan sosyalleşme ve üreme davranışlarını manipüle ederek küresel bir demografik mühendislik mi yürütüyorlar? Mahremiyet sınırlarının bu kadar zorlandığı bir çağda sadece ekranlarımızın arkasında değil, sokaklarda yürürken bile izlendiğimiz bir gerçeklikle aslında karşı karşıyayız. Geçtiğimiz haftalarda teknoloji devi Meta'nın ünlü gözlük markalarıyla ortaklaşa ürettiği akıllı gözlüklere sessiz sedasız bir yüz tanıma yazılımı eklemeye çalıştığı ancak bu durumun sızdırılmasının ardından geri adım atmak zorunda kaldığı ortaya çıktı. NameTag adı verilen bu özellik, gözlüğü takan kişinin sokakta gördüğü herhangi bir yabancının yüzünü tarayarak saniyeler içinde onun kim olduğunu, sosyal medya hesaplarını ve internetteki tüm kişisel bilgilerini gözünün önüne getirmesini hedefliyordu. Toplumdan gelen sert tepkiler üzerine Amerika'da bu kodlar uygulamadan apar topar temizlendi. Günlük hayatımızda bu teknoloji mahremiyetin aslında tamamen yok olması anlamına geliyor. Düşünün ki sabah yürüyüşü yaparken, metroda seyahat ederken ya da bir kafede otururken yanınızdan geçen herhangi bir yabancı gözündeki o sıradan görünümlü gözlük sayesinde sizin adınızı, nerede çalıştığınızı, hatta en son hangi paylaşımı yaptığınızı dahi görebilecek. Buradaki şüphemiz tabii ki baki. Şirket yetkililerinin bu özelliği sadece deneysel bir çalışmaydı ve biz bundan vazgeçtik diyerek geçiştirmesi ne kadar inandırıcı. Yoksa bu durum toplumun tepki eşiğini ölçmek, insanları bu tür kitlesel gözetleme teknolojilerine yavaş yavaş alıştırmak için yapılmış kontrollü bir nabız yoklama operasyonu muydu? Bugün tepkiler yüzünden geri çekilen bu kodlar yarın daha gelişmiş bir modelle, belki de sivil güvenlik bahanesiyle hayatımızın kalıcı bir parçası haline mi gelecek? Dijital dünyadaki bu kimlik hırsızlığı ve sahtecilik boyutları artık akıl almaz seviyelere ulaşmış durumda. Singapur'da yaşanan trajik bir olayda üst düzey bir devlet görevlisinin ve başbakanın görüntüsünü yapay zeka ile taklit eden dolandırıcılar bir iş insanına hedef aldılar. WhatsApp mesajları, sahte e-postalar ve devlet güvencesi taşıyan sahte belgelerle kurbanı bir Zoom toplantısına davet eden dolandırıcılar, deepfake teknolojisiyle oluşturdukları canlı video konferansta kendilerini devlet yetkisi gibi göstererek kurbandan fon transferi talep ettiler. Peki sonuç ne oldu dersiniz? Kurban tamamen gerçek sandığı bu dijital dolandırıcılık yüzünden tam 4,9 milyon dolarını, yaklaşık 5 milyon dolarını bu dolandırıcılara kaptırdı. Bu sarsıcı olay artık dijital dünyada gözümüzle gördüğümüz, kulağımızla işittiğimiz hiçbir şeye güvenemeyeceğimiz bir döneme girdiğimizi gösteriyor aslında. Yarın bir gün İş ortağınızdan, hatta en yakınınızdan gelebilecek bir görüntülü arama, aslında bir yapay zeka simülasyonu olabilir. Bu durum, ticari ilişkilerden aile içi güvene kadar hayatımızın tüm güven zeminini sarsacak potansiyele sahip. Teknolojik dönüşümün bu karmaşası içinde, şirketlerin iç yapılarında da ciddi bir yönetim krizi yaşanıyor. Yapılan güncel yönetim araştırmaları, yapay zekanın kurumsal finans ofislerinde neden beklendiği kadar hızlı bir devrim yaratamadığını analiz ediyor. CFO'lar yani finans direktörleri yapay zekanın tahmin yeteneklerini ve otomasyon gücünü kullanmak istiyorlar. Ancak finansın doğasında olan kontrol ve güvenilirlik ihtiyacı ile yapay zekanın getirdiği deney ve belirsizlik dinamikleri arasında ciddi bir paradoks var. Yapay zeka modelleri çok gelişmiş olsa da finans liderleri liderlik tarzlarını değiştirmedikleri, çalışanların hata yapmasına izin veren esnek deneme ortamları sunmadıkları sürece bu teknolojiler sadece pahalı birer sunum slaytı olarak kalıyor. Kurumsal dünyada yaşanan bu durum aslında sıradan bir çalışanın iş yerindeki günlük huzurunu ve geleceğini doğrudan etkiliyor. Eğer çalıştığınız şirketin yöneticileri yapay zekayı sadece maliyetleri düşürecek, hata payını sıfıra indirecek bir baskı aracı olarak görürlerse
Bu durum çalışanlar üzerindeki iş yükünü ve stresi kat be kat artıracaktır. Ancak yapay zekayı bir ortak olarak konumlandırıp

çalışanların yeni yöntemler denemesine izin veren bir liderlik anlayışı benimsenirse, iş yerleri çok daha az yaratıcı ve insani alanlara dönüşebilir. Fakat burada da tabii ki sormamız gereken bir soru var. Finansal kararlarda yapay zekanın getirdiği o objektif ve bilimsel tahminlerin arkasına sığınan yöneticiler aslında kendi subjektif, politik ve taraflı kararlarını maskelemek için mi bu algoritmaları kullanıyorlar acaba? Bir çalışanın işten çıkarılması, bir departmanın bütçesinin kesilmesi ya da bir yatırımın durdurulması kararı yapay zekaya atfedildiğinde yöneticiler ahlaki ve insani sorumluluktan kendilerini sıyırmış mı oluyorlar? Kararı biz değil, sistem verdi bahanesi modern kurumsal dünyada yeni bir sorumsuzluk zırhı mı yaratıyor? Bu kontrol ve koruma arayışı sadece şirketlerin değil, devletlerin de en büyük gündem maddesi. Kanada hükümeti çocukların dijital dünyadaki güvenliğini sağlamak amacıyla Safe Social Media Act, yani güvenli sosyal medya yasası adlı yeni bir dijital güvenlik tasarısını konuşuyor geçtiğimiz haftalardan beri. Bu tasarıya göre 16 yaşından küçük çocukların sosyal medya platformlarında hesap açması yasaklanıyor. Ancak yasa teknoloji şirketlerine bir açık kapı da bırakıyor. Eğer şirketler çocukları siber zorbalık, zararlı içerikler ve beden algısı bozukluğu yaratacak algoritmalardan koruyacak güçlü güvenlik duvarları inşa ettiklerini kanıtlarlarsa bu yasaktan muaf tutulabilecekler. Yapay zeka sohbet botları da bu yasa kapsamında sıkı denetimlere tabi tutuluyor. Ebeveynler olarak hepimiz çocuklarımızın internetteki zararlı içeriklerden, uykusuz gecelerden ve ruhsal çöküntülerden korunmasını elbette istiyoruz. Bu tür devlet müdahaleleri, ailelerin omuzlarındaki o devasa gözetleme ve koruma yükünü hafifletmek adına ilk bakışta gerçekten oldukça sevindirici görünüyor. Lakin gelişmiş ülkelerin çocuk koruma adı altında getirdiği bu katı düzenlemeler, acaba internet üzerindeki genel sansürün ve kitlesel profil oluşturmanın meşru bir kılıfı mı olacak? Bir kullanıcının 16 yaşından küçük olup olmadığını kanıtlaması için bu noktada platforma resmi kimliğini, yüz taramasını ya da ebeveyn onay belgesini sunması gerekecek. Bu da sosyal medya platformlarının ve dolayısıyla devletlerin internetteki her bir bireyin gerçek kimliğini ve dijital ayak izini çok daha kolay ve yasal yollardan takip edilmesi anlamına gelecek. Burada devletler açısından aslında hiçbir problem olmayabilir. Buradaki en temel endişe kaynağı şirketlerin bu verilere sahip olması. Programımızın son haberi ise yapay zekanın iş gücü piyasasında yarattığı o büyük efsanenin nasıl çöktüğünü gösteren nitelikte. Küresel pazarda yapay zeka geldi, artık insan çalışanlara gerek kalmadı diyerek yüz binlerce beyaz yakalı çalışanı işten çıkaran şirketler bugün büyük bir pişmanlık yaşıyor. Yapılan son pazar araştırmaları yapay zeka ile çalışanları değiştiren şirketlerin yaklaşık yarısının ya bu kararlarından ötürü büyük pişmanlık duyduğunu ya da eski çalışanlarını sessizce işe geri almaya başladığını gösteriyor. Örneğin küresel taşımacılık devi Uber, tüm yazılım bütçesini otonom kod yazma araçlarına yatırdıktan sadece 4 ay sonra bütçesini tamamen tüketti ve verimlilikte beklediği artışı sağlayamadığını görerek harcamalarını kısmak zorunda kaldı. Şirketler yapay zekanın işleri hızlı yaptığını ancak kurumsal hafızayı, yaratıcılığı ve kaliteyi korumak için insan denetiminin hayati önem taşıdığını geç de olsa anlamış durumda. Bu gelişme işini kaybetme korkusu yaşayan milyonlarca beyaz yakalı profesyonel için adeta derin bir nefes almak anlamına geliyor. Yapay zekanın insan zihninin, tecrübesinin ve esnekliğinin yerini tamamen alamayacağı, teknolojinin insanı ikame etmek için değil, ancak onun yeteneklerini artırmak için kullanıldığında verimli olacağı gerçeği piyasa dinamikleriyle tescillenmiş oldu. Yani insan tahtını algoritmalara o kadar da kolay teslim etmeyecek değerli dinleyenler. Evet sevgili dinleyenler, bugün uzayın sonsuz derinliklerinden, yeryüzünün en mahrem odalarına, savaş meydanlarından, kurumsal plazaların soğuk koridorlarına kadar uzanan geniş bir yelpazede insanlığın teknolojiyle olan imtihanını inceledik. Görünen o ki gelecek hem büyük umutları hem de derin belirsizlikleri içinde barındıran heyecan verici bir serüven. Ancak bu serüvende yönümüzü kaybetmemek için her yeni teknolojik gelişmeyi büyük bir coşkuyla karşılarken arka plandaki niyetleri sorgulamalı, sağlıklı bir şüpheciliği hiçbir zaman elden bırakmamalıyız. Unutmayalım ki teknoloji ne kadar kusursuz görünürse görünsün, ona ruhunu, ahlakını ve anlamını katacak olan yegane unsur yine insanın kendisi olacak. Biz yoksak algoritmaların yazdığı soğuk kodların hiçbir hükmü yok değerli dinleyenler. Bir sonraki programda yeni keşifler ve yeni sorularla buluşmak dileğiyle o zamana dek merakla ve bilimle kalın. Hoşça kalın.

0: Türkiye'nin Sesi Radyosu. Türkiye'nin dünyayı kucaklayan sesi.
1: Güçlenen Türkiye'nin güçlü sesi. Türkiye'nin Sesi Radyosu.

0: Türkiye'nin Sesi Radyosu. Sizin sesiniz, sizin nefesiniz.
1: Dünyanın her yerinde, günün her saatinde TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu sizlerle.

0: Türk Dil Kurumu sunar.
1: Merhaba sevgili dinleyicilerimiz. Birçok kişinin yeni tanıştığı bir insanda ilk dikkat ettiği özellik sesinin rengi ve tınısıdır. Dünyada birçok kişi de sesini geliştirmek ister. Muhteşem ses aletimiz gerçekten olağanüstü bir yapıdadır. Afyon Kocatepe Üniversitesi'nde hazırlanan bir yüksek lisans tezinde şöyle yazıyor. İnsanda bulunan ses aygıtının fiziksel ve fizyolojik

0: birbirinden çok çeşitli tonlamalar, tınılar, ses kümeleri meydana getirmesi nedeniyle gerçekten olağanüstü bir yapılış ve işleyişi vardır. Onunla düşüncelerimizi, coşkularımızı ve en küçük duygularımızı anlatabiliriz. Ses aygıtının incelenmesi birçok müzik aletinin ortaya çıkmasına neden olmuştur. Hatta müziğin, duyguların, coşkuların seslerle anlatıldığı bu güzel sanatın doğmasında en büyük pay insan sesidir. Bir çocuk bu ses aletimizi daima kendisine şarkılar, niniler söyleyen, tatlı tatlı konuşan bir işlevinin olduğunu düşünür. 1-2 yaşındayken sert çıkan seslere karşı ağlayışı bundandır. İyi söylüyorsun olmuyor, kötü söylüyorsun olmuyor diyerek çocuğu anladığımızı iddia edemeyiz. Bakın bir çocuk fermuarı nasıl görüyor? Anneme göre fermuar giysileri kapamaya yarar. Ama bence fermuar ufacık rayların üzerinde gidip gelen mini mini bir tren. Bir fermuar açılıp kapanırken sürtünme sesi çıkarır ki bizim ses aletimizin sürtünme, kapanma, daralma, patlama gibi çok çeşitli sesleri çıkarmakta üstüne yoktur. Dudaklardan başlayarak akciğerlere ve bronşlara kadar uzanan ses aletimizde gırtlak, boğaz, yanaklar, dil, damak, dişler ve burun boşlukları da bulunur. Tüm memeli canlılarda ise ses gırtlak sayesinde çıkmaktadır. Gırtlağın tıp dilindeki adına larynx deniliyor. Geçen havanın temizlenmesi ve neminin artırılmasında önemli rol oynar gırtlağımız. İnsanlarda ses bir tek organa bağlı olmayıp tam anlamıyla bir sistem içinde gerçekleşen bir olaydır. Bu sistem sayesinde insanlar konuşur. Sistemin en temel özelliği beyinle ağız arasındaki konuşma bağlantısının varlığıdır. Hayvanlarda bu bağlantı olmadığı için konuşma yeteneği yoktur. İnsanın en önemli özelliklerinden biri istediği sesi çıkarabilmesidir. Ses çıkarma sonucunda insan şarkı söylemek ve konuşabilmek gibi hiçbir canlıda olmayan çok önemli bir özelliğe sahip olmuştur. Akciğerler gırtlakta titreşimler yaptıran ve onu harekete geçiren organdır. Akciğerlerden çıkan hava ses çıkarmak için hareket verici bir etkendir. Nefes alma sırasında ses tellerimiz ayrık durumdadır bilirsiniz. Tıp dilinde nefes almaya inspirasyon, nefes vermeye ise ekspirasyon diyorlar. Nefes verilirken ses telleri yani vokal kortlar birleşir. Ses tellerindeki titreşimle birlikte yutak bölgemiz ve ağzın çeşitli durumları seslerin tınlama ve rengini veren etkenlerdir. Ağzımızda dil, yumuşak damak, çene ve dudaklar, hareketsiz organlar olan sert damak, diş etleri ve dişlere göre değişik konumlara girerek çıkardığımız sesi biçimler. Hoşça kalın sayın dinleyiciler.
1: Türk Dil Kurumu sundu.

Dünyadaki gelişmeleri ve güncel olayları Türkiye penceresinden Yusuf Alabarda ile değerlendiriyoruz. Ülkemizde ve dünyadaki gelişmeler, siyasette ve sosyal hayatta yaşananlar, tarih, kültür ve uluslararası politikadaki önemli olaylar. Siyaset, güvenlik,

Haberleri veriyoruz. Spikeriniz ben Gülden Özpamuk. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin gündemi yeni haftada da yoğun olacak. Yüksek öğretim kurumları ile ilişiği kesilen öğrencilere af getirecek kanun teklifi genel kurul gündemine gelecek. Teklifle aday hekimliğe geçiş yapamamış öğrencilere de okula dönüş yolu açılacak. Mecliste ayrıca terörsüz Türkiye hedefinde yapılacak yasal düzenlemelere ilişkin adımlar atılacak. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Suudi Arabistan Savunma Bakanı Prens Halid bin Selman bin Abdülaziz El Suud'la bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Güler'in Suudi Arabistanlı mevkidaşıyla görüşmesinde bölgesel savunma ve güvenlik konularında görüş alışverişinde bulunuldu. Liselere geçiş sınavı tercih maratonunda sona yaklaşıldı. E-okul sistemi üzerinden gerçekleştirilen lise tercih işlemlerinin tamamlanması için süre yarın bitiyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, merkezi izleme sistemiyle sosyal hizmet ağını güçlendirmeye devam ettiklerini söyledi. Bu kapsamda yaşlıların bulunduğu 32.203 haneye ulaşıldığını, 23.545 öksüz ve yetim çocuğun ziyaret edildiğini belirtti. İstanbul Havalimanı Avrupa'nın en yoğun havalimanları listesinde zirveye oturdu. 13-19 Temmuz'da günlük ortalama 1623 uçuşla Avrupa'nın en yoğun havalimanı olarak kayıtlara geçti. Kastamonu'nun birçok noktasında sağanak etkili oldu. Cide'de ilçe merkezi sular altında kaldı. Doğanyurt'ta ise su baskınları yaşandı. AFAD ve Doğanyurt Belediyesi ekipleri su baskınlarının yaşandığı noktalarda tahliye çalışması başlattı. Malatya'daki hurdacılar sitesinde gece saatlerinde yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler ekiplerin 3 saatlik çalışmasıyla kontrol altına alındı. ABD ordusu İran limanlarına yönelik deniz ablukasının sürdüğünü açıkladı. 25 Temmuz itibariyle 12 ticari geminin rotasının değiştirildiğini duyurdu. Ukrayna, Hazar Denizi'nde İran'la bağlantılı gemileri vurduğunu duyurdu. Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski, gemilerin askeri sevkiyat yaptığını açıkladı. Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Jomart Tokayev, Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşın dondurulması gerektiğini söyledi. Tokayev, Türkiye'nin arabuluculuğunda yürütülen müzakerelerde elde edilen sonuçlar temelinde İstanbul Formülü 2.0'a dönülmesini önerdi. Suriye'de iki yolcu otobüsünün çarpıştığı trafik kazası faciaya dönüştü. Kazada 35 kişi yaşamını yitirdi, 30 kişi de yaralandı. Ankara kazada hayatını kaybedenler için taziye mesajı yayımladı. İspanya orman yangınlarıyla mücadele ediyor. Ülkede ulusal acil durum ilan edildi. 2000'den fazla acil durum personeliyle çok sayıda yangın söndürme uçağı ve helikopteri alanda. Onlarca farklı noktada alevlerin ilerleyişi sürüyor. Sadece Madrid çevresindeki yangında 9000 hektar ormanlık alan kül oldu. Madrid'de yerleşim yerlerini korumak amacıyla arazide yangın bariyerleri oluşturuldu. Yangınlar nedeniyle bölgeden 20.000 kişi tahliye edildi. Haberleri dinlediniz.

Başka haberler merkezi manşetlere sığmayan, aceleyle geçilip unutulan ama hayatın tam ortasında duran haberleri gün yüzüne çıkarıyor. Gündemin kıyısında dolaşanlar için. Başka haberler merkezi her salı Türkiye saatiyle 13.05'te Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

0: Dünyanın her yerinde, günün her saatinde TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu sizlerle.
1: Türkiye'nin Sesi Radyosu sizin sesiniz, sizin nefesiniz.

90'lar Rüzgarı. Hazırlayan Gülru Güngör. Sevgili dinleyiciler, zamanın içinden süzülen melodilerle yeniden birlikteyiz. Gülru Güngör'ün hazırladığı mikrofonda ben, spikeriniz Meltem Kuyucu'nun sunduğu 90'lar Rüzgarı'na hoş geldiniz. Bu bölümde 90'lı yılların farklı müzikal renklerini bir araya getiren özel bir seçki sizleri bekliyor. Açılışı Türk pop müziğinin usta ismi Kayahan'la yapıyoruz. 90'lı yıllarda yayınladığı albümlerle yalnızca dinleyiciye değil, müzik dünyasına da yön veren sanatçı, söz yazarlığı ve besteciliğiyle ayrı bir yere sahip oldu. Şarkılarındaki yalın ama etkili anlatım, onu dönemin en çok dinlenen isimlerinden biri haline getirdi. Kayahan'dan iki parçayla başlıyoruz. Başıboş Saatler ve Sarı Saçlarından Sen Suçlusun.

kaçıncı çalmışı kapının, bu kaçıncı sen değilsin başkası. Peşimde mazinin hayat sesleri, nelerden vazgeçiyoruz bir düşünsene. Kırık kalpler üstüne kuruyoruz bir şeyi. Bu kalleşlik belki bana yakışmıyor ama sarı saçlarından sen suçlusun.

0: derin anlatımın ardından şimdi müziğin başka bir rengine uzanıyoruz. Cem Karaca. Her ne kadar kariyerinin temelleri daha önceye uzansa da 90'lı yıllarda yeniden geniş kitlelerle buluşan sanatçı, güçlü yorumuyla farklı kuşakları bir araya getirdi. Islak ıslak, sahnedeki yoğun duygusu ve yorum gücüyle hala hafızalarda yer eden performanslardan biri olarak hatırlanır. Dinleyelim Islak Islak.
1: Gecenin

Bir başka zarif yorum. Seyel Taner sahne enerjisi ve güçlü vokaliyle Türk pop müziğinin en dikkat çeken kadın sanatçılarından biri oldu. Televizyon performanslarında öne çıkan teatral yorum gücü, onu farklı kılan özelliklerden biri olarak gösterildi. Sırada Seyel Taner var. Şiirimin dili.

90'ların şehirli ve modern tınılarına doğru ilerliyoruz. Yonca Evcimik yayınladığı albümler ve dans odaklı sahne diliyle 90'lı yılların en popüler isimlerinden biri haline geldi. Kendine Gel gibi şarkıların kliplerinde kullanılan dinamik kurgu ve dans unsurları müzik kanallarında sıkça yer bulmuştu. Yonca Evcimik'le ritim yükseliyor, Karambol ve Kendine Gel.

Bu enerjik bölümün ardından şimdi duygusal bir tona geçiyoruz. Yaşar. 90'lı yılların sonlarına doğru ortaya çıkan ve kısa sürede geniş bir dinleyici kitlesine ulaşan sanatçı, özellikle romantik şarkılarıyla anıldı. Sade yorum tarzı ve akılda kalıcı melodileri onu dönemin en sevilen isimlerinden biri haline getirdi. Şimdi Yaşar'dan iki eser sizlerle, Esirinim ve 11 Ay.

Ve şimdi 90'lı yılların küresel etkisi. Tarkan. Şımarık da yalnızca Türkiye'de değil, uluslararası alanda da büyük bir başarı yakalayan sanatçı, Türk pop müziğinin dünyaya açılan yüzlerinden biri oldu. Şarkının klibinde kullanılan enerjik performans ve görsel dil, Avrupa müzik kanallarında da geniş yer bulmuştu. Tarkan'la devam ediyoruz. Gül döktüm yollarına, ardından Şımarık.

0: yakalarsam.
1: Bu büyük çıkışın ardından şimdi yeniden duygusal bir anlatım karşılıyor bizi. Soner Arıca, 90'lı yılların duygusal erkek vokallerinden biri olarak özellikle aşk temalı şarkılarıyla geniş bir dinleyici kitlesine ulaştı. Yumuşak vokal tonu ve melodik yapısı onu dönemin romantik çizgisinde öne çıkaran unsurlardan biri oldu. Soner Arıca ile devam ediyoruz. Yüreğime ektim seni ve derbeder.

programımızın sonuna doğru geliyoruz. Sibel Tüz'ün güçlü sesi ve modern pop anlayışıyla 90'lı yılların son döneminde dikkat çeken isimlerden biri oldu. Kaçın kurasıyla yakaladığı çıkış, onun müzik dünyasındaki yerini sağlamlaştırdı. Bu keyifli finalle programı noktalıyoruz.

Sevgili dinleyiciler, farklı dönemlerin izlerini taşıyan melodilerle hazırladığımız programımızın sonuna geldik. Gülruh Güngör'ün hazırladığı, mikrofonda ben, spikeriniz Meltem Kuyucu'nun sunduğu 90'lar Rüzgarı'nda bizlerle olduğunuz için teşekkür ederiz. Yeniden buluşmak dileğiyle. Hoşça kalın.

0: Saat 11.
1: Haberler.
0: İyi pazarlar sayın dinleyenler, haberleri veriyoruz. Spikeriniz ben Gülden Özpamuk. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin gündemi yeni haftada da yoğun olacak. Yüksek öğretim kurumlarıyla ilişiği kesilen öğrencilere af getirecek kanun teklifi genel kurul gündemine gelecek. Teklifle aday hekimliğe geçiş yapamamış öğrencilere de okula dönüş yolu açılacak. Mecliste ayrıca terörsüz Türkiye hedefinde yapılacak yasal düzenlemelere ilişkin adımlar atılacak. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Suudi Arabistan Savunma Bakanı Prens Halid bin Selman bin Abdülaziz El Suud'la bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Güler'in Suudi Arabistanlı mevkidaşıyla görüşmesinde bölgesel savunma ve güvenlik konularında görüş alışverişinde bulunuldu. Liselere geçiş sınavı tercih maratonunda sona yaklaşıldı. E-okul sistemi üzerinden gerçekleştirilen lise tercih işlemlerinin tamamlanması için süre yarın bitiyor. İstanbul Havalimanı Avrupa'nın en yoğun havalimanları listesinde zirveye oturdu. 13-19 Temmuz'da günlük ortalama 1623 uçuşla Avrupa'nın en yoğun havalimanı olarak kayıtlara geçti. Kastamonu'nun birçok noktasında sağanak etkili oldu. Cide'de ilçe merkezi sular altında kaldı. Doğanyurt'ta ise su baskınları yaşandı. AFAD ve Doğanyurt Belediyesi ekipleri su baskınlarının yaşandığı noktalarda tahliye çalışması başlattı. Malatya'daki hurdacılar sitesinde gece saatlerinde yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler ekiplerin 3 saatlik çalışmasıyla kontrol altına alındı. Filistin topraklarını gasp eden İsrailliler Batı Şeria'da Nablus kentine yakın Kusra köyündeki El Rahman Camii'ni kundaklamaya çalıştı. Alevler caminin girişini sardı. Saldırı sonucu caminin giriş bölümünde hasar meydana geldi. Dış duvarlara da Filistinlileri hedef alan İbranice ırkçı sloganlar yazıldı. ABD ordusu İran limanlarına yönelik deniz ablukasının sürdüğünü açıkladı. 25 Temmuz itibarıyla 12 ticari geminin rotasının değiştirildiğini duyurdu. Ukrayna, Hazar Denizi'nde İran'la bağlantılı gemileri vurduğunu duyurdu. Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski, gemilerin askeri sevkiyat yaptığını açıkladı. Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Jomart Tokayev, Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşın dondurulması gerektiğini söyledi. Tokayev, Türkiye'nin arabuluculuğunda yürütülen müzakerelerde elde edilen sonuçlar temelinde İstanbul Formülü 2.0'a dönülmesini önerdi. Suriye'de iki yolcu otobüsünün çarpıştığı trafik kazası faciaya dönüştü. Kazada 35 kişi yaşamını yitirdi, 30 kişi de yaralandı. Ankara kazada hayatını kaybedenler için taziye mesajı yayımladı. İspanya orman yangınlarıyla mücadele ediyor. Ülkede ulusal acil durum ilan edildi. 2000'den fazla acil durum personeliyle çok sayıda yangın söndürme uçağı ve helikopteri alanda. Onlarca farklı noktada alevlerin ilerleyişi sürüyor. Sadece Madrid çevresindeki yangında 9000 hektar ormanlık alan kül oldu. Madrid'de yerleşim yerlerini korumak amacıyla arazide yangın bariyerleri oluşturuldu. Yangınlar nedeniyle bölgeden 20 bin kişi tahliye edildi. Haberleri dinlediniz.

Binlerce yıl sayısız medeniyete ev sahipliği yapmış Anadolu, tarih boyunca gezginlerin uğrak yeri olmuş. Kimi görevli olarak Türkiye'ye gelmiş, kimi ise sadece macera uğruna bu topraklarda dolaşmış seyyahların deneyimlerini anlattıkları seyahatnameler şimdi dile geliyor. Her bölümünde farklı bir seyyahla yol arkadaşı olacağınız Evvel Zaman Gezgini size her cuma Türkiye saatiyle 16.05'te tarih ve kültürle dolu renkli bir yolculuk vaat ediyor. Eğer kaçırırsanız üzülmeyin, her pazartesi Türkiye saatiyle 9.05'te ya da her salı 21.05'te yayının tekrarını dinleyebilirsiniz.

0: TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda yeni bir Anadolu Mayası programıyla daha sizlerle beraberiz. Programın yapımcısı Gülşen Ayvaz ve sunucunuz ben Mine Ataman. Elbette size sesimizi ulaştıran teknik ekipte Gülşen Rahmanoviç arkadaşımızla beraber yarım saat içerisinde Anadolu'yu bu sefer Batı Anadolu'nun gözüyle mayalamaya devam edeceğiz. Çok kıymetli bir konuğumuz var. O aslında hem iletişimci hem iletişim sosyolojisi üzerine çalışmış, pek çok alanda yüksek lisansı olan bir gastronom, yazar, iletişim uzmanı, tarihçi sıfatlarını ben tahmin ediyorum sayamam herhalde. Nedim Atilla hocam hoş geldiniz. Eksik
1: merhaba,
0: kaldığım bir
1: selamlar,
0: yer varsa.
1: Selamlar, teşekkür ederim. Yok canım ya, çok da abartmaya gerek yok işte biz hakkına... İyi şeyler yapmaya çalışan insanlarız. Evet.
0: Ne güzel. Buyurun. Nedim hocam, size ilk şunu sormak isterim. Tabii sizin belgeselleriniz var, kitaplarınız var. Ama en çok da Ege'yi çok, gönlünüz hep Ege'de. Zaten Egelisiniz de aynı zamanda.
1: Evet, canım, tabii Ege'li olmak keyfimiz, zevkimiz yani. Evet.
0: Evet. Ege biraz keyif uygarlığı mı Nedim hocam?
1: Tabii canım, kesinlikle. Yani Ege'de yani biz şöyle söyleyebiliriz, tarih ve arkeolojik buluntular bize insanların burada, bu coğrafyada barış içinde bir arada yaşama kültürünü neredeyse 2500 yıldır aralıksız sürdürdüğünü gösteriyor. Çünkü yani Perslerin Anadolu'yu işgali İsa'dan önce 6. yüzyıl, 5. yüzyıl, ondan sonra onların gönderilmesinden sonra neredeyse burada Büyük Menderes Nehri ile Kara Menderes arasında, yani Troya arasında neredeyse hiç savaş yaşanmamış. Ta ki 1919'daki Yunan işgaline kadar herkes burada barış içinde yaşamayı öğrenmiş. Çünkü burası felsefenin de doğduğu coğrafya. Bu böyle bir coğrafyada insanların her zaman barışı tercih etmeleri, her zaman barıştan yana olmaları tesadüf değil. O nedenle tesadüf değil. Ancak bu tabii bizim Anadolu mayası dediğimizde Batı Anadolu'ya Türklerin de gelmesinden sonra var olan uygarlıklarla, var olan zenginliklerle Doğu ile Batı'nın birbirini çok iyi sentezlemesiyle müthiş bir gelişme olmuş ve Batı Anadolu hep keyif coğrafyası olmuş. Yani şimdi uygarlık yaratan bitkilere bakıyoruz. En başta ne geliyor? Buğday. Arkasından incir, arkasından zeytin, arkasından üzüm. Bunların hepsinin en iyisinin olduğu coğrafya, en iyilerinin olduğu coğrafya binlerce yıl boyunca hep Batı Anadolu olmuş, Anadolu olmuş. Tabii önce Anadolu, sonra Batı Anadolu olmuş. Bu uygarlık yaratan bitkilerin de buradaki varlığı çok değerli olmuş bu anlamda.
0: Nedim hocam, peki bir şey soracağım. Şimdi Ege'de sanki böyle hep kahkaha sesleri geliyor. Telaşı az ama mayası da bir taraftan çok böyle köklü ve zengin. Bu acaba bu zeytin uygarlığı olmasından gelebilir mi bu?
1: Ya sadece zeytin değil tabii. Yani üzümün ve incirin de varlığı önemli ama zeytin tabii en temel, en kıymetli bitkimiz. Uygarlık yaratan bitkiler içinde en şeyi olan bitki zeytinlik. Şöyle yani biz antik uygarlıklar, hani buradan geçmiş olan antik uygarlıklar ve buranın son sahibi olan bizler hepimiz buralarda hep antik çağın, yani teknolojilerini, antik çağın kadınlarını, antik çağın sağlıklı beslenme geleneklerini, yenilebilir bitkilerini bugün de koruyoruz yani. Sütü, şimdi ve tabii ki zeytinyağını. Şimdi bizim şey de, şöyle söyleyeyim size, Klozemenayi'de, Urla yakınlarındaki Klozemenayi'de bulunan dünyanın bilinen en eski zeytinyağı eşiklerinden biri, Profesör Doktor Güven Turan tarafından ayağa kaldırıldı. Onu ayağa kaldıranlardan Tarık hocamız hala orada işin başında. Ve biz bunlara baktığımızda hep şunu görüyoruz. Bu insanlar tesadüfen üretmemişler bu zeytinyağını. Urla'da Krezemenay'da. Bundan 2600 sene önce. Rastlantı değil. Ve 2600 sene önce üretilen zeytinyağı teknolojisi şundan 30-40 sene öncesine kadar hala geçerliydi. Yani bu teknolojinin büyük atak yaptığı döneme kadar insanlar hala zeytini topluyorlar, bir taşla eziyorlar. Ezdikten sonra kara suyunu bir yere, yağını bir yere çıkartıyorlar ve çıkan yağı topluyorlar ve kullanıyorlardı. Şimdi tabii bu continue dediğimiz sistemlerle bunlar gelişti. Ama görüyoruz ki Batı Anadolu bir zeytin uygarlığı olarak aralıksız devam etmiş. Şimdi bakıyoruz amforalara, Bodrum Müzesi'ndeki amforalara, efendim İzmir Müzesi'ndeki amforalara, bakıyoruz bunların hepsine. Baktığımızda gördüğümüz ne? Şarap, pekmez, efendim zeytinyağı, balık, bütün bunlar amforalarla taşınmış. Ve her amforanın üzerinde nereden geldiğine dair bir bilgi var. Şimdi benim Batı Anadolu Zeytin Uygarlığı diye bir kitabım vardır. Bundan 15 sene falan önce çıktı. Orada ben bu amforaların üzerindeki işaretlerden hareketle bütün kıyı limanlarından, yani Dardanel'den, Çanakkale'den başlayarak Assos'tan, yani Berhamkale'den, Adramitliyon'dan, Edremit'ten, Ayvalık'tan, Urla'dan, Çeşme'den, Kuşadası'ndan, bugünkü Kuşadası'ndan, o zamanki adıyla Neoskala'dan, Didimma'dan, Didim'den, yani bugünkü de Didim'den, Milas'tan, Bodrum'dan, dünyanın her yerine bu amforalarla ticari ürünlerin sevk edildiğini görmüşüz. Yani bu uygarlık yaratan bitkiler aynı zamanda uygarlığın da taşınmasını sağlamışlar. Çünkü sadece zeytin açısından baksak, zeytin ağacı Anadolu medeniyetlerinin bereket, barış, akıl, uzun ömür, olgunluk sembolü olarak bütün dünyaya yayılmış. Bugün biz hani sıvı altın filan demeyi, yazmayı severiz de ahali ona sıvı altın demez. Ama Anadolu'nun, Batı Anadolu geleneklerinde zeytin ağacının yeniden diriliş, ölümsüzlükle ilişkilendirilmesi tesadüf değil. Bakıyoruz zeytin, Kur'an-ı Kerim'de bile zeytine ve incire hamdolsun ki der. Çünkü zeytin bütün bu coğrafyamızda kutsal bir varlık olarak görülmüş. Mesela bir yarışmanın ödülü neydi? Zeytin dalıydı. Biz bugün neye bakıyoruz aynı zamanda? Biz sayıyoruz 2000 yaşında kaç tane ağacımız var diye. Bir tane Urla'da Güvendik'te var. Bir tane Milas'ta Bafa Gölü'nün kıyısında var. Yani 2000 yaşında ağaçlarımız var. Ve bunlar yaşıyorlar. Hala ürün veriyorlar. Ve bu tabii ki insanlar bu ağacı sevecekler. Hani 6000 sene önce Mezopotamya'da

0: Mezopotamya'da ıslah edilmiş 4000 yıl önce sanıyoruz yani tabi bunlar yeni buluntularla değişiyor ama Gaziantep, Nizip'te kültürü alındığını düşündüğümüz zeytin bütün bu coğrafyanın belirleyicisi olmuş. Bugün de mesela Santorini'de bir son bir şey söyleyeyim özür dilerim tamamlayayım cümlemi. Santorini'de mesela 4500 sene önce zeytinle beraber yaşayan bir zeytin sineği vardır. Onun izlerini buldu arkeologlar pek yakında. Gene Girit'te bizim Klozemenai ile yaşıt zeytinyağı içtiği bulundu. Bunların hiçbir tanesi rastlantı değildir. Çünkü bir yandan ekonomisi, bir yandan kültürüyle zeytin ve zeytinyağı bu coğrafyanın kültürel ve sembolik önemi yüksek olan kutsal ağacıdır. Evet, çok özür dilerim. Çok
1: Nedim hocam,
0: uzattım lafı.
1: yo lütfen ben hiç araya girmek istemiyorum. O kadar keyifle siz aktarıyorsunuz ki böyle bir küçük de tarihi yolculuk yaptırdınız. Şimdi tabii Batı Anadolu deyince yani dünyanın yedi harikasından biri olan Efes Artemis de burada.
0: Evet.
1: Hıdır Ellez geleneği burada. Bir taraftan Troya dediğimiz Hollywood'a hala da ilham veren mücadele de burada. Yani burası böyle antik tiyatroları, antik Yunan'dan kalan kültür, yani müthiş böyle bir mozaik. Sizce ama en çok bu bölgeden bugünkü Anadolu mayasına en çok hangi özellik etki etmiş?
0: Ya tabii bu hemen sadece şudur diyebileceğimiz bir şey değil. Ama Zeynep'in zeytinden söz ettik. Zeytin kalktı geldi hani Mezopotamya'dan buralara. Ama ilk kez burada bir uygarlık bitkisi olarak kullanıldı. Üzüm aynı şekilde. Yani üzüm bütün bu uygarlıkların kökenini oluşturan önemli bir bitki. İncir. Aynı şekilde. Mitolojik öyküler hiçbir yere gitmiyorlar. Aynı insanlar gibi. Ben zaman zaman söyleşilerimde şöyle bir cümle kullanırım. Onlar hep buradaydılar, hiçbir yere gitmediler derim. Çünkü o kadar çok kadim alışkanlık, o kadar çok kadim gelenek bugün yaşıyor ki. Bir iki hafta önce Hıdır Ellez günlerinde Troya bölgesindeydik. Ha, Troya bugün az önce sizin de söylediğiniz gibi yani Hollywood'a ilham vermenin ötesinde hem şehrimiz Homeros'un müthiş destanıyla bugün dünyada edebiyatın, lirik şiirin her şeyin başladığı yer. Ve biz bu Troya'nın izini her yerde sürüyoruz. Ben zaman zaman yurt dışındaki bazı seyahatlerde Homeros'un bir heykeliyle ya da Troya efsanesinin anlatıldığı bir resimle bir müzede karşılaştığımda bakın diyorum bu bizim hemşehrimiz ve İzmirlimiz. Biz bundan gurur duyuyoruz falan diyorum. Falan. Böyle önce bir şaşkınlık yapıyor sonra bakıyorlar evet Simirna hani. Onun Simirna'nın bugün Türkiye'nin İzmir olduğu zaman zaman saklansa da gerçek entelektüeller onun orada olduğunu biliyor. Bilmeyenler de biz örtüyoruz. Şimdi Hıdır Ellez günleri Troya bölgesindeyiz. Ve dostlarla geziyoruz. Orada ben hemen eski bir merak ettiğim bir konuyu deştim. Çünkü meşe ağaçlarının arasından geçiyoruz. İşte odun kömürcülüğü falan yapıyorlar. Hatta ben kendi sosyal medya hesabımda da kullandım. Çünkü odun kömürcülüğü meşeden yapılır. Ama her meşeden olmaz tabii ki. Dedim ki orada yaşlı kadınlarla konuşurken. Dedim Hıdır Ellez geliyor 2 gün sonra. Şeyden meşe ağacından maya toplayacak mısınız? Aa sen nereden biliyorsun dedi bana. Dedim ya ben bir zamanlar merak etmiş öğrenmiştim. Evet bugün Kuzey Anadolu'da, Kuzey Batı Anadolu'da işte Assos, Troya bugünkü adlarıyla söylesek Ayvacık, Ezine, Küçükkuyu o çevrede hala bir gelenek sürüyor. O da nedir? Hıdır Ellez sabahı meşe ağacının yaprağında toplanan çiğden maya toplamak. Ve bu mayayı ekmek hamurunda kullanmak, zaman zaman yoğurt yaparken kullanmak. Bakın doğal bir maya avcılığı. Bu nasıl bir zenginlik? Bunun kökeni ne? Bu niye Fırtınalez günü yani 5 Mayıs günü oluyor? Nasıl oluyor? Bütün bunları birikim binlerce yılın birikim. Belki de ta Troya'ya dayanıyor. Şimdi böyle bir zenginlik kolay rastlanabilecek bir şey değil. Sizin de işiniz tabii bu ekmekçilik. Vahşi mayalar, yani yabani mayalar, geleneksel hani fermentasyon süreçleriyle ne kadar ilişkili biliyorsunuz. Sizde zaman zaman ekşi maya ekmek tartışmaları vardır yani. Evet. Ne kadar kıymetlidir. Bu zeytin ağaçlarının ama daha çok meşe ağaçlarının bulunduğu ortamlarda doğal maya toplama süreçleri çok yaygın. Niye? Çünkü maya dediniz sonuçta bir mikroorganizma
1: Nedim Hocam, siz az önce dediniz ki doğal maya avcılığı aslında maya tabii bir hafızası da var. Maya avına çıkmak aslında biraz da böyle sanki hayat avına çıkmak, hayatı mayalamakla ilgili bir macera gibi bir düşünebilir miyiz?
0: Kesinlikle, kesinlikle düşünürüz. Çünkü bu avcılık bizim Batı Anadolu'da işte bu meşenin yaprağı, kabuğu ya da zeytinin meyvesi üzerinde doğal maya var. Çünkü insanlar durup dururken ekmeği mayalamadılar, durup dururken üzümü sirkeye, şaraba dönüştürmediler. Bu tesadüf değil. Bunların hepsi mayayla oldu. Ve bakın benim rahmetli anneannem ilaçlanmamış. Yani o zaman zaten zeytin ilacı diye bir şey yok. Zeytin meyvesinden, zeytin yaprağından bir böyle bir kavanozun içine bir bardak un koyar. Yani tabii o zamanlar onlar için biz düşünmezdik bu tam buğday unu mu, yarım buğday unu gayet güzel.
1: Hepsi tam zaten tamdı, evet.
0: Yani böyle bir bardak su döker üstüne, onun ağzını bir tülbent veya bezle örter. Yani niye? Çünkü hava almasını sağlar. O da sıcaklığında bekletirdi. Yani 2-3 gün içinde baloncuklar hafif ekşi bir koku oluşmaya başlardı. Ve bu mayanın aktif hale geldiğini gösterirdi. Şimdi biz de bunu ne annem öğrendi. Ben çocukluğumdan hatırladığım bir görüntü bu. Anneannem rahmetli mayayı günlük olarak beslerdi. Her gün biraz un, su ekleyerek ay bu maya ölecek falan diye. Başka bir şey anlatayım. Altınova'da İzmir'in Dikili ilçesiyle Balıkesir'in Ayvalık ilçesi arasında bulunan Altınova'da bir yoğurtçu abimiz var. Bir mayayı 120 yıldır yaşatıyor. Yoğurt mayasını. Evet. Yani koruyor bunu. Öldürmüyor mayayı. Ya nasıl biz ona Slow Food Terra Madre ödülü vermiştik yoğurtçu abimize. Çok da kıymetli bir insandı. Yani diyor, şimdi bizim burada tabii mayayı taşıyan otlar var. Hani
1: aslında tabii falan. Ege, Nedim Hocam çok doğal da bir maya faunası da. Peki tam da buradan bir yere geçmek isterim Nedim Hocam. Vaktimiz de tabii 30 dakika bir anda geçiyor. İstiyorum ki sizden çok fazla bilgi çalayım. Sizden
0: her
1: böyle
0: canım, ne demek,
1: evet. Bilginize talibim. Şimdi tabii biz hep Batı'yı, Batı Anadolu'yu, İzmir'i böyle keyifle, sessiz uygarlık olarak biliyoruz ama bir taraftan da içinde de bir göç travması var. Bunlardan bir tanesi de Germiyan ekmeğinin mayasında saklı, kül mayasında. Evet, göçle evet. Gelen bir hikaye. Sizden dinleyelim mi hocam?
0: Şimdi yakında bir şey yaptık. Bu Körfez Lezzetleri diye bir kitap yaptık benim danışmanlığımda. Ve bu Germiyan'daki maya çok önemli bir örnek olarak karşımıza çıktı. Şimdi bu konuda şimdi Germiyan aslında Kütahya ve çevresindeki bir bölgenin adı. Hı hı. Biliyorsunuz. Ve nasıl olmuş da buralara şey gelmiş.
1: Bu isim.
0: Çeşmenin bu şeyi olmuş. Şimdi bu konuda iki tane fikir var. İlki bizim Çeşme'deki Germiyan ve şeydeki Germencik, Aydın'ın Germencik ilçesinde benzeri bir ekşi maya kullanılıyor. Aslında mayanın ömrü 24 saat. Hı. Ama bunları bizim köylüler yaşatıyorlar. Şimdi Germiyan'dakiler ise Germiyan köylüleri ise iki köke dayanıyor. İlki Kütahya'dan Osmanlı'ya karşı zamanında ayaklanmış olan sürgüne gitmiş olanlar.

0: dan bu tarafa sürülenler. Bir başka kök ise mübadelede buraya getirilenler. Çünkü hem Germiyan'da gördüğümüz maya, hem de bizim Ayvalık'ta, Torbalı'da, Urla'da gördüğümüz nohut mayası, işte peksimet yapılan ekmeklerde kullanılan maya çok önemli. Germiyanlılar kül mayası diyorlar buna.
1: Evet.
0: Çünkü Germiyan'a 1922-23'te yerleşen şeyler, Türkler, Müslümanlar daha çok Ege adalarından mübadeleyle gelmişler. Ve yanlarına gelirken bu küllü ekşi mayaları da yanlarına getirmişler. Çünkü çam kozalağıyla da yapılan şey bu. Hatta o yüzden Germiyan ekmeği çok güzel şey tutar. Hafif bir kozak fıstık, kozak fıstığının kokusu gelir hafifçe.
1: Evet, aroması kadarıyla çok güzel. Kesinlikle evet hocam.
0: Ondan sonra dediğim gibi, şimdi tabii biz Germiyan'ı 2015'te ya da 14'te ilk şey yaptık. Slow Food, Türkiye'nin ilk Slow Food köyü yaptık. Ama istediğimiz gibi gitmedi o işler. Yani Slow Food köyü olmanın kuralları çok şeydi. Tamam, ekmekler çok güzel, hala çok güzel ama işte mevsiminde gıda çok Slow Food'un önemsediği bir şey. Pek ona uymadılar ve o iş sürmedi. Ama bugün hala Germiyan o bölgenin önemli şeyi ve oradaki teyzeler, ekmek yapan teyzeler hala bu kül mayası geleneğini şeyden getirdikleri, Ege adalarından getirdikleri kül mayası geleneğini koruyorlar.
1: Evet.
0: Şimdi tabii konuşmanın başında
1: Nedim
0: da söylediğim
1: hocam,
0: meşe ağacı çiğinden toplanan mayalar da çok önemli. Ya Anadolu çok çok zengin, çok kıymetli bir coğrafyada bulunuyoruz.
1: Evet,
0: ama
1: müthiş.
0: Yani tehlike de var ama. Bak şu tehlike de var.
1: Sizinle, sizin bu konuda çünkü kitabınız da var. O yüzden de şunu lütfen sormak istiyorum. Şimdi tabii Batı Anadolu Türkiye'deki ilk demir yolunun yapıldığı 1858.
0: Evet.
1: Ve ben tabii oradaki o özellikle de basmane müthiş gösteri.

0: İşli bir gar binası. Buradan tabii Türkiye'nin, Osmanlı'nın madenleri, pamuğu Avrupa'ya taşınıyor ama peş sırada orada bir uygarlık da mayalanıyor. Bize biraz bundan bahseder misiniz lütfen?
1: Ya şimdi tabii demiryolu
0: Hatta
1: tarihi.
0: Abdülaziz de ilk defa trene binen de Osmanlı padişahı da diyebiliriz herhalde.
1: Tabii. Şimdi şöyle, demiryolu tarihi biraz bize geç gelmiş. Hani sanayi devriminin biraz geç başlamışız. Çünkü Batı Anadolu, Osmanlı İmparatorluğu döneminde demiryolu ağlarının ilk kurulduğu bölge, az önce sizin de söylediğiniz gibi. İki tane önemli demiryolu hattı var. İlki İzmir-Aydın Temdili Demiryolu hattı. Bugün Alsancak Garı'na ben dostlarımı götürdüğümde, Alsancak Garı'nın böyle denize doğru bakan, şimdi pek deniz görünmüyor aradaki inşaatlar nedeniyle, ama İzmir Limanı'na doğru bakan camlarından dostlarımıza bakın, burası İzmir'in batıya açılan kapısıdır derim. Çünkü 10 yıl sürmüş kurulma çalışmaları, 1856'dan 1866'ya kadar. Ben bunları İzmir Demir Yolları kitabında uzun uzun anlattım. İzmir Aydın hattı bir İngiliz şirket tarafından yapımına başlanmış ki o şirketin sahibi Edward Purcell'ın mezarı bugün Buca'da Protestan Kilisesi'nin bahçesinde duruyor.
0: Aa, bunu bilmiyordum.
1: Birçok o yani o devrinde çalışan herkesin mezarları İzmir'de 1856'dan başlıyor. İşte Ankara'da da giderseniz Alsancak Garı'nın temelinin atıldığı Mala'da, Ankara'da Demiryolları Müzesi'nde sergileniyor. Ne olmuştur? Bütün tarımsal ürünler, bizim bütün zenginliklerimizin ihracatı kolaylaşmıştır. O zamana kadar develerle taşınan zeytin, incir, üzüm gibi ürünler demir yollarıyla. Yani ilk önce demir yolları aslında insan taşımak için yapılmadı. Sonradan insan, yani hazır var diye insan taşınmaya da başladı. 1856'da çalışmaları başlayan İzmir Aydın Temdili demir yolu hattı ve 1865'te çalışmaları başlanan İzmir Kasaba Temdili demir yolu hattı bütün tarımsal zenginliklerin kolaylıkla İzmir limanına getirilmesini sağladı. Bu İzmir limanına gelen ürünler de buradan gemilerle ihracata gönderildi. Ha tabii bu da 1680'lerden 1650'lerden beri olan bir şeydi bu tarımsal ürün, ama çok hızlaştı ve bu zenginlik aynı zamanda bu coğrafyaya hem para getirdi, hem tarımsal anlamda yaşanan devrimlerin, değişikliklerin hep kolay ulaşmasını sağladı. Aslında Osmanlı'nın ilk demiryolu hattı burası değil. Osmanlı'nın ilk demiryolu hattı Mısır'da. Yani İzmir'den
0: Kahire değil mi?
1: birkaç yıl önce Kahire İskenderiye arasında, ama o çok sürdürülebilir bir şey olmamış. Ama 1850'lerden başlayıp önce İzmir Aydın, ama Aydın hattı ne? Isparta'ya, Eğirdir'e kadar gidiyor. Şey hattına bakıyorsunuz, kasaba hattı nereye gidiyor? Kula'dan
0: Nedim hocam, sizin böyle
1: Ankara'ya kadar ulaşıyor.
0: radyoda biraz tabii böyle aralara giriyorum ama hazır sizi bulmuşken 1 dakikam var ama biraz da bize bir gideseniz bir. Orada da
1: Birgi.
0: çünkü başka bir kültür taşındı.
1: Tabii canım, yani birgi şeyin ödemiş birgiyi kastediyorsanız tabii ki
0: Evet.
1: orası da çok bizim Batı Anadolu'nun tarihi ve kültür açıdan en zengin köylerinden bir tanesi. Hatta İsa'dan önce 7. yüzyılda ilk yerleşilmiştir oraya. Orada bir Diyozirayon var. Yani bir Zeus kutsal olanı var. Frigi, Lidya, Pers, Pergamon, Roma, sonra da Aydınoğulları Beyliği gelmiş ve Aydınoğlu Beyliği'nin başkenti olmuş. Ya ben şunu söylerim, bak İzmir'den bir çıkarsanız buradan Denizli'ye kadar giderken 4 tane 5 tane başkent geçersiniz. Burada bir tanesi de Birgi'dir yani. Aydınoğulları'nın başkenti olmuştur ve Aydınoğulları'nın çok kıymetli Mehmet Bey de orada çok önemli bir kimlik olarak orayı yönetmiştir. Ama bizim kültürümüz açısından şeyi şudur, orada Hacı Hekim Paşa ismiyle bilinen çok önemli bir insan vardır ki o ilk Türkçe yemek kitabının da yazarıdır, Hacı Hekim Paşa.
0: Evet.
1: Ya buna yemek kitabı denir mi? Denir. Niye denir? Adam aslında bunu Mehmet Bey ve şeyin

0: Aydınoğlu Beyliği'nin önemli insanlarının nasıl beslenmesi gerektiğine dair bir şeyler yazmış. Hekim evet. Sonuçta. Paşa ünvanında var. Ve Hacı Hekim Paşa oturmuş hani bütün o yerel ürünlerle beslenmenin, doğru beslenmenin kurallarını daha 12. 13. yüzyılda yazmış ki yani bu müthiş bir şey, müthiş bir zenginlik. Bir iki de Çekül sağ olsun onun mezarını da ayağa kaldırdı. Birgin'in bugün çok daha önemli bir kimlik olarak yaşamasında da bugün hep bundan bahsediyoruz.
1: Evet. Nedim Hocam gerçekten hani sohbete doyum olmuyor, laf lafı açıyor.

0: derler ya, aynen
1: Yani
0: öyle.
1: tabii biz buradan hareketle sabaha kadar konuşabiliriz.
0: Evet, ama biz lütfen Anadolu mayasıyla sizinle daha çok, ben biliyorum ki, sohbeti mayalayacağız. Çok
1: Tamam,
0: teşekkür ediyorum.
1: tabii.
0: Evet, çok çok teşekkür ediyorum
1: Ben teşekkür
0: programımıza.
1: ediyorum.
0: Anadolu'dan müthiş güzel, keyifli mayalar bize böyle göndermiş oldunuz. Ağzınıza sağlık. Teşekkür ediyorum.
1: Görüşmek üzere. Sağ
0: Teşekkür
1: olun.
0: ediyorum. Evet. Bugün yine Anadolu mayasında kültürü coğrafyadan coğrafyaya taşıdık. Özellikle de Batı Anadolu'nun tarımsal bereketi ve tarımsal ürünleriyle Anadolu'nun tat belleğine paha biçilemez izler bıraktığını sizlere aktardık. Konuğumuz Nedim Atila ile beraber yazar, aynı zamanda da gastronomi uzmanı. Haftaya yine farklı bir konukla yine Anadolu'nun taşını, toprağını, tatlarını, renklerini mayalamaya devam ediyor olacağız. O güne değin lezzetle kalın.
2: Anadolu Mayası.

0: TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda solistlerden birer türkü programını dinlediniz.
1: Küresel siyasetin değişen dengeleri, diplomasi ve strateji. Küresel gündemin nabzı bu programda atıyor. Dünyayı şekillendiren dış politika başlıkları, dış politikadaki son gelişmeler, sağdan yansıyan bilgiler ve yorumlar küresel analizde. Küresel analiz her salı Türkiye saatiyle 17.05'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.
2: Türkiye'nin Sesi Radyosu. Türkiye'nin dünyadaki sesi.
0: Saat 12.
3: Haberler.
0: İyi günler sayın dinleyenler. Haberleri veriyoruz. Spikeriniz ben Gülden Özpamuk. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin gündemi yeni haftada da yoğun olacak. Yükseköğretim kurumları ile ilişiği kesilen öğrencilere af getirecek kanun teklifi genel kurul gündemine gelecek. Teklifle aday hekimliğe geçiş yapamamış öğrencilere de okula dönüş yolu açılacak. Mecliste ayrıca terörsüz Türkiye hedefinde yapılacak yasal düzenlemelere ilişkin adımlar atılacak. Cumhuriyet Halk Partisi'nde yaşanan istifaların ardından Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu milletvekilleriyle toplantı kararı aldı. CHP'de kalacağını açıklayan 44 milletvekilinin saat 15'te yapılacak toplantıda hazır bulunması bekleniyor. Liselere geçiş sınavı tercih maratonunda sona yaklaşıldı. E-okul sistemi üzerinden gerçekleştirilen lise tercih işlemlerinin tamamlanması için süre yarın bitiyor. Kastamonu'nun kıyı kesimlerinde metrekareye 220 kilogramın üzerinde yağış düştü. Sağanağın ardından sel ve su baskınları yaşandı. Türkiye Afet Müdahale Planı'nın devreye alındığı kentte yaraların sarılması için çalışma başlatıldı. Antalya-Konya karayolunda bir otomobil uçuruma yuvarlandı. Ekipler sarp ve dik arazide kurtarma çalışması başlattı. İçinde 7 kişinin bulunduğu öğrenilen otomobilde hayatını kaybedenlerin olduğu bildiriliyor. İstanbul'un Kartal ilçesinde kentsel dönüşüm kapsamında tahliye edilen 5 katlı binanın balkonlarıyla üst kat duvarı çöktü. Park halindeki araçlara moloz ve beton parçaları isabet etti. Ekipler binanın çevresini demir bariyerlerle kapattı. Olayda can ya da mal kaybı yaşanmadı. Filistin topraklarını gasp eden İsrailliler Batı Şeria'da Nablus kentine yakın Kusra köyündeki El Rahmah Camii'ni kundaklamaya çalıştı. Alevler caminin girişini sardı. Saldırı sonucu caminin giriş bölümünde hasar meydana geldi. Dış duvarlara da Filistinlileri hedef alan

İbranice ırkçı slogan yazıldı. ABD ordusu İran limanlarına yönelik deniz ablukasını sürdüğünü açıkladı. 25 Temmuz itibarıyla 12 ticari geminin rotasının değiştirildiğini duyurdu. Ukrayna, Hazar Denizi'nde İran'la bağlantılı gemileri vurduğunu duyurdu. Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski, gemilerin askeri sevkiyat yaptığını açıkladı. Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Jomart Tokayev, Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşın dondurulması gerektiğini söyledi. Tokayev, Türkiye'nin arabuluculuğunda yürütülen müzakerelerde elde edilen sonuçlar temelinde İstanbul Formülü 2.0'a dönülmesini önerdi. Suriye'de iki yolcu otobüsünün çarpıştığı trafik kazası faciaya dönüştü. Kazada 35 kişi yaşamını yitirdi, 30 kişi de yaralandı. Ankara kazada hayatını kaybedenler için taziye mesajı yayımladı. Haberleri dinlediniz.

0: Merhaba sevgili dinleyiciler, ben doçent doktor Dilek Türk Yılmaz. Program yapımcılarımız Meltem Çetinkök Avşar, Feyza Öztoprak Kaptı, teknik yönetmenimiz Ersin Aydemir. Kültür Otağı'ndan hepinizi bu hafta da sevgi ve saygıyla selamlıyoruz. Bizler Kültür Otağı'nın Kök Otağı bölümünde birkaç haftadır Türklerin kadim dünya tasavvurundan, evren anlayışından, tabiatı anlamlandırma biçimlerinden söz etmeye başladık. Bugün de yine bu konularla ilgili konuşmaya devam edeceğiz. Bugün Türklerin gözünden dünyaya bakmaya çalışacağız. Yine tabii ki çok değerli bir konuğum var stüdyoda. Sevgili arkadaşım, hocam, Hacettepe Üniversitesi Türk Halk Bilim Bölümü öğretim üyesi doçent doktor Şirin Yılmaz stüdyoda konuğumuz. Şirin'cim hoş geldin.
1: Hoş buldum, teşekkür ederim. Feyza Hanım ve Meltem Hanım'a da merhabalar olsun. Dilekçim sana da merhabalar olsun. Dinleyicilerimize de merhabalar olsun.
0: Çok teşekkürler. Geçen yıl da seninle Kültür Otağı'nda buluşmuştuk. Yine böyle inanışlarımızdan, geçmişe dair bir takım törelerimizden, geleneklerimizden söz etmiştik. Bugün de konuyu başka bir eksene kaydırdık. Biraz Türklerin gözünden dedim ya, dünyaya bakmaya çalışıyoruz. İstersen Şirin'cim şöyle başlayalım. Türklerin kadim dünya tasavvuru söz konusu olduğu zaman akla ilk gelen kavramlardan biri tabii ki gök tanrı inanışı. Hı hı. Ancak tabii bu kavramı bugünün bakış açısıyla, bugünün kavramlarıyla anlamlandırmaya çalışmak, açıklamaya çalışmak biraz eksik ve yanlış yorumlara da tabii ki sebep oluyor. Şimdi biz gök tanrı dendiğinde bu geniş dünya tasavvuru, dünya görüşü içerisinde Türklerin insanı ve evrenin düzenini anlamasında gök tanrı kavramının nasıl yardımcı olduğunu düşünmeliyiz? Nereye oturtuyor Türkler bu kavramı?
1: Şimdi Dilekçim şöyle başlayalım. İstersen başlangıcından bugüne kadar Türklerin içinde bulunduğu sosyal, kültürel, siyasal koşullar uyarınca farklı dini inançlara mensup olduğunu biz bugün biliyoruz. Bu durum Türk dünyasının uçsuz bucaksız coğrafyalarda farklı kültürlerle girdiği ekonomik, siyasal, sosyal ilişkilerin sonuçlarından bir tanesi. Dolayısıyla semavi dinlerden önce ve sonra kimi yerde kitleler, kimi yerde küçük gruplar halinde en eski Türk inançları yeni dinlerin kabulleri çerçevesinde bir takım değişikliklere uğramıştır. Buna rağmen eski Türk inançlarının yaygın olarak hayata geçirilen kemikleşmiş bir yapısı söz konusu. Zaten galiba şu an o yapının merkezini
0: evet,
1: konuşacağız.
0: Doğru.
1: Söz konusu yapının merkezinde de gök tengri yer alıyor. Eski Türkçe'de tengri sözcüğü aslında gözün gördüğü gökyüzünü ve zamanla da tanrıyı karşılamıştır. Bu bağlamda maddi bir varlık olan gök, tengrinin de maddi bir varlık şeklinde kabul edilmesine sebep olmuştur. Eski Türkçe'de tengri her topluluğun fonetik özelliklerine göre tengri, tengere, tangrı, tanrı, tangara gibi şekillerde telaffuz edilir. Bugün inanç şemasının muhafaza edildiği Türkler arasında tengri sözcüğü gök anlamında kullanılır. Hı hı. Ama bugün gök mavidir. Tengri ise gökte, göğün en yüksek noktasında bulunmaktadır. Orada oturmaktadır. Dünyaya, insanlara, kişi oğluna, yani hı hı, bize oradan bakmaktadır. Dolayısıyla gök Tengri sözünün sıfatı haline gelir. İslamiyet sonrası burada Tengri Allah sözüne evrilmiştir. Hatta bizim eski yazıtlarımızda, Orhun yazıtlarımızda şöyle bir ifade var. Üze kök tengri asra yağız yir kılındukta ilkin ara kişi oğlu kılınmış. Költegin yazıtında, hı hı, yer alan bir cümle bu Doğu Yüzü'nde. Dolayısıyla gök tanrı ezeli bir varlık olarak tasavvur ediliyor ve de ebedi bir varlık olarak tasavvur ediliyor. Aslında şu anki İslami inançla örtüşen bir yapı var orada.
0: Evet.
1: Ve de O hiç kimseye benzemez. Hiçbir varlığa benzemez, hiçbir oluşuma benzemez. O benzersiz. Onu da nereden aslında anlıyoruz? Tengri tek Tengri yaratmış Türk Bilge Kağan. Yani Tanrı'ya benzer Tanrı yaratmış Türk Bilge Kağan'ı. Tanrı sadece kendine benziyor.
0: Evet.
1: Başka hiçbir varlığa benzemeyen ve belirli bir şekli olmayan, koruyucu, bahşedici ama olduran, yaratan tek kudret.
0: Hı hı.
1: Oldurma kudretinin tek sahibi. Yapan, olduran, yaratan, bahşeden ve hatta koruyan tek varlık. Dolayısıyla aslında bugünkü Tanrı algısından ve tek oluşu, tek algısı anlamında da bugünkü yüce yaratıcı algısıyla örtüşen bir tavır var orada.
0: Evet.
1: Ve bu tavır aslında bütün evrenin kozmolojisini gerçekleştiren merkez nokta. Bütün kozmoloji, biraz sonra sanırım konuşuruz, iyeler, ruhlar,
0: evet,
1: yeryüzünde kişi oğluna yardımcı olan, yer yer kötülük yapıp sakınılması gereken bütün ruhlar da aslında onun tarafından yaratılmış ve kişi oğluna, yani bize, onun tarafından gönderilmiş koruyucular.
0: Evet.
1: Dolayısıyla merkezde bütün oldurma icraatında
0: Gök Tanrı
1: var.
0: Yani evet, aslında bu kadim dünya tasavvuru, Türklerin kadim dünya görüşü içerisinde temel kaynak dediğin gibi Gök Tanrı olarak kabul ediliyor. Fakat burada sadece gökyüzünü ifade etmiyor senin ifade ettiğin şey. Hani diyorsun ya Tanrı'nın sıfatı olmuş gök dedin.
1: Evet.
0: Evet.
1: Orada çünkü, çok affedersin.
0: Estağfurullah.
1: Çünkü gökyüzünün en yükseğinde yaşıyor.
0: Evet.
1: Orada
0: evet.
1: var oluyor. Orada konuşlanmış durumda.
0: Ama sadece gökyüzünü ifade eden bir kavram değil. Sen de yani özellikle Kültig'in yazısından alıntıladığın yerlerde onu söylüyorsun aslında. Adaleti, töreyi ve insanın evrendeki yerini anlamlandırmaya yarayan bir kavram aynı zamanda.
1: Evet.
0: Yani
1: evet.
0: Operasyonel bir kavram aynı
1: kesinlikle
0: zamanda. Başka türlü şeyleri açıklarken de Türk düşüncesiyle ilgili mutlaka Gök Tanrı kavramını işe koşuyoruz. Yani orada çok daha geniş bir şeyden, işte toplum yaşayışından devlet anlayışına kadar
1: tabii
0: çok geniş bir perspektifte bu kozmik düzen fikrini Gök Tanrı ile ilişkilendiriyoruz. O yüzden de yalnızca inanç dünyamızı değil, aynı zamanda kültürel ve toplum düzeni de şekillendiren bir temel kavram olarak alıyoruz Gök Tanrı'yı.
1: Tabii Dilekçim, çünkü adalet Gök Tanrı'dan gelir.
0: Evet.
1: Bereket Gök Tanrı'dan gelir.
0: Hı hı.
1: Sağlık Gök Tanrı'dan gelir. Düzen, eşitlik Gök Tanrı'dan gelir.
0: Hı hı.
1: Savaşma ve Türk yurdunu büyütme, artırma, çoğaltma gücü Gök Tanrı'dan gelir. Yani Tanrı'nın adalet

0: yeryüzüne onun kutu olarak Tanrı'nın bereketi, Tanrı'nın gök Tanrı'nın ışığı onun kutu olarak erişir yeryüzüne, kişi oğluna. Bu kimi zaman Kaan'la karşılık bulur. Kimi zaman ailedeki atayla, aksakallı, aksaçlı olanla karşılık bulur. Kimi zaman da toplumda bazı hizmetleri gören, bazı işleri yapan demirciyle, zanaatkarla, ziraat yapan insanla karşılık bulur yeryüzünde.
1: Evet. Yani yansımasını her
0: Tabii,
1: alanda görürüz gök
0: tabii.
1: Tanrı'nın. O biraz önceki kut alma meselesini mesela çok güzel söyledin. Çünkü Türk kağanları hep Tanrı'dan kut alarak
0: Tabii ki.
1: yeryüzüne gönderilirler ve rastgele seçilmiş insanlar değillerdir. Hatta İslami gelene, İslami döneme geldiğimizde de mesela kut almış oğlu Süleyman Şah adında yine kut adını görürüz. Hani bu gelenek, bu anlayış öyle birdenbire de yok olup gitmemiştir. Kolektif bilinçaltımızda bu kesintiye uğramadan da aslında devam ediyor gibi düşünüyorum ben.
0: Elbette devam ediyor Dilekçim. Çünkü kolektif bilinçaltı, kolektif şuuraltı, kültürel bellek, kültürel hafıza, her nasıl ifade edersek bu durum 3 günde oluşmuyor. Bu durum yaşayarak, deneyerek, insanı tanıyarak, coğrafyayı tanıyarak, doğayı tanıyarak, kendini doğanın bir parçası sayarak, mücadele ettiğin insan kitlelerini tanıyarak, üreterek, bir takım zorluklarla mücadele ederek, yaşayarak kültürel bellek ya da senin söylediğin şekliyle şuuraltı oluşuyor. Dolayısıyla gerçekten işe yarayan, çalışan bilgi kalıyor. Ve o bilgi, söz, söylem, inanç elbette normal olarak kuşaklar arasında uzun yıllar boyunca aktarılıyor ve onun silinmesi öyle kolay bir şey değil. Yer yer zayıflayabilir ama ben aslında çok da zayıfladığını da düşünmüyorum. Yer yer zayıflayabilir ama silinmesi o kadar da kolay değil.

0: Olmadığını da düşünmüyorum. Yer yer zayıflayabilir ama silinmesi o kadar da kolay değil.
1: Şüphesiz.
0: Evet.
1: Evet, bugün de.
0: Çünkü işe yarıyor.
1: Evet.
0: İşe yarıyor. Adalet anlamında işe yarıyor, vicdan anlamında işe yarıyor, üretmek anlamında işe yarıyor. Doğaya, doğayla bütün olmak ve doğaya saygı duymak anlamında işe yarıyor. İnanç pratikleri anlamında işe yarıyor. İşe yarayan bir oluşumu toplum kolay kolay bırakmaz,
1: Evet,
0: vazgeçmez.
1: evet. Şimdi tabii göğü merkeze aldığını görüyoruz aslında bu kozmik düzen anlayışının. Fakat Türk düşünce sistemi evrene sadece böyle yukarıya doğru bakarak evreni değerlendirmiyor. Böyle bir düşünce değil. Aynı zamanda yaşadıkları coğrafyanın bütün parçalarını ayrılmaz bir bütün olarak görüyorlar. Yani toprağı, işte dağı, taşı, suyu hepsini bir bütün olarak görüyorlar ve pek çok da anlam yüklüyorlar. Şimdi tam burada da karşımıza yer su kavramı çıkıyor.
0: Evet.
1: Türk kültüründe çok önemli bir yere sahip yer su anlayışı. Aslında tabiatla kurulan manevi ilişkinin de bir anlamda ifadesi gibi düşünebiliriz belki yer su kavramını, değil mi?
0: Bence de düşünebiliriz. Hatta düşünmeliyiz. Çünkü Türk insanı için kendisi, kendi varlığı doğanın ayrılmaz bir parçası. Yani yerdeki otla, İşte kediyle, köpekle, koyunla, tavukla, bütün canlılarla, bütün canlılarla, ağaçla, ormanla, suyla, kayayla, taşla, toprakla bir bütün. Onlardan ayrı değil.
1: Evet.
0: Onlarla bir bütün. Dolayısıyla ıduk diyeceğim burada. Iduk
1: Evet.
0: yani kutsal, mukaddes, yirsup. Yer su yani. Aslında Türk milletinin doğuş ve yaşam alanı olan vatan toprağının, bu yerdeki bütün akar ve duran suların, bütün yeryüzü şekillerinin tamamıdır. Yer su tamamı. Vatan bilinci bizim için o kadar önemli. Toprak bilinci bizim için o kadar
1: Evet.
0: önemli. Bu bilinç 2 günde, yine biraz önce konuştuğumuz yere geliyoruz. 2 günde, 3 yılda, 5 zamanda oluşmuş bir şey değil. Yıllar yıllar, asırlar içinde gerçekleşmiş bir kabul. Yer su senin yaşadığın coğrafyanın tamamına karşılık gelir aslında. Dolayısıyla yer su yaşanan, gıda elde edilen, geçim sağlanan, barınılan bir yerdir. Yani sana topyekün yaşam veren, yaşamını sürdürmeye yardımcı olan bir yerdir. O halde bütün yer su kutsaldır. Değil mi?
1: Tabii.
0: Bütün olarak da E'dir. Yani sahiptir. Yani maliktir. Yani iyedir. Dolayısıyla orman, dağ, akarsu, göl, kaya adları, coğrafi isim ya da belirleyici olmaktan öte o yerlerin sahiplerine ve koruyucularına işaret eder. Burada bir şey söylemem gerek. Daha önceki programlarımızda değindik mi hiç hatırlayamadım şu an. Ama bu sahip olma, koruyucu olma, bütün yerin, suyun efendisi olma durumu bizi animistik dünya görüşüne götürüyor. Yani bu ne demek? Üzerine bastığın toprağın, etrafında gördüğün ağaç, hayvan, su, bitki, taş, kaya, bütün bunların bir koruyucu ruhu var, bir maliği var, bir efendisi var, bir sahibi var. Yani birer iyesi var. Dolayısıyla sen bu iyelerle barışık bir ilişki içinde olmalısın. Çünkü onların bir parçasısın. Bütün bu doğanın parçasısın. Onlar da senin bir parçan. Sen onlarla ne kadar olumlu yaşarsan, barışık yaşarsan, onlara hizmet edersen, onlar da sana o kadar hizmet ederler, o kadar barışık olurlar. Yani insanoğlu ile bu yirsup arasındaki ve ıduk yirsup arasındaki ahenkli ilişki, onlara animistik bir şekilde can ve ruh atfederek her birinin canlı, senin yapacağın kötülükten zarar göreceği bilincini taşımakla gerçekleşiyor
1: Doğru.
0: aslında. Dolayısıyla gök tanrı merkez olmak üzere onun yarattığı yardımcı ve koruyucu iyeler bütün üyeler

0: Tanrı'nın iradesine tabidir ve onun hizmetindedir. Bunu
1: Hı.
0: söylemeye çalışıyoruz.
1: Evet.
0: Ama onlarla iyi geçinmeliyiz. Onlara zarar vermemeliyiz. Onlara saygıda kusur etmemeliyiz. Çok ana hatlarıyla durum
1: Evet.
0: böyle. Çok ana
1: Evet.
0: hatlarıyla ama.
1: Muhakkak çok daha detaylandırılabilecek bir mevzu bu. Çünkü temel, yani Türk düşünce sistemi temel kavramlarından birinden söz
0: Tabii,
1: ediyoruz.
0: tabii.
1: Ve dediğin gibi bunlar sadece doğayı bize yararlanılması gereken, faydalanılması gereken bir kavram olarak değil, aynı zamanda saygı duyulması ve korunması gereken bir emanet olarak bize bahşediyor bu kavram. Geçen haftalarda da İbrahim Dilek hocam konuğumuz olmuştu. Orada da insan doğanın bir parçası mıdır yoksa merkeze mi korur evrende kendini diye konuştuk. Kesinlikle doğanın bir parçası, senin de ifade ettiğin gibi. Bugün işte bu anlayışlardan ne yazık ki uzaklaştık.
0: Evet.
1: Sanki bütün her şey bize hizmet etmek için varmış gibi düşünüyoruz. O yüzden de böyle hoyratça her şeyi kullanıyoruz. Suyu fazla tüketiyoruz, havayı kirletiyoruz. Bize işte hayvanları katleden insanlar var ne yazık ki aramızda. Dolayısıyla bunlar bize çok ağır faturalar ödetiyor. İşte bu düşünce sisteminden uzaklaştığımızda başımıza bir takım, işte senin de söyledin ya, barışık halde yaşamadığımız için bir sürü de dert açıyoruz aslında.
0: Evet, o zamanın zihniyeti modern zamanın zihniyetinden çok farklı.
1: Evet.
0: Çünkü orada doğa tamam sana hizmet etsin ama kendini yenilemesine, kendini
1: Tabii
0: sürdürmesine izin
1: izin ver.
0: verirsen hizmet
1: Hı
0: etsin. Eski insanlar bunu çok iyi biliyorlar,
1: hı.
0: çok farkındalar. Çünkü doğa yoksa kendisi de yok.
1: Tabii.
0: Toprak yoksa kendisi de yok.
1: Hı.
0: Toprağı verimsizleştirirse yarın ne yapacak? Gıda elde edemeyecek. Hayvanlarını besleyemeyecek. Toprak şart. Toprağın
1: Evet.
0: üstündeki, toprağın üstündeki taş da şart.
1: Şart.
0: Her şey şart.
1: Onun üstteki böcek de şart.
0: Tabii.
1: Mesela şimdi en çok dikkatten kaçırdığımız şeylerden biri bu. Tarım
0: Tabii.
1: yaparken mesela bu bilgileri unuttuğumuz için çok kötü tarım yapıyoruz mesela.
0: Çünkü bütün
1: Geleneksel değil.
0: böceği
1: Öldürüyoruz,
0: öldürüyoruz, tarım ilacı.
1: yakıyoruz.
0: Evet.
1: Tarım ilaçları kullanıyoruz. Doğanın doğal o bitki örtüsünü yok ediyoruz. Dolayısıyla o yok ettiğimiz şey de bize dediğim gibi bedel ödetiyor.
0: Öyle. Türklerin toprağı ıduk yani mukaddes kabul etmeleri, ölülerini toprağa bırakmaları, üzerinde yaşadıkları toprağı düşmandan, yabancıdan korumaya çalışmaları, burayı koruyan iyileri kızdırmamak inancından kaynaklanmakla birlikte zamanla vatan kutsaldır, vatan toprağı kutsaldır anlayışına doğru bizi götürdü işte.
1: Evet, çok haklısın. Şimdi tabii yerle gök arasındaki bu ilişki bizi Türklerin evren tasavvuru ile ilgili daha geniş bir çerçeveye de götürüyor. Çünkü bu düşünce sisteminde evren tek katmanlı değil, birbirini tamamlayan farklı alanlardan oluşan bir bütüncül yapı olarak karşımıza çıkıyor. Şimdi bu üç katlı bir evren anlayışı var. Dinleyicilerimiz bizleri dinledikleri için artık bu konulara aşinadırlar diye düşünüyorum. Bu üç kat arasında Türk düşüncesi nasıl bir ilişki var? Bu üç katın adı ne ve nasıl ilişkilendiriliyor birbiriyle?
0: Aslında bu üç kat birbirini tamamlayan ve birbirine hizmet eden bir üç kat tasavvuru Dilekçim. Gök Tanrı'nın mekanı
1: Evet.
0: biliyoruz. Yer kişi oğlunun mekanı. Bir de yeraltı var.
1: Evet.
0: Yer altında da körmösler yani kötü ruhlar yaşıyor. Kara toprak altta, kara sular altta, işte yirlik, irlik, erlik denilen yer altında ait olan ve oraya ait olan her şey yer altında. Yani zararlı olan ruh tasarımlarını toprağın altına atmaya meyilli bir zihniyet, faydalı olanları da yer üzerinde ve yerden gök yüzüne yükselen bir ölçekte tutmaya meyilli bir zihniyet var burada.
1: Evet. Şimdi tabii hani dedik ya bir bütün evren Türk düşünce sisteminde ve insan böylesine hani anlam yüklü bir evrende yaşarken bazı mekanları diğerlerinden biraz farklı görmeye de başlıyor.
0: Tabii.
1: Tabii bu yönüyle baktığımızda mesela dağlar hemen aklıma geliyor benim. Çünkü o haşmetli yapılarıyla zaten böyle bir diğer coğrafi unsurlardan daha ön plana çıkıyor. İşte yüce ağaçlar, yüce dağlar. İnsanda farklı bir düşünce de yaratıyor. Özel bir anlam
0: Duygu da
1: yüklemeye başlıyor. Evet, duygu da yaratıyor ve bu
0: yaratıyor,
1: duygu da hiç kesintiye uğramıyor.
0: evet.
1: Bugün de hala dağlar bizim için öyle değil midir?
0: Öyle.
1: Türküler yakarız, şarkılar söyleriz dağlara. Şimdi bu kutsal dağlar neden, aslında biraz da cevabını belki verdim ama senin mutlaka ekleyeceklerin var. Neden kutsal kabul ediliyor? Bu kadar dikkat çekiyor.
0: Valla Dilekçim, biraz önce söylediğimiz gibi eski Türk inancında yüksek yerler diğer yirsuplar gibi ıdık kabul ediliyor. Dağlar kutlu sayılıyor. Yemin ant törenleri oralarda düzenleniyor. Tanrı Dağları mesela Uygurların Kutluk Dağı anlatısındaki kayalık millete saadet veren ruh olarak kutlu sayılıyor mesela. Bugün de yüce ve ulu olmak anlamında bir algı yaratıyor. Kam dualarında mesela dağdan söz edilirken dağın koruyucu ruhu ile somut bir yeryüzü şekli olan dağın kendisi birbirine karışmış oluyor. Ve kamlar o kadar da bu somut yeryüzü şekliyle dağ ruhunu ayıralım gibi bir kaygıya da hiç düşmüyorlar. Öyle bir çabaları da hiç olmuyor. Kam dağ ruhunu canlı bir varlık olarak hayal ediyor. Dağ dünyanın dayanağı, dünyayı ayakta tutan direk olarak kabul ediliyor. Ve Tanrı'yı göğün en yüksek noktasında tasavvur eden, dağları Tanrı'ya en yakın yeryüzü şekli olarak kabul etmek bakımından da kutlu sayan Türk milleti, tabii ki dağın koruyucu ruhunu, dağın efendisini, dağ iyesini de elbette kutlu olarak sayıyor. Bir de burada Anadolu'da da yer yer karşılaşabileceğimiz oba, obö, obo kültü var. Eski Türklerde yaygın olduğu bilinen bir kült bu oba kültü. Bozkır'da topraktan dağ geçitlerinde taş yığınlardan yapılan suni tepecikler ya da tepeler de diyebiliriz. Höyükler gerçek dağların yerini tutmak üzere temsili olarak yapılmıştır. Hatta zaman zaman çadır biçimi de obaya benzetilir. Ama burada özellikle Anadolu'da farklı bir kabul var. O da şöyle. Şimdi Yirsup bu kadar kutluysa eğer, Yirsup'un içinde bizim seyahat etmemizi ve seyahatlerimizin sağ salim gerçekleşmesini sağlayan bir de yol iyesi var. Yol iyesini memnun etmek, yol iyesine de hediye sunmak üzere böyle düz arazilerde, mesela Ankara-Konya yolu gibi düz araziler üzerinde, uzun yollar üzerinde diyeyim daha doğrusu, bazen dağ geçitlerinde küçük küçük taştan tepecikler oluşturulur. Her geçen yolcu yol iyesine o obaya bir taş atar. Oraya onun ortasına da böyle bir ağaç dalları gibi temsili bir ağaç asılır ve oraya çaput bağlar. Atının kılından bağlar, üzerindeki bir kumaştan ya da bir
1: Kesip
0: eşarptan
1: bağlar.
0: bağlar, yırtıp bağlar. Oraya bir lokma ekmek bırakır. O taşlar giderek büyür, büyür, büyür, büyür. Yol iyesi seni korusun. Yol iyesi bu yolculuğun sağ salim gerçekleşmesini sağlasın diye. Yani dağ kültü, evet, çok değerli bir kült. Dağ gök tanrıya en yakın, çok heybetli, insanın duygusal olarak yüreğini kaldıran bir yeryüzü oluşumu, ama onun olmadığı yerde de ona benzer bir görünümü yol iyesini memnun etmek üzere biz
1: Şimdi
0: yapıyoruz.
1: sen bunu anlatırken aklıma Macaristan'da gördüğüm bu yol iyesine benzer yapılar geldi. Böyle taş taş üstüne koyarak değil de inşa edilmiş bir yapı olarak dört yol ağızlarında buna benzer şeylerle karşılaşmıştım. Ve bu
0: Sözünü
1: da böyle bir
0: unutma, bir
1: şeydi.
0: parantez açacağım burada. Sen yine devam et ona. Bu obaları yalnız bizim halk hukuku bağlamında tarla sınırı olarak üst üste koyduğumuz
1: evet.
0: taşlarla ya da balballarla karıştırmamak lazım.
1: Doğru.
0: Demek ki Macaristan'da da dilekçim oba kültüne yönelik
1: buna
0: bir inanç
1: yakın bir
0: var.
1: Şey vardı. Evet, üstünden vakit geçti ama şimdi hatırlıyorum. Orada işte gelen gideni korusun diye yapılmış, inşa edilmiş böyle büst, heykel gibi şeyler yapmışlar ve işte o da bir çeşit sunak gibi işte giden gelen bir şeyler atmış, bağlamış falan. Hani adak yeri gibi de olmuş ama yolcuları korumak için yapıldığını anlatmışlardı. Şimdi tabii Şirincim, programımızın da süresi kısıtlı, her şeyi de konuşalım istiyorum ama konuşamasak da bir sonraki programlara bırakacağız. Onu da artık biliyorsun sen, biz gelen konuklarımızdan böyle bir söz de alıyoruz. Şimdi pınarlar, göller, kaynak sular da var tabii ki. Onlar da hani hayatı besleyen kaynaklar çünkü. Daha yükselen bir olgu. Evet, hiç şüphesiz onun çok kıymetli bir tarafı var ama bir de hayatı besleyen sular var. Onları da kutsal biliyoruz biz. Biraz da bu kaynak lardan konuşalım mı? Mesela Anadolu'daki ziyaret ve yatır gelenekleriyle burada bir devamlılık söz konusu olabilir mi? Bu geleneklerin bağlantısı var mıdır sence?
0: Anadolu'daki ziyaret yerlerinde tabii göller, akarsular da var
1: Evet.
0: Dilekçim. Ama Türk inanç sisteminde toprak, hava, ateş ve su olmak üzere dört temel var. Tabiatta var olan bir takım gizli kuvvetlerin su söz konusu olunca daha çok ırmak, dere, çay ya da pınar gibi akarsuların öne çıktığı görülüyor.
1: Evet.
0: Durgun sular da değerli, durgun sular da önemli elbette. Çünkü biz besicilik yapan bir milletiz. Bize her türlü su çok değerli. Kendimiz için de, hayvanlarımız için de çok önemli. Bu sular yine ıdık. Bugün Anadolu'ya gelirsek eğer, bu özellikle akarsular çok
1: Evet.
0: değerli. Ziyaretlerin bir parçasını oluşturuyor. Ama yaratılış anlatılarımızın çoğunda yeryüzü başlangıçta sonsuz sudan ibaretti ise, ki yaratılış mitlerinde bunu görüyoruz, su o zaman bizim için neredeyse ezeli bir değer. Su iyesi de ezeli bir değer.
1: Evet.
0: Biz o akarsulara tükürmeyiz, durgun sulara tükürmeyiz.
1: Evet, temiz
0: Suya
1: tutarız.
0: pislik atmayız. Yani modern zamanların suların dibinden çıkan 10 yüz bin milyon çöpünü
1: Evet.
0: düşünmezsek eğer,
1: Doğru.
0: biz bunu yapmayız aslında. Geleneksel zihniyetimiz bunu yapmaz. Suya saygı duyarız. Dolayısıyla su bizim için zaruri bir ihtiyaçtır ve her suyun da bir iyesi olduğunu biz düşünürüz. Kutsaldır bizim için su. Ve de bu sular da, bu su kenarları da bir takım duaların akar olmasından dolayı üzerine söylenip, bir takım dileklerin üzerine söylenip Tanrı'ya, bugün Allah'a gönderildiği mekanlar
1: Çok
0: aslında.
1: doğru. Türk kültüründe zaten suyun kutsallığını bugün hala yaşayan pek çok nehrin adında da, onlara da
0: Tabii.
1: çünkü ismen de kutsiyet atfediyoruz. Mesela Yenisey Irmağı gibi. İşte biraz önce Ötüken'i söyleyecektim. Onu dağı konuşurken, o da bizim ortak kimliğimizin ve ortak belleğimizin aslında bir temsili. Evet, bir dağ olmanın ötesinde aynı zamanda böyle bir misyonu da var. Demek ki bugün Anadolu'da işte bir türbeyi ziyaret ettiğimizde, ona bağlanan bir bezi gördüğümüzde ya da yanından akan bir suyu gördüğümüzde, bunları Türklerin eski dünya tasavvuruyla ilişkilendirmek, öyle okumak çok sağlıklı olacaktır.
0: Burada bir şey söyleyeyim, çok kısa. Şimdi aslında eski Türk inanç sistemi üç belirli temele dayanıyor. Bunlardan bir tanesi Gök Tanrı, en merkezde. Bir tanesi Yirsup
1: Evet.
0: ya da Yersu. Diğeri de atalar kültü.
1: Evet.
0: Yani yatırlar, ziyaret yerleri, velilerin mezarları biraz böyle bize atalar kültünü çağrıştırıyor. Çünkü ata bizim soyumuzun büyüğüdür, bilgedir, öğrendiğimiz, tecrübelerinden faydalandığımız, kadın ya da erkek fark etmez, ak saçlıdır, ak sakallıdır ata. Dolayısıyla onlar beden olarak ölseler bile ruh olarak bize yardım etmeye devam ederler.
1: Doğru.
0: Yatır ziyaretinde asıl böyle bir zihniyet var.
1: Doğru.
0: Yani bugün Allah'a yakınlığı dolayısıyla veli sıfatını almış olan insanların hayattaki kerametleri neticesinde yaptıklarından onların yüzü suyu hürmetine Allah'tan dilemek
1: evet
0: şeklinde.
1: Evet, şimdi çok güzel bir yerde kaldık ama yarım kaldı sözümüz. O yüzden şimdiden ben sözünü alıyorum. Önümüzdeki hafta buradan devam edelim Şirin
0: hafta.
1: Hocam. Evet. Çünkü söz yarım kaldı. Bütün suç sizde. Çok teşekkür ediyoruz. Şaka bir yana. Çok teşekkür ederiz. Ağzınıza sağlık. Çok güzel bir yerde bıraktık. Haftaya buradan inşallah devam edeceğiz. Önümüzdeki hafta tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın sevgili dinleyiciler.
2: Kültür Otağı, Kök Otağı.

Bir Dünya Mektup. Merhaba TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu dinleyicileri. Nasılsınız? Umarız iyisinizdir. Biz pek mutluyuz, zira sizden bize mektup geldi. Dünya coğrafyasının %70'i üzerindeki 4 kıtaya, dünya nüfusunun ise %80'inden daha fazlasına 36 dilde yayın yapan Voice of Türkiye'nin yabancı diller masalarına mektuplar geldi. Hem de bizden çok uzaklarda ama kalben yakınımızdaki yabancı dinleyicilerimizden. Bu mektuplarla gelen mutluluk sadece bizde kalsın istemedik, sizinle de paylaşıp mutluluğumuzu çoğaltalım dedik. Daniel Rodrigo Troncoso Murillo'nun

Kolombiya'dan mektubuyla selamlıyoruz sizleri. Selamlar, yeni bir dinleme raporuyla tekrar sizlerleyim. Dün yayınlarınızı kısa dalga üzerinden dinleme fırsatı buldum. Ben bir vurmalı sazlar sanatçısıyım, yani perküsyonistim ve programlarınızda çaldığınız Türk müziklerini dinlerken dünyanın en iyi zillerinin Türkiye'de üretildiğini düşünüyorum. Bunu mesleğimle ilgili olduğu için özellikle belirtmek istedim. Yine altını çizmek istediğim bir başka konu da Türk çayı. Ülkenizde çayın çok içildiğini ve sevildiğini biliyorum. Ben de çay içmeyi çok sevdiğim için bu konudaki programlarınızı merakla dinliyorum. Sevgiler. Ve bir başka selamsa Rusya Federasyonu Tataristan Cumhuriyeti'ne. Profesör Doktor Tahir Gilyacev'in mektubu. Merhaba, Türkiye'den yazdığınız Tatarca yayınlarınızı çok severek ve memnuniyetle dinliyorum. Suyla gelen kültür programı çok ilgimi çekmişti. Müzelerinize, tarihi yerlere, konserlere gitmek istiyorum. Yayınlarınızda Türkçe şarkılara da yer verirseniz çok memnun olurum. Ayrıca Ramazan ayında Kur'an ayetlerinin Tatarca açıklamalarını da duymak çok güzel bir duygu. Yayınlarınız çok zengin içerikli. Teşekkür ederim. Başarılar diliyorum, saygılarımla. İçimizi ısıtan mektuplardan seçkiler paylaştık sizinle. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ederiz. Lütfen bize yazmaya devam edin. Türkiye'nin Sesi Radyosu'ndan Spiker Yasemin Pamukçu.

0: Hayatın koşuşturmasında kaybolmuş hissederiz kimi zaman. Duygular karışır, düşünceler yorulur.
1: Küçük bir mola verip kendinize bir iyilik yapmaya ne dersiniz? Güzel bir günde uzman konuklarımızla hayata dair önemli sorunları konuşacak, psikolojinin rehberliğinde içsel gücümüzü ve huzuru keşfedeceğiz.
0: Umut veren hikayeler, içten sohbetler ve hayata açılan yeni bir pencere. Güzel bir gün her çarşamba Türkiye saatiyle 12.05'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

0: Gümüş Perde'de 5 dakika.
1: Gümüş Perde'de 5 dakika programında bugün Türk sinema tarihinde bir dönüm noktası olarak kabul edilen 1953 yılı yapımı Beklenen Şarkı filminden söz edeceğiz. Bu siyah beyaz klasik film, sinemamızın ilk kadın yıldızı ve yönetmeni Cahide Sonku'yla sanat güneşi Zeki Müren'i bir araya getiren önemli bir yapımdır. Hikayenin odak noktası bir konservatuar öğrencisi olan genç Zeki ile ona destek veren varlıklı bir kadının müzikle şekillenen ve ilerleyen ilişkisidir. Film, gösterime girdiği dönemde gördüğü büyük ilgiyle sinema salonlarının önünde uzun kuyruklar oluşturmuş ve Zeki Müren'in benzersiz sesini ilk kez beyaz perdeyle de buluşturmuştur. Cahide Sonku bu filmde hem kamera arkasındaki yönetimi hem de oyuncu olarak sergilediği duruşuyla o dönemin sinema zarafetini de yansıtır. Zeki Müren'in kariyerinin başındaki heyecanı ve filme ismini veren unutulmaz besteyi seslendirdiği sahnelerse izleyiciyi nostaljik bir atmosferin içine çeker bugün izlenirse.

0: Beklenen şarkı sadece bir gişe başarısı değil, aynı zamanda kültürel bir yıldızın doğuşuna tanıklık eden tarihi bir kayıttır ve filmdir. Yeşilçam'ın kendine has samimiyeti ve Türk sanat musikisiyle örülü yapısı, eşsiz bir yeteneğin ortaya çıkış sürecini doğrudan bir dille aktarır. Beklenen şarkı filmindeki finaldeki veda sahnesi ve fonda yankılanan melodiler, sanatın ve duyguların kalıcılığını, ölümsüzlüğünü vurgular. Beklenen şarkı, Türk sinemasının müzikal ve dramatik yapısının temellerini atan, dönemin sosyal dokusunu başarıyla temsil eden bir klasik olarak hafızalardaki yerini bugün de koruyor. Beklenen şarkı filmi aynı zamanda musikiye dair bir sesin, bir millete mal oluşunun ilk ve en görkemli adımlarından da biridir. Metin yazarı Özkan Pekesen, yapım sorumlusu Melda Alpay ve program yapımcınız ben Murat Örem, hepinize mutlu bir gün diliyoruz.
1: Gümüş Perde'de 5 dakika.

Türkiye'nin sesi radyosu Vatan Kokusu. Sevda türküsü. Gurbetin hüznü, kavuşma umudu demek. Türkiye'nin sesi radyosu halaya durmak. Hep birazdan türkü söylemek. Martılara atılan simit, komşuya verilen selam, ana kucağı, baba ocağı demek. Biz hep buradayız. Sizin için. Sesimize ses verin. Radyonuzun sesi bizim için, memleket için yükselsin.

0: kendi hikayemizi yeniden keşfetmek ve yaşamın karmaşasında anlam bulmak için her hafta yepyeni bir sayfa açıyoruz. İnsan 360 her salı Türkiye saatiyle 12.30'da TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.
1: Oyunumuzun başlamasına 5 dakika var.
2: Merhaba değerli dinleyenler. Türk tiyatro tarihinde çıktığımız yolculukta bugün Haldun Taner'in 1965 yılında kaleme aldığı Vatan Kurtaran Şaban oyunundan söz edeceğiz. Tiyatromuzun ilk epik kabare örneği olarak kabul edilen eser, toplumsal ve siyasal yozlaşmayı, bürokrasiyi ve liyakatsizliği hicivli bir dille ele alır. Oyunun merkezinde yer alan Şaban Efendi aslında sıradan bir tapu kadastro memurudur. Ancak tesadüfler sonucu kültür müsteşarlığı görevine getirilir. Bu yeni görevinde hiçbir yetkinliği olmamasına rağmen her şeyi bildiğini iddia eden ve çevresindeki dalkavukların etkisiyle absürt kararlar alan figüre dönüşür. Eserdeki temel çatışma, bilgisizliğin özgüvenle birleşmesi ve bu durumun yönetim kademelerinde yarattığı tahribat üzerine kuruludur. Şaban, kültürel meseleleri bir memur zihniyetiyle ele alır, sanatı ve düşünceyi şekillendirmeye çalışırken aslında onları komik ve acınası bir duruma düşürür. Oyun, özellikle orta sınıfın değer yargılarını ve popülizm

0: idealizmi ve her devrin adamı olan karakterleri sert bir şekilde eleştirir. Haldun Taner, Bertolt Brecht tarzı epik tiyatro tekniklerini kullanarak seyirciyi sürekli uyanık tutar ve onları sahnedeki olayları eleştirel bir gözle değerlendirmeye davet eder. Metin ve oyun boyunca Şaban'ın aldığı kararlar toplumun farklı kesimlerinde yankı bulur, ancak bu yankılar genellikle birer dal kavukluk örneği olur. Oyun, liyakat sisteminin çöküşünü ve vatan kurtarma söyleminin nasıl kişisel çıkarlar veya boş bir ego tatmini içinde kullanılabileceğini gösterir. Karakterlerin karikatürize edilmiş yapısı, anlatılan trajikomik durumun etkisini de arttırır. Şaban'ın vatanı kurtarma iddiası, aslında vatanın gerçek değerlerini bilmemesinden ve cahilliğinden de kaynaklanan büyük bir ironi içerir. Yeni bölümümüzde görüşmek üzere. Yapım sorumlusu Merda Alpay, metin yazarı Alper Beşe ve program yapımcınız ben Murat Örem, hepinize mutlu bir gün diliyoruz.
1: Oyunumuzun başlamasına 5 dakika var. Saz soloları dinleyeceksiniz.

Saz soloları dinlediniz. İpin çıkrıkta bükülmesiyle başlar dokumanın hikayesi. Sabırla incelen lifler, tezgahlara gerilen çözgüler, mekik ritmiyle büyüyen dokular. Her ilmekte bir iz, her motifte bir anlam. Türk dokuma geleneği yalnızca kumaş üretmenin değil, zamanı, kimliği ve kültürü ilmek ilmek kayda geçirmenin kadim yollarından biri. Miras Dokumalar, yöre yöre Anadolu dokumacılığının izini sürmek üzere her pazartesi Türkiye saatiyle 12.25'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

Minik bir kanat sesi mi duydunuz? Şiir perisi kondu omzunuza. Anlatacakları varmış şiir üzerine. Sırf ruhunuza iyi gelsin diye. Biraz şiir, biraz da şarkı getirmiş kanatlarının altında. Konukları ve tatlı sohbetiyle ağırlamak isterseniz kendisini her Perşembe Türkiye saatiyle 14.05'te Şiir Perisi sizlerle. Gece 24'teki tekrarıysa yeniden dinlemek isteyenler.

0: Haber Bülteni.
1: İyi günler sayın dinleyenler. 13 ana haber bülteniyle karşınızdayız. Ben Havva Emel Yayla Çoban. Önce özetler. Yükseköğretim Kanunu üzerinde değişiklik öngören teklif yeni haftada meclis gündemine geliyor. Terörsüz Türkiye için yapılacak yasal düzenleme de meclisin gündeminde. CHP'de kalan 44 milletvekili bugün Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplanıyor. Liselere geçiş sınavı tercih maratonu yarın sona eriyor. Meteoroloji, Karadeniz ve çevresindeki 9 il için sarı kodlu

uyarı yayımladı. ABD ordusu İran limanlarına yönelik deniz ablukasının sürdüğünü açıkladı. Dinleyeceğiniz haberlerden bazı başlıklar aktardık, ayrıntılara geçiyoruz. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin gündemi yeni haftada yoğun olacak. AK Parti'nin Yükseköğretim Kanunu üzerinde değişiklik öngören teklifi yeni haftada genel kurul gündemine geliyor. Teklifle daha önce üniversitelerle ilişiği kesilen tüm öğrencilere yeniden eğitim hakkı verilecek. Teorik derslerde başarılı olmuş ancak ada hekimliğe geçiş yapamamış öğrencilerin de okula dönüşleri mümkün olabilecek. Vakıf üniversitelerindeki tam burslu öğrenci oranlarını artırmaya yönelik düzenlemeler yapılacak. Tecrübeli akademisyenlerin bilim dünyasına katkılarının devam edebilmesi amacıyla da emeklilik yaş haddi 67'den 72'ye çıkarılacak. YÖK kanun teklifinin genel kurul aşamasının tamamlanması halinde 18 yaş altı suçlulara yönelik düzenleme gündeme alınacak. Teklifle 18 yaş altındaki tüm suçlularda cezaların üst sınırı artacak. 15-18 yaş grubundaki suçlularda üst sınır, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını gerektiren suçlarda 27 yıla, müebbet hapis gerektiren suçlarda 18 yıla çıkacak. Failler için artık suça sürüklenen çocuk yerine adli süreçteki çocuk tanımı kullanılacak. Öte yandan terörsüz Türkiye için yapılacak yasal düzenleme meclisin gündeminde kanun teklifine nihai halinin verilmesi için çalışmalar sürüyor. Kanunlaşma sürecinin meclis tatile girmeden tamamlanması öngörülüyor. Cumhuriyet Halk Partisi'nde yaşanan istifaların ardından Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu milletvekilleriyle toplantı kararı aldı. CHP'de kalacağını açıklayan 44 milletvekilinin 15'te yapılacak toplantıda hazır bulunması bekleniyor. Toplantıda partide yaşanan son gelişmelerin ardından ortaya çıkan siyasi tabloyla sonrasında izlenecek yol haritası ele alınacak. Milletvekilleriyle yapılacak değerlendirmede meclis çalışmalarına ilişkin süreç ve parti örgütlenmesine yönelik atılacak adımların da gündeme gelmesi öngörülüyor. Bu hafta CHP grubunda Kemal Kılıçdaroğlu kürsüde olacak, milletvekillerinin grup toplantısına ilişkin değerlendirme yapması bekleniyor. 13 Temmuz'da başlayan liselere geçiş sınavı tercih maratonunda sona yaklaşıldı. Milli Eğitim Bakanlığı'nın takvimine göre öğrenciler tercihlerini yarın saat 17'ye kadar yapabilecek. Öğrenciler sınav puanları ve yüzdelik dilimlerini göz önünde bulundurarak tercihlerini yapmayı sürdürüyor. Ancak

geçerli sayılmıyor. Tercih işlemlerini sistem üzerinden tamamlayanların sürecin resmiyet kazanması için herhangi bir ortaokul müdürlüğüne şahsen başvurarak tercihlerini onaylatması gerekiyor. Liselere geçiş sınavı, tercih ve yerleştirme sonuçlarıyla boş kalan kontenjanlar 5 Ağustos'ta bakanlığın internet adresinden ilan edilecek. Böylece öğrenciler belirtilen tarihten itibaren yerleştirildikleri okulu öğrenebilecek. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyardığı Kastamonu'nun kıyı ilçelerinde sağanak hayatı olumsuz etkiledi. Doğanyurt'ta metrekareye 220, İnebolu'da 148 kilogram yağış düştü. Cüde ilçesinde 150'den fazla ev, iş yeri ve depoyu su bastı. Zemin katlarda yaşayanlar tahliye edilerek ilçedeki yurtlara taşındı. Sağanağın etkisini yitirmesinin ardından yaraların sarılması için çalışma başlatıldı. AFAD, İl Özel İdaresi, Devlet Su İşleri ve belediye ekipleri suyun tahliye için harekete geçti. Vali Meftun Dallı, Selim Vurduğu Cide'ye giderek çalışmaları yerinde inceledi. Kentte Türkiye Afet Müdahale Planı da devreye alındı. Meteoroloji bugün Karadeniz ve çevresindeki 9 il için sarı kodlu uyarı yayımladı. Bu illerde etkili olacak kuvvetli sağanak nedeniyle vatandaşlardan dikkatli olmaları istendi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün sarı kodlu uyarı yayımladığı iller Amasya, Artvin, Giresun, Kastamonu, Ordu, Rize, Samsun, Tokat ve Trabzon olarak açıklandı. Samsun, Ordu ve Girenli Amasya çevresinde kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor. Kastamonu'nun kuzeyinde yağışlar yer yer çok kuvvetli şekilde etkisini sürdürecek. Doğu Karadeniz'de de yağışlar etkili olacak. Rize çevreleri, Trabzon'un doğusu ve Artvin'in kıyı kesimlerinde kuvvetli sağanak görülecek. Yetkililer yağışların yıldırım, ani sel, su baskınıyla ulaşımda aksamalara neden olabileceğini belirtiyor. Ayrıca bölgede heyelan riskine karşı da uyarı yapıldı. Antalya'da kontrolden çıkan otomobil uçuruma yuvarlandı. Kaza Antalya-Konya karayolunda Beydin mahallesi yakınlarında meydana geldi. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil 165 metrelik uçuruma yuvarlandı. Kazayı görenlerin ihbarıyla bölgeye çok sayıda 112 acil sağlık, jandarma ve itfaiye ekibi sevk edildi. Ekipler sarp ve dik arazide kurtarma çalışması başlattı. Uçuruma inen ekipler otomobildeki 5 kişinin hayatını kaybettiğini belirledi. Yaralı olarak kurtarılan 2 kişi hastaneye kaldırıldı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. İstanbul'un Kartal ilçesinde kentsel dönüşüm kapsamında tahliye edilen 5 katlı binanın balkonlarıyla üst kat duvarı çöktü. Park halindeki araçlara moloz ve beton parçaları isabet etti. Ekipler binanın çevresini demir bariyerlerle kapattı. Olayda can ya da mal kaybı yaşanmadı. ABD ordusu İran limanlarına yönelik deniz ablukasının sürdüğünü açıkladı. Açıklama ABD Merkez Komutanlığı CENTCOM 25 Temmuz itibariyle İran'a uygulanan deniz ablukası kapsamında 12 ticari geminin rotasının değiştirildiğini bildirdi. Ablukaya uymayan 2 ticari geminin hareket kabiliyetinin engellendiğini, 2 ticari gemiye ise denetim amacıyla asker çıkarıldığını kaydetti. CENTCOM ABD güçlerinin bölgede teyakkuzda olmayı sürdürdüğünü duyurdu. Suriye'de iki yolcu otobüsünün çarpıştığı trafik kazası faciaya dönüştü. Kaza Şam'la Deir Zor'u birbirine bağlayan karayolunda Palmira ve Suneye kentleri arasındaki bölgede yaşandı. İki yolcu otobüsü çarpıştı, araçlarda yangın çıktı. Kazada 35 kişi yaşamını yitirdi, 30 yolcu da yaralandı. Suriye Sağlık Bakanlığı ölü sayısının artabildiğini

0: edeceğini açıkladı. Ankara kazada hayatını kaybedenler için taziye mesajı yayımladı. Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada trafik kazasındaki can kayıplarından derin üzüntü duyulduğu belirtildi. Kazada hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diliyor, yakınlarına ve Suriye halkına taziyelerimizi sunuyoruz ifadesi kullanıldı. Kazanın nedenine ilişkin soruşturma sürüyor. Ukrayna, Hazar Denizi'nde İran'la bağlantılı gemileri vurduğunu duyurdu. Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski, gemilerin askeri sevkiyat yaptığını açıkladı. Zelenski, Hazar Denizi'nde İran bağlantılı askeri sevkiyat yapan gemilerle bir savaş gemisinin uzun menzilli saldırılarla hedef alındığını belirtti. Saldırının ardından Kiev-Tahran hattında tansiyon yükseldi. Tahran, saldırı sonucunda bir denizcinin öldüğünü ve bir diğerinin yaralandığını bildirdi. Ukrayna'yı Rusya-Ukrayna Savaşı genişletmeye çalışmakla suçladı. İran Dışişleri Bakanlığı da Ukrayna'nın Tahran Maslahat Güzarı'nı bakanlığa çağırdı. Saldırıyı kınayan İran, vatandaşlarının can ve mal güvenliğine yönelik saldırıları cevapsız bırakmayacaklarını duyurdu. Ukrayna Savaşı'nda barış arayışları sürerken Kazakistan'dan dikkat çeken bir İstanbul önerisi geldi. Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Jomart Tokayev, Rusya'nın Omsk kentinde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le görüştü. Toplantıda Ukrayna Savaşı da gündeme geldi. Tokayev, Avrupa ve Amerika Birleşik Devletleri'nden Ukrayna ile Rusya arasındaki mevcut çatışmaya ilişkin çok sayıda sinyal aldığını söyledi. Kazakistan Cumhurbaşkanı, savaşın artık dondurulması gerektiğini belirtti. Bu kapsamda Türkiye'nin arabuluculuğunda yürütülen İstanbul müzakerelerine işaret etti. İstanbul formülü 2.0'a geri dönmenin zamanı gelmiştir dedi. Tokayev, İstanbul'da yürütülen müzakerelerde önemli sonuçlar elde edildiğini hatırlattı. Barış için Rusya'nın da dahil olduğu büyük güçlerin güvenlik garantilerine ihtiyaç olduğunu söyledi. Dinlediğiniz haberlerin özeti, Yükseköğretim Kanunu üzerinde değişiklik öngören teklif yeni haftada meclis gündemine geliyor. Terörsüz Türkiye için yapılacak yasal düzenleme de meclisin gündeminde. CHP'de kalan 44 milletvekili bugün Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplanıyor. Liselere geçiş sınavı tercih maratonu yarın sona eriyor. Meteorolojik Karadeniz ve çevresindeki 9 il için sarı kodlu uyarı yayımladı. ABD ordusu İran limanlarına yönelik deniz ablukasının sürdüğünü açıkladı. Spor. Filenin Sultanları Milletler Ligi'nde 3. kez finalde, yarı finalde ev sahibi Çin'i 3-0 yenen Ay Yıldızlılar finalde bugün Brezilya ile karşılaşacak. 14.30'da başlayacak final maçı TRT1'den canlı yayınlanacak. Gençler Birliği'nin olağanüstü seçimli genel kurulunda mevcut başkan Arda Çakmak yeniden seçildi. Kongreye tek aday olarak giren Çakmak, bugün itibariyle Gençler Birliği'ndeki kırgınlıklar, kavgalar bitmiştir ifadesini kullandı. Trendyol 1. Lig'in yeni ekiplerinden Bursa Spor hazırlık maçında Arda Turan'ın çalıştırdığı Shakhtar Donetsk'i konuk edecek. Bugün 19'da başlayacak mücadele TRT Spor'dan naklen yayınlanacak. Formula 1 Macaristan Grand Prix'sinde pole pozisyonu Lando Norris'in oldu. Yarışın startı bugün saat 16'da verilecek.
1: Hava durumu.
0: Ülkemizin kuzey ve iç kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzey ve doğusu, Karadeniz'le Erzincan çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyılarıyla Kastamonu kıyıları, Bartın ve Sinop çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklığının batı kesimlerde biraz artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı, yurt genelinde mevsim normallerinin altında seyredeceği tahmin ediliyor. Bazı illerde beklenen günün en yüksek sıcaklığı ise şöyle: Ankara ve Sivas 24, İstanbul ve Samsun 26, İzmir ve Adana 33, Edirne 31, Sakarya 28,

0: 38 derece.
1: Yol durumu.
0: TEM otoyolunun 0 ile 13. kilometreleri arasında Hendek Kavşağı Akyazı Kavşağı mevkiinde üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle TEM otoyolu kesimler halinde trafiğe kapatılarak ulaşım diğer platformdan iki yönlü olarak veriliyor. Ankara Kırıkkale Delice otoyolu yapım çalışmaları nedeniyle Ankara Çevre Otoyolu'nun Samsun Kavşağı ile Karapürçek Kavşakları arasında Konya İstanbul istikameti trafiğe kapatıldığından trafik diğer istikametten çift yönlü ve kontrollü olarak sağlanıyor. Trabzon Rize yolunun 28 ile 32. kilometreleri arasında yapılmakta olan üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle bölünmüş yolun Rize yönü trafiğe kapatılmış olup ulaşım diğer istikametten iki yönlü olarak sağlanıyor. TRT Haber Merkezi'nce hazırlanan 13 ana haber bültenini dinlediniz.

0: Şimdi müzik zamanı.
1: Gönülden notaya başlıyor.

0: Gönülden notaya sona erdi.
1: Türkiye'nin Sesi Radyosu, sizin sesiniz, sizin nefesiniz.
2: Dünyanın her yerinde, günün her saatinde TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu sizlerle.

0: Türkiye'nin Sesi Radyosu. Türkiye'nin dünyadaki sesi.
1: Saat 14.
2: Haberler.
1: Haberleri veriyoruz. Ben Havva Emel Yayla Çoban. Milli Eğitim Bakanlığı Akademi Giriş Sınavı'nın ilk oturumu tamamlandı. Öğretmen adayları için maratonun ikinci ve son etabı olan öğretmenlik alan bilgisi testi ise saat 14.45'te başlayacak. Cumhuriyet Halk Partisi'nde yaşanan istifaların ardından Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu milletvekilleriyle toplantı kararı aldı. CHP'de kalacağını açıklayan 44 milletvekilinin 15'te yapılacak toplantıda hazır bulunması bekleniyor. Antalya'da kontrolden çıkan otomobil uçuruma yuvarlandı. Kazada 5 kişi hayatını kaybetti. Yaralı kurtarılan 2 kişi tedavi altına alındı. Kastamonu'nun kıyı kesimlerinde metrekareye 220 kilogramın üzerinde yağış düştü. Sağanağın ardından sel ve su baskınları yaşandı. Türkiye Afet Müdahale Planı'nın devreye alındığı kentte yaraların sarılması için çalışma başlatıldı. Meteoroloji bugün Karadeniz ve çevresindeki 9 il için sarı kodlu uyarı yayımladı. Bu iller Amasya, Artvin, Giresun, Kastamonu, Ordu, Rize, Samsun, Tokat ve Trabzon olarak açıklandı. Bu illerde etkili olacak kuvvetli sağanak nedeniyle vatandaşlardan dikkatli olmaları istendi. Liselere geçiş sınavı tercih maratonunda sona yaklaşıldı. E-okul sistemi üzerinden yapılan tercih işlemlerinde süre yarın bitiyor. Sürecin resmiyet kazanması için öğrencilerin ortaokul müdürlüğüne başvurarak tercihlerini onaylatması gerekiyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı koordinasyonunda aile ve nüfus 10 yılı vizyon

0: Belgesi hazırlandı. Nüfus artışı ve doğum oranları yakından takip edilecek. Aile ve nüfus yapısındaki değişimler düzenli olarak izlenecek. Bu kapsamdaki Türkiye İstatistik Kurumu ve ilgili kurumların verileri Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı koordinasyonunda analiz edilecek. Ukrayna Hazar Denizi'nde İran gemilerini vurdu, gemilerin askeri sevkiyat yaptığını öne sürdü. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, Rusya'nın İran'a uydu görüntüsü desteği sağladığını da iddia etti. İran saldırıyı kınadı. Bunun Ukrayna'nın İran'a yönelik düşmanlığının bir göstergesi olduğu belirtildi. Sonuçlarından Ukrayna sorumlu dedi. İran ordusu Amerika Birleşik Devletleri'nin saldırılara devam etmesi halinde savaşın genişleyeceği tehdidinde de bulundu. ABD ordusu İran limanlarına yönelik deniz ablukasının sürdüğünü açıkladı. Açıklama ABD Merkez Komutanlığı CENTCOM tarafından yapıldı. 25 Temmuz itibariyle 12 ticari geminin rotasının değiştirildiğini duyurdu. Ablukaya uymayan 2 ticari geminin hareket kabiliyetinin engellendiğini, 2 ticari gemi ise denetim amacıyla asker çıkarıldığını kaydetti. İran Devrim Muhafızları ordusu da 15 günlük süreçte bölgedeki üslerde bulunan 11 ABD savaş uçağını ve 17 insansız hava aracını imha ettiklerini açıkladı. Ukrayna Savaşı'nda barış arayışları sürerken Kazakistan'dan dikkat çeken bir İstanbul önerisi geldi. Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Jomart Tokayev, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le görüşmesinde savaşın artık dondurulması gerektiğini belirtti. Tokayev, İstanbul'da yürütülen müzakerelerde önemli sonuçlar elde edildiğini hatırlattı. Müzakerelerde İstanbul formülü 2.0'a geri dönmenin zamanı gelmiştir dedi. Suriye'de iki yolcu otobüsünün çarpıştığı trafik kazası faciaya dönüştü. Kazada 35 kişi yaşamını yitirdi, 30 kişi de yaralandı. Suriye Sağlık Bakanlığı ölü sayısının artabileceğini açıkladı. Dışişleri Bakanlığı kazada hayatını kaybedenler için taziye mesajı yayınladı. Filistin topraklarını gasp eden İsrailliler Batı Şeria'da Nablus kentine yakın Kusra köyünde aynı aileden 4 Filistinliyi adeta infaz etti. El Rahman Camii'ni kundaklamaya çalıştı. Alevler caminin girişini sardı. Saldırı sonucu caminin giriş bölümünde hasar meydana geldi. Dış duvarlara da Filistinlileri hedef alan İbranice ırkçı sloganlar yazıldı. Gazze'de de 2 günde düzenlenen saldırılarda 6 Filistinli yaşamını yitirdi. 37 kişi de yaralandı. Filenin Sultanları Milletler Ligi'nde 3. kez finalde, yarı finalde ev sahibi Çin'e 3-0 yenen Ay Yıldızlılar dakikalar sonra oynanacak olan final maçında Brezilya ile karşılaşacak. 14.30'da başlayacak final maçı TRT1'den canlı yayınlanacak. Haberleri dinlediniz.
1: Hayatımın Şarkıları programını dinliyorsunuz.

0: Hayatımın şarkılarını dinlediniz.
1: Dünyanın en kolay ulaşılır, etkin kitle iletişim aracıyız. Dinleyicilerin dostu, sırdaşıyız. Geçmişten bugüne, sesimizin ulaştığı her yerde daima sizinleyiz.

0: Türkiye'nin Sesi Radyosu. Türkiye'nin dünyadaki sesi.
1: TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda Yeşilçam Müzikleri programını dinliyorsunuz.

açıp da avucumu dinle beni demiştin. İçinden geldiğince olanı söylemiştin. İçinden geldiğince olanı

0: Seni gibi yalancı, seni gibi falcı, seni gibi yalancı.
1: Hayat yoluma bakıp ne de uzunmuş dedin. Bu yolda hep beraber yürümeyi diledim.
0: Seni gidi falcı, seni gidi yalancı, seni gidi falcı, seni gidi yalancı, seni gidi falcı, seni gidi yalancı, seni gidi falcı, seni gidi falcı.

Seni gidi yalancı, seni gidi falcı, seni gidi yalancı. Hayat yoluma bakıp ne de uzunmuş dedin. Bu yolda hep beraber yürümeyi diledin. Seni gidi falcı, seni gidi yalancı, seni gidi falcı, seni gidi yalancı. Seni gidi falcı, seni gidi yalancı, seni gidi falcı, seni gidi yalancı. Seni gidi falcı, seni gidi yalancı, seni gidi falcı.

Burası kısa dalga 22 metre, 13.635 kHz üzerinden Avrupa'ya, TürkSat 3A, TürkSat 4A, Optus D2, Galaxy 19 uydularından ve internetten trt.net.tr ve radyo.trt.net.tr adresinden yayın yapan TRT, Türkiye'nin Sesi Radyosu. Biraz sonra Avrupa'daki dinleyicilerimizle kısa dalga 19 metre 15.320 kHz üzerinden tekrar birlikte olacağız.

hayaller kuruyor, hayatın renkleriyle karıştırıyor ve yeni anlamlar yaratıyoruz. Gelin hep birlikte hayal hayat sanat diyelim ve kültür sanatın şahane dünyasına karışalım. Sanatın en derin halleri, kültürün rengarenk izleri, ilginç hikayeler ve en son haberlerle tiyatrodan sinemaya, müzikten edebiyata uzanan hoş bir yolculuğa çıkıyoruz. Hayal, Hayat, Sanat her pazartesi Türkiye Saati ile 17.05'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda. Kaçırdığınız ya da tekrar dinlemek istediğiniz sohbetlerimiz TRT Dinle Podcast'lerinde sizi bekliyor.

Türkiye'nin Sesi Radyosu, Vatan Kokusu, Sevda Türküsü, Gurbetin Hüznü, Kavuşma Umudu demek. Türkiye'nin Sesi Radyosu, Halaya Durmak, Hep Bir Ağızdan Türkü Söylemek, Martılara Atılan Simit, Komşuya Verilen Selam, Ana Kucağı, Baba Ocağı demek. Biz hep buradayız, sizin için. Sesimize ses verin. Radyonuzun sesi bizim için, memleket için yükselsin.

0: Saat 16.
1: Haberler.
0: Haberleri veriyoruz. Ben Havva Emel Yayla Çoban. Ukrayna Hazar Denizi'nde İran gemilerini vurdu. Gemilerin askeri sevkiyat yaptığını öne sürdü. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, Rusya'nın İran'a uydu görüntülük düşmanlığının bir göstergesi olduğu belirtildi. Sonuçlarından Ukrayna sorumlu dedi. İran ordusu, Amerika Birleşik Devletleri'nin saldırılara devam etmesi halinde savaşın genişleyeceği tehdidinde de bulundu. ABD ordusu İran limanlarına yönelik deniz ablukasının sürdüğünü açıkladı. Açıklama ABD Merkez Komutanlığı CENTCOM tarafından yapıldı. 25 Temmuz itibariyle 12 ticari geminin rotasının değiştirildiğini duyurdu. Ablukaya uymayan 2 ticari geminin hareket kabiliyetinin engellendiğini, 2 ticari gemiye ise denetim amacıyla asker çıkarıldığını kaydetti. İran devrim muhafızları ordusu da 15 günlük süreçte bölgedeki üslerde bulunan 11 ABD savaş uçağını ve 17 insansız hava aracını imha ettiklerini açıkladı. Kastamonu'nun kıyı kesimlerinde metrekareye 220 kilogramın üzerinde yağış düştü. Sağanağın ardından sel ve su baskınları yaşandı. Türkiye Afet Müdahale Planı'nın devreye alındığı kentte yaraların sarılması için çalışma başlatıldı. Liselere geçiş sınavı tercih maratonunda sona yaklaşıldı. E-okul sistemi üzerinden yapılan tercih işlemlerinde süre yarın bitiyor. Sürecin resmiyet kazanması için öğrencilerin ortaokul müdürlüğüne başvurarak tercihlerini onaylatması gerekiyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı koordinasyonunda aile ve nüfus 10 yılı vizyon belgesi hazırlandı. Nüfus artışı ve doğum oranları yakından takip edilecek. Aile ve nüfus yapısındaki değişimler düzenli olarak izlenecek. Bu kapsamdaki Türkiye İstatistik Kurumu ve ilgili kurumların verileri Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı koordinasyonunda analiz edilecek. Türkiye'nin milli muharip uçağı Kaan'ın yeni prototipinin taksi testlerine başlandığı açıklandı. TUSAŞ Genel Müdürü Mehmet Demiroğlu bazı testlerin tamamlanmasının beklendiğini ifade etti. Demiroğlu, "Hedefimiz yıl sonunda iki Kaan'ın da art arda ya da yan yana uçması," dedi. Almanya'da Filistin'e destek gösterileri düzenlendi. Berlin'de Filistin bayrakları, pankartlar ve dövizler taşıyan göstericiler soykırımcı İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etti. Yürüyüş boyunca Filistin'e destek sloganları hep birazdan yükseldi. Polis göstericilere sert müdahalede bulundu. İsrail'in Tel Aviv kentinden de Batı Şeria'da artan İsrail saldırılarına tepki sesleri yükseldi. İsrail polisi göstericilere müdahale etti. Çok sayıda protestocu gözaltına alındı. Ukrayna Savaşı'nda barış arayışları sürerken Kazakistan'dan dikkat çeken bir İstanbul önerisi geldi. Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Jomart Tokayev, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le görüşmesinde savaşın artık dondurulması gerektiğini belirtti. Tokayev, İstanbul'da yürütülen müzakerelerde önemli sonuçlar elde edildiğini hatırlattı. Müzakerelerde İstanbul formülü 2.0'a geri dönmenin zamanı gelmiştir, dedi. Suriye'de iki yolcu otobüsünün çarpıştığı trafik kazası faciaya dönüştü. Kazada 35 kişi yaşamını yitirdi, 30 kişi de yaralandı. Suriye Sağlık Bakanlığı ölü sayısının artabileceğini açıkladı. Dışişleri Bakanlığı kazada hayatını kaybedenler için taziye mesajı yayımladı. Filistin topraklarını gasp eden İsrailliler Batı Şeria'da Nablus kentine yakın Kusra köyüne baskın düzenledi. Yakın mesafeden ateş ederek aynı aileden 4 Filistinliyi adeta infaz etti. Edram Rahmah Camii'ni kundaklamaya çalıştı. Alevler caminin girişini sağladı. Saldırı sonucu caminin giriş bölümünde hasar meydana geldi. Dış duvarlara da Filistinlileri hedef alan İbranice ırkçı sloganlar yazıldı. Gazze'de de iki günde düzenlenen saldırılarda 6 Filistinli yaşamını yitirdi, 37 kişi de yaralandı. Haberleri dinlediniz.

TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'ndan hepinize selam ve sevgiler göndererek başlıyoruz programımızı sevgili dinleyenlerimiz. Nasıl geçti o güzelim yıllarım? Adnan Şenses'ten dinliyoruz.

Geçti sevdalarda ömrüm ihtiyar oldum bugün. Bestesi Nuri Halil Poyraz'a ait bu güzel eseri Muazzez Abacı'dan dinliyoruz.

TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'na yayınlanan programımız Yıldırım Bekçi'den dinleyeceğimiz bir şarkıyla devam ediyor. Yıllar kanatlanmış, aylar uçuyor.

0: Turkuaz.
1: Klasik Türk sanatının en zor ve en güzel dallarından biri, kalem işi. Kalemi eline alan kişi kalemkar. Kalem bildiğimiz kalemlerden değil. Kalemkarın kalemi önce yüreği, sonra eli, sonunda yüreğini ve elini verdiği fırçası. Ama ne zor bu işe yüreğini kaptırmak. Çünkü kalem işi, klasik Türk sanatlarının içinde biraz farklı bir yerde durur. Kalem işi nakkaşlar tarafından çizilir, kalemkarlarca çeşitli fırçalarla desenler boyanır. Daha ince fırçalarla da kontürlenir. Boyamada altın da kullanılır. Kalemkar bütün bunları yaparken hangi zamandan gelir, hangi zamana gider bilinmez. Sanat da sanatkarın sırrıdır bu anlar. Kalem işi yaklaşık 13 asır önce Orta Asya'da başlamış. Anadolu'nun bu sanatla tanışması göçlerle olmuş. İslamiyet'in kabulüyle kalem işi dinsel motifleri de taşımaya başlamış. Anadolu'da zirvesini Osmanlı döneminde klasik dönem denilen süreçte yaşamış. Saraylarda, evlerde, özellikle de camilerde, duvar süslemelerinde, tavan ve kubbelerde.

0: pazarmış. Çünkü asıl olan dil onun sanatıdır. Kalem işidir.
1: Turkuaz.

0: Türkiye'nin Sesi Radyosu. Sizin sesiniz, sizin nefesiniz.
1: Dünyanın her yerinde, günün her saatinde TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu sizlerle.

0: Türkiye'nin Sesi Radyosu. Türkiye'nin dünyayı kucaklayan sesi.
1: Güçlenen Türkiye'nin güçlü sesi. Türkiye'nin Sesi Radyosu.

0: Türkiye'nin Sesi Radyosu. Türkiye'nin dünyayı kucaklayan sesi.
1: Bir Dünya Mektup. Merhaba TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu dinleyicileri. Nasılsınız? Umarız iyisinizdir. Biz pek mutluyuz. Zira sizden bize mektup geldi. Dünya coğrafyasının %70'i üzerindeki 4 kıtaya, dünya nüfusunun ise %80'inden daha fazlasına 36 dilde yayın yapan Voice of Türkiye'nin yabancı diller masalarına mektuplar geldi. Hem de bizden çok uzaklarda ama kalben yakınımızdaki yabancı dinleyicilerimizden. Bu mektuplarla gelen mutluluk sadece bizde kalsın istemedik, sizinle de paylaşıp mutluluğumuzu çoğaltalım dedik. Bu kez Kolombiya ve Amerika Birleşik Devletleri'ne uzanıyoruz dinleyenlerimizden gelen iki mektupla. Mario Vicente Paredes'in mektubu. Merhaba Türkiye'nin Sesi Radyosu çalışanları ve İspanyolca masası personeli. İlk olarak şunu belirtmek isterim ki yayınlarınızı bulunduğum yerden, Kolombiya'nın Popayan şehrinden gayet iyi dinleyebiliyorum. Yayınlarınızın ses kalitesi çok yüksek olduğu için sanki çok yakında bir yerden yayın yapıldığı düşüncesi oluşuyor kafamda. Bunun için teşekkür etmek isterim. Türk müziğine olan ilgimden dolayı da özellikle müzik programlarınız beni çok mutlu ediyor. Başarılarınızın devamını dilerim. Ve Amerika Birleşik Devletleri'nden İdris Bodina'nın mektubu. Sizlerle olan dostluğum normal postayla başladı. Programlarınızı dinleyerek ve sizinle iletişime geçerek e-posta, telefon ve diğer tüm iletişim araçlarıyla devam etti. Türkiye'nin Sesi Radyosu, Arapça bölümünde çalışan kardeşlerim, siyaset, tarih, kültür, bilim ve gündelik yaşamı birleştiren programlarla hafta boyunca yayınladığınız her şey için çok teşekkür ederim. Hem kalite açısından hem de profesyonel sunum açısından verdiğiniz çaba için müteşekkirim. İçimizi ısıtan mektuplardan seçkiler paylaştık sizinle. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ederiz. Lütfen bize yazmaya devam edin. Türkiye'nin Sesi Radyosu'ndan spiker Yasemin Pamukçu.
2: Bir dakika. Yerküreyi enine ve boyuna kestiği varsayılan paralel ve meridyenler dünya üzerindeki herhangi bir noktayı saptamaya yarayan hayali koordinat çizgileridir. Dünyayı güney ve kuzey yarımküre olmak üzere iki eşit parçaya bölen ekvator çemberi, paralellerin başlangıç noktasıdır ve enlemi 0 derecedir. Güney yarımkürede ve kuzey yarımkürede 90'ar tane olmak üzere toplam 180 tane paralel çemberi vardır. Aynı paralel üzerinde bulunan tüm noktalar ekvatora ve kutup noktalarına eşit uzaklıktadır. Meridyenler kutup noktaları arasında uzanan ekvator ve paralelleri dik olarak kesen hayali çizgilerdir. Başlangıç meridyeninin Londra'nın Greenwich gözlemevinden geçtiği kabul edilir ve boylamı 0 derece ile gösterilir. Greenwich'in doğusunda kalan doğu yarımkürede 180, batısında kalan batı yarımkürede 180 yarımçember olmak üzere toplam 360 tane meridyen çemberi vardır. Bir meridyen üzerinde bulunan tüm noktalarda yerel saat aynıdır.
3: Bir dakika.

0: dışında yaşayan vatandaş ve soydaşlarımızın Türkiye'de ve yaşadıkları coğrafyada karşılaştıkları hukuki sorunları ve çözüm önerilerini ele aldığımız Kanun Ne Diyor? Her salı Türkiye saatiyle 14.05'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.
1: Tarih sadece

0: haberler.
1: İyi günler sayın dinleyiciler. Spikeriniz ben Hakan Yılmaz. Haberleri veriyoruz. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın yoğun diplomasi trafiği sürüyor. Bakan Fidan, Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ve Pakistan Savunma Kuvvetleri Komutanı Mareşal Asım Munir ile ayrı ayrı telefon görüşmeleri gerçekleştirdi. Cumhuriyet Halk Partisi ikiye bölündü. 91 milletvekili yeni partiye geçti, 44 milletvekili ise CHP'de kaldı. Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu, CHP'de kalacağını açıklayan milletvekilleriyle toplantı yaptı. Şimdi Ankara'da belediye başkanlarının tavrının ne olacağı merak ediliyor. CHP'li kaynaklara göre belediye başkanları CHP'de kalacak. Ayrıca yeni partiye geçen milletvekillerinden bazılarının CHP'ye geri döneceği de belirtildi. Binlerce öğretmen adayının heyecanla beklediği Milli Eğitim Bakanlığı Akademi giriş sınavı yapıldı. 400 bine yakın aday iki oturumda gerçekleşen sınavda ter döktü. Liselere geçiş sınavı tercih maratonunda sona yaklaşıldı. E-okul sistemi üzerinden yapılan tercih işlemlerinde süre yarın bitiyor. Sürecin resmiyet kazanması için öğrencilerin ortaokul müdürlüğüne başvurarak tercihlerini onaylatması gerekiyor. Ukrayna, Hazar Denizi'nde İran gemilerini vurdu, gemilerin askeri sevkiyat yaptığını öne sürdü. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, Rusya'nın İran'a uydu görüntüsü desteği sağladığını da iddia etti. İran saldırıyı kınadı. Bunun Ukrayna'nın İran'a yönelik düşmanlığının bir göstergesi olduğu belirtildi. Sonuçlarından Ukrayna sorumlu dedi. İran ordusu, Amerika Birleşik Devletleri'nin saldırılara devam etmesi halinde savaşın genişleyeceği tehdidinde de bulundu. Ukrayna Savaşı'nda barış arayışları sürerken Kazakistan'dan dikkati çeken bir İstanbul önerisi geldi. Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le görüşmesinde savaşın artık dondurulması gerektiğini belirtti. Tokayev, İstanbul'da yürütülen müzakerelerde önemli sonuçlar elde edildiğini hatırlattı. Müzakerelerde İstanbul formülü 2.0'a geri dönmenin zamanı gelmiştir dedi. Amerika Birleşik Devletleri ordusu İran limanlarına yönelik deniz ablukasının sürdüğünü açıkladı. Açıklama ABD Merkez Komutanlığı CENTCOM tarafından yapıldı. 25 Temmuz itibarıyla 12 ticari geminin rotasının değiştirildiğini duyurdu. Ablukaya uymayan 2 ticari geminin hareket kabiliyetinin engellendiğini, 2 ticari gemiye ise denetim amacıyla asker çıkarıldığını kaydetti. İran Devrim Muhafızları Ordusu da 15 günlük süreçte bölgedeki üslerde bulunan 11 ABD savaş uçağını ve 17 insansız hava aracını imha ettiklerini açıkladı. Filistin topraklarını gasp eden İsrailliler, Batı Şeria'da Nablus kentine yakın Kusra köyüne baskın düzenledi. Yakın mesafeden ateş ederek aynı aileden 4 Filistinliyi adeta infaz etti. El-Rahmah Camii'ni kundaklamaya çalıştı. Alevler caminin girişini sardı. Saldırı sonucu caminin giriş bölümünde hasar meydana geldi. Dış duvarlara da Filistinlileri hedef alan İbranice ırkçı sloganlar yazıldı. Gazze'de de 2 günde düzenlenen saldırılarda 6 Filistinli yaşamını yitirdi. 37 kişi de yaralandı. Almanya'da Filistin'e destek gösterileri düzenlendi. Berlin'de Filistin bayrakları, pankartlar ve dövizler taşıyan göstericiler, soykırımcı İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etti. Yürüyüş boyunca Filistin'e destek sloganları hep bir ağızdan yükseldi. Polis göstericilere sert müdahalede bulundu. İsrail'in Tel Aviv kentinden de Batı Şeria'da artan İsrail saldırılarına tepki sesleri yükseldi. İsrail polisi göstericilere müdahale etti. Çok sayıda protestocu gözaltına alındı. Filenin Sultanları Milletler Ligi şampiyonu oldu. Amirliği kadın voleybol takımımız Çin'in Macau kentinde oynanan Milletler Ligi kupasında Brezilya'yı 3-1 yendi. Sayın dinleyiciler, haberleri dinlediniz.
2: Anılarda Kalanlar programını dinliyorsunuz.

akşamlara yatıp ayrı sabahlara uyanırız bundan sonra. Hataları aşk sanıp başka tenlerde avunuruz boşuna ve gizli gizli yaralanırız. Şunu bil ki daima ben en güzel yeri hatırana saklarım. Talan olmuş gönül bahçemde, saçlarımda tel tel hüzünlerle, gözlerimde azalan güneşlerle. Ben hep seni beklerim bu şehirde, bir gün dönersin diye.

Gün ışığında yola koyuldum. Elimde kandil, gözümde mendil. Gün ışığında yola koyuldum.

Gün ışığında yola koyuldum. Elimde kandil, gözümde mendil.

Burası Kısa Dalga 19 metre, 15.320 kHz üzerinden Avrupa'ya, TürkSat 3'a, TürkSat 4'a, Optus D2, Galaxy 19 uydularından ve internetten trt.net.tr ve radyo.trt.net.tr adresinden yayın yapan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu. Biraz sonra Avrupa'daki dinleyicilerimizle Kısa Dalga 31 metre 9.460 kHz üzerinden tekrar birlikte olacağız.

Kadim tıp bilgeliği ve modern tıbbın bilimsel yaklaşımı bu programda bir araya geliyor. Anadolu'nun asırlık şifa yolları, çağdaş tedavi yöntemleriyle harmanlanıyor. Şifanın izinde her Perşembe Türkiye saatiyle 17.25'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

Bizi biz yapan köklerimiz, değerlerimiz ve maneviyatımız. Anadolu, Anadolu'nun ağaçları ve ağaçlar gibi bu topraklara kök salan bizlerin hikayesi. Kadim Kökler her pazartesi Türkiye saatiyle 19.25'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

Burası TürkSat 3A, TürkSat 4A, Opus D2, Galaxy 19 uydularından, internetten trt.net.tr ve radyo.trt.net.tr adresinden ve 31 metre 9460 kHz üzerinden Avrupa'ya yayın yapan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu. Türkiye saatiyle 21.30'dan itibaren kısa dalga 49 metre 5960 kHz üzerinden Irak, İran, Suriye ve Arap Yarımadası'ndaki dinleyicilerimizle birlikte olacağız.

0: Savaş mektupları silah seslerinin arasından süzülen, hasretle yazılmış satırları mikrofona taşıyor. Askerlerin ailelerine, ailelerin cephedeki sevdiklerine gönderdiği mektuplar. Korkuyu, umudu, sevgiyi ve bekleyişi kendi kelimeleriyle anlatıyor. Bu programda tarih, resmi belgelerle değil, kalpten kalbe yazılmış mektuplarla konuşuyor. Savaş mektupları her perşembe Türkiye saatiyle 9.25'te Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.
1: Saat 19.

Aile ve Nüfus 10 Yılı Vizyon Belgesi hazırlandı. 400 bine yakın öğretmen adayı Milli Eğitim Bakanlığı Akademi Giriş Sınavı'nda ter döktü. LGS tercihlerinde yarın son gün. Ukrayna, Hazar Denizi'nde İran gemilerini vurdu. Suriye'de iki yolcu otobüsünün çarpıştığı kazada 35 kişi yaşamını yitirdi. Filistin topraklarını gasp eden İsrailliler, Batı Şeria'da 4 Filistinliyi katletti, bir camiyi de kundakladı. Dinleyeceğiniz haberlerden özetler sunduk, şimdi ayrıntılara geçiyoruz. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın yoğun diplomasi trafiği sürüyor. Bakan Fidan, Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman El Sami ve Pakistan Savunma Kuvvetleri Komutanı Mareşal Asım Münir'le ayrı ayrı telefon görüşmeleri gerçekleştirdi. Bakanlık kaynaklarından edinilen bilgiye göre görüşmelerde İran'la Amerika Birleşik Devletleri arasındaki müzakere süreci ele alındı. Kalıcı ateşkes için atılacak adımlar ve diplomatik girişimler değerlendirildi. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin gündemi yeni haftada da yoğun olacak. Yükseköğretim kurumları ile ilişiği kesilen öğrencilere, af getirencilere de okula dönüş yolu açılacak. Vakıf üniversitelerindeki tam burslu öğrenci oranlarını artırmaya yönelik düzenlemeler de yapılacak. Tecrübeli akademisyenlerin bilim dünyasına katkılarının devam edebilmesi amacıyla da emeklilik yaş haddi 67'den 72'ye çıkarılacak. YÖK kanun teklifinin genel kurul aşamasının tamamlanması halinde 18 yaş altı suçlulara yönelik düzenleme gündeme alınacak. Teklifle 18 yaş altındaki tüm suçlularda cezaların üst sınırı artacak. 15-18 yaş grubundaki suçlularda üst sınır, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını gerektiren suçlarda 27 yıla, müebbet hapis gerektiren suçlarda 18 yıla çıkacak. Failler için artık suça sürüklenen çocuk yerine adli süreçteki çocuk tanımı kullanılacak. Öte yandan terörsüz Türkiye için yapılacak yasal düzenleme de meclisin gündeminde. Kanun teklifine nihai halinin verilmesi için çalışmalar sürüyor. Kanunlaşma sürecinin meclis tatile girmeden tamamlanması öngörülüyor. Cumhuriyet Halk Partisi ikiye bölündü. 91 milletvekili yeni partiye geçti, 44 milletvekili ise CHP'de kaldı. Cumhuriyet Halk Partisi'nde toplu kopuş yaşanmasının ardından genel merkezden milletvekili hamlesi geldi. Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu, CHP'de kalacağını açıklayan milletvekilleriyle toplantı yaptı. Toplantıda istifaların ardından izlenecek yol haritası ve parti içi süreçler tüm ayrıntılarıyla masaya yatırıldı. Meclis parti yönetimi için görevlendirme de yapıldı. Grup başkanlığı görevine Tekirdağ milletvekili Faik Öztrak seçildi. Genel merkez kaynakları belediye başkanlarının büyük bir kısmının partide kalacağını belirtti. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın da bu isimlerin arasında olacağı ifade edildi. Ayrıca yeni partiye geçen milletvekillerinden bazılarının CHP'ye geri döneceği de belirtildi. CHP'nin yaz takviminde yoğun bir gündemle çalışmalara devam edilecek. Önümüzdeki hafta görevden alınan il başkanlıklarının yerine yeni atamalar yapılacak ve ardından il başkanları Ankara'da bir araya gelecek. Buluşmalar Ağustos ayında belediye başkanlarıyla devam edecek. Kılıçdaroğlu da yaz döneminde il ziyaretleri yapacak. 1 Eylül itibarıyla da kurultay takvimi işlemeye başlayacak. İstanbul'da Cumhuriyet Halk Partisi'ne katılım töreninde yaşananlar tartışma konusu oldu. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun da yer aldığı törende salonun ücret karşılığında kast ajanslarınca sağlanan figüranlarla doldurulduğu öne sürüldü. İddiaya göre yüzlerce kişi para karşılığı modellik ajansları üzerinden törene götürüldü. Tören öncesi ajanslar üzerinden çağrılan katılımcılara slogan çalışması yaptırıldığı da belirtildi. CHP Genel Merkez kaynakları ise partiye katılım törenine figüran getirildiği iddialarını reddetti. Yapılan açıklamada bu organizasyonu biz yapmadık ifadelerine yer verildi. Genel merkez olarak oraya gidildiğini, organizasyonu il başkanlığının yaptığı belirtildi. Hukuk birimlerinin gerekli değerlendirmeyi yapacağına da dikkat çekildi. İstanbul İl Başkanlığı görevine de 16 Ekim'e kadar Gürsel Tekin'in mahkeme kararıyla atandığı belirtildi. Düzce'de ise CHP İl Başkanı Özcan Dağıstanlı'nın görevden alınarak partiden ihraç edilmesinin ardından göreve Kenan Akın atandı. Parti binasının kapıları açılmayınca kırılarak içeri girildiği belirtildi. Yeni il başkanının dış cephedeki Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu pankartlarını indirdiği görüldü. Pankartların yerine Türk bayrağı asıldı. Göreve başlama sırasında parti binası önünde toplanan destekçilerle duruma tepki gösterenler arasında gerginlik yaşandı. Polis ekiplerinin müdahalesiyle gerginliğin büyümesi engellendi. Yaşananların ardından parti binasının kilitlerinin değiştirildiği öğrenildi.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı koordinasyonunda Aile ve Nüfus 10 Yılı Vizyon Belgesi hazırlandı. Nüfus artışı ve doğum oranları yakından takip edilecek. Aile ve nüfus yapısındaki değişimler düzenli şekilde takip edilecek. Değişimlerin kök nedenleri analiz edilerek birey, aile ve toplumsal refah üzerindeki sonuçları incelenecek. Bu kapsamdaki Türkiye İstatistik Kurumu ve ilgili kurumların verileri Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı koordinasyonunda analiz edilecek. Her biri faili meçhul kalmış dosya teker teker inceleniyor, yeni yöntemler ve teknolojinin yardımıyla yeniden ele alınıyor. Faili meçhul suçları araştırma daire başkanlığı daha önce aydınlatılamamış 680 dosyayı incelemeye aldı. Dosyalardan 28'inin failleri ortaya çıkarıldı. Açıklama Adalet Bakanı Akın Gürlek'ten geldi. Gürlek, büroda olan önemli dosyalar da var, Uğur Mumcu, Çetin Emeç, Fahriye Üçok gibi dosyalar da var ve bunlara da bakılıyor. Profesyonel bir ekip var. Buradaki arkadaşlar tamamen farklı bir gözle, farklı bir bakış açısı sağlıyorlar. Başsavcılığımızla sürekli olarak istişare halindeler,

delilleri beraber tartışıyorlar, beraber gözlemliyorlar dedi. Kastamonu'nun kıyı kesimlerinde metrekareye 220 kilogramın üzerinde yağış düştü. Sağanağın ardından sel ve su baskınları yaşandı. Türkiye Afet Müdahale Planı'nın devreye alındığı kentte yaraların sarılması için çalışma başlatıldı. Binlerce öğretmen adayının heyecanla beklediği Milli Eğitim Bakanlığı Akademi giriş sınavı yapıldı. 400 bine yakın aday iki oturumda gerçekleşen sınavda ter döktü. Sınav sonuçları 26 Ağustos'ta açıklanacak. Başarılı olan adaylar Milli Eğitim Akademisi'nde hazırlık eğitimine hak kazanacak. LGS'de 13 Temmuz'da başlayan tercih maratonunda sona gelindi. Milli Eğitim Bakanlığı'nın takvimine göre öğrenciler tercihlerini yarın saat 17'ye kadar yapabilecek. Öğrenciler sınav puanları ve yüzdelik dilimlerini göz önünde bulundurarak tercihlerini yapmayı sürdürüyor. Ancak bu noktada dikkat edilmesi gereken detaylar var. E-okul sistemi üzerinden yapılan tercihler tek başına geçerli sayılmıyor. Tercih işlemlerini sistem üzerinden tamamlayanların sürecin resmiyet kazanması için herhangi bir ortaokul müdürlüğüne şahsen başvurarak tercihlerini onaylatması gerekiyor. Liselere geçiş sınavı, tercih ve yerleştirme sonuçlarıyla boş kalan kontenjanlar 5 Ağustos'ta bakanlığın internet adresinden ilan edilecek. Böylece öğrenciler belirtilen tarihten itibaren yerleştirildikleri okulu öğrenebilecek. Amerika Birleşik Devletleri ordusu İran limanlarına yönelik deniz ablukasının sürdüğünü açıkladı. Açıklama ABD Merkez Komutanlığı CENTCOM tarafından yapıldı. 25 Temmuz itibarıyla 12 ticari geminin rotasının değiştirildiğini duyurdu. Ablukaya uymayan 2 ticari geminin hareket kabiliyetinin engellendiğini, 2 ticari gemiye ise denetim amacıyla asker çıkarıldığını kaydetti. İran Devrim Muhafızları Ordusu da 15 günlük süreçte bölgedeki üslerde bulunan 11 ABD savaş uçağını ve 17 insansız hava aracını imha ettiklerini açıkladı. Ukrayna, Hazar Denizi'nde İran gemilerini vurdu. Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski, gemilerin askeri sevkiyat yaptığını öne sürdü. Zelenski, Rusya'nın Tahran'a Körfez'deki Amerikan üslerinin yerlerini gösteren uydu desteği sağladığını da iddia etti. İran ise saldırıyı kınadı. Bunun Ukrayna'nın İran'a yönelik düşmanlığının bir göstergesi olduğu belirtildi. Zelenski'nin maceracılığının doğuracağı sonuçtan yine Ukrayna'nın sorumlu olacağı uyarısında bulunuldu. İran ordusu, Amerika Birleşik Devletleri'nin saldırılara devam etmesi halinde savaşın genişleyeceği tehdidinde de bulundu. Ukrayna Savaşı'nda barış arayışları sürerken Kazakistan'dan dikkati çeken bir İstanbul önerisi geldi. Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Jomert Tokayev, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le görüşmesinde savaşın artık dondurulması gerektiğini belirtti. Tokayev, İstanbul'da yürütülen müzakerelerde önemli sonuçlar elde edildiğini hatırlattı. Müzakerelerde İstanbul Formülü 2-0'a geri dönmenin zamanı gelmiştir dedi. İrlanda'da aşırı sağcı bir grup Türklerin ibadet ve kültür merkezi olarak kullandığı Sultan Mecid Eğitim Merkezi ve Mescidine girmeye çalıştı. Kapıdaki görevliler saldırganlara izin vermedi, bunun üzerine görevliye yumruk atıldı. İrlanda son aylarda İslam karşıtı olaylarla sık sık gündemde. Ülkede ibadethaneleri hedef alan provokasyonlardaki artış dikkati çekiyor. Dublin'de Haziran ayında Medine Mescidine yönelik kundaklama girişiminde maddi hasar oluşmuştu. Suriye'de iki yolcu otobüsünün çarpıştığı trafik kazası faciaya dönüştü. Kaza, Şam'la Deyrizor'u birbirine bağlayan karayolunda Palmira ve Suhne kentleri arasındaki bölgede yaşandı. Kazada 35 kişi yaşamını yitirdi, 30 kişi de yaralandı. Suriye Sağlık Bakanlığı ölü sayısının artabileceğini açıkladı. Dışişleri Bakanlığı kazada hayatını kaybedenler için taziye mesajı yayımladı. Filistin topraklarını gasp eden İsrailliler, Batı Şeria'da Nablus kentine yakın Kusra köyüne baskın düzenledi. Yakın mesafeden ateş ederek aynı aileden 4 Filistinliyi adeta infaz etti. El-Rahmah Camii'ni de kundaklamaya çalıştı. Alevler caminin girişini sardı. Saldırı sonucu caminin giriş bölümünde hasar meydana geldi. Dış duvarlara da Filistinlileri hedef alan İbranice ırkçı sloganlar yazıldı. Gazze'de de 2 günde düzenlenen saldırılarda 6 Filistinli yaşamını yitirdi, 37 kişi de yaralandı. Almanya'da Filistin'e destek gösterileri düzenlendi, Berlin'de Gazze'ye yönelik saldırılar protesto edildi. Filistin bayrakları, pankartlar ve

Dövizler taşıyan göstericiler, soykırımcı İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etti. Yürüyüş boyunca Filistin'e destek sloganları hep bir ağızdan yükseldi. Polis göstericilere sert müdahalede bulundu. İsrail'in Tel Aviv kentinden de Batı Şeria'da artan İsrail saldırılarına tepki sesleri yükseldi. İsrail polisi göstericilere müdahale etti. Çok sayıda protestocu gözaltına alındı. Filistin'e destek olmak ve Gazze'deki saldırılara dikkati çekmek amacıyla toplanan Filistin konvoyu oluşturan aktivistler de Bosna Hersek'te. Birçok ülkeden yola çıkan aktivistler Saraybosna'da bir araya geldi. 25 ülkeden 500 aktivistin bir araya gelmesi beklenen Filistin konvoyu Bosna Hersek'in ardından Arnavutluk ve Yunanistan üzerinden Türkiye'ye ulaşacak. Konvoy gönüllüleri Gazze'deki saldırılara dikkati çekmek ve geçmişte yaşanan acıları hatırlatmak amacıyla anlamlı bir durağa da uğrayacak. Filistin ve Bosna şehitleri Srebrenica'daki soykırım şehitliğinde anılacak. Potoçari Anıt Mezarlığı'nda soykırımlara karşı ortak bilinç çağrısı yapılacak. Dinlediğiniz haberlerden özetler. Dışişleri Bakanı Fidan, Katar ve Pakistanlı yetkililerle görüşerek İran'la ABD müzakerelerini değerlendirdi. Mecliste bu hafta YÖK kanun teklifi görüşülecek. CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, CHP'de kalacağını açıklayan milletvekilleriyle toplantı yaptı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı koordinasyonunda Aile ve Nüfus 10 Yılı Vizyon Belgesi hazırlandı. 400 bine yakın öğretmen adayı Milli Eğitim Bakanlığı Akademi Giriş Sınavı'nda ter döktü. LGS tercihlerinde yarın son gün. Ukrayna, Hazar Denizi'nde İran gemilerini vurdu. Suriye'de iki yolcu otobüsünün çarpıştığı kazada 35 kişi yaşamını yitirdi. Filistin topraklarını gasp eden İsrailliler, Batı Şeria'da 4 Filistinliyi katletti, bir camiyi de kundakladı.

0: Filenin sultanları yine tarih yazdı. Voleybol kadın milli takımımız Milletler Ligi finalinde Brezilya'yı 3-1 yendi ve ikinci kez şampiyon oldu. Melissa Vargas 33 sayıyla karşılaşmanın en skoreri olurken aynı zamanda maçın en değerli oyuncusu seçildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 2026 Milletler Ligi finalinde Brezilya'yı 3-1 mağlup ederek zafer kazanan A Milli Kadın Voleybol takımını tebrik etti. Erdoğan tebrik mesajını en sosyal hesabından paylaştı. Cumhurbaşkanı mesajında Milletler Ligi finalinde rakibi Brezilya'yı mağlup edip şampiyonluğa ulaşarak tüm Türkiye'yi gururlandıran büyük bir başarıya imza atan A Milli Kadın Voleybol takımımızı yürekten tebrik ediyorum ifadesini kullandı. Yeni sezon hazırlıklarını Avusturya'da sürdüren Trabzonspor, Alman ekibi Eintracht Frankfurt'la yaptığı hazırlık maçını 3-0 kaybetti. Trendyol 1. Lig'in yeni ekiplerinden Bursaspor, şu sıralarda hazırlık maçında Arda Turan'ın çalıştırdığı Shakhtar Donetsk'i konuk ediyor. Saat 19'da başlayan mücadele TRT Spor'dan naklen yayınlanıyor. CV Enerji Türkiye Yağlı Güreş Ligi'nin 5. etabında hava engeli yaşandı. Ordu Aybastı Perşembe Yaylası'nda etkisini sürdüren kuvvetli yağış nedeniyle müsabakalar bir gün ertelendi.
1: Hava durumu.
0: Yurdun kuzey kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu. Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarıyla Amasya çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Batı ve iç kesimlerde mevsim normallerinin altında seyretmekte olan hava sıcaklıklarının yurt genelinde artması bekleniyor. Bazı il merkezlerinde beklenen gecenin en düşük sıcaklığı şöyle: Ankara 12, İstanbul 20, İzmir ve Gaziantep 22, Bursa 17, Adana 23, Antalya 24, Kayseri 11, Samsun 18, Trabzon ve Diyarbakır 20, Malatya 16 ve Erzurum 10 derece.
1: Yol durumu.
0: Çanakkale-Çan Devlet Yolu'nun 4 ile 10. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle trafik akışı kontrollü olarak sağlanıyor. Kırıkkale-Kırşehir Yolu'nun 5 ile 9. kilometreleri arasında yol yapım çalışması nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak sağlanıyor. Aksaray-Nevşehir Yolu'nun 29 ile 31. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle bölünmüş yolun Aksaray-Nevşehir yönü araç trafiğine kapatılıp ulaşım Nevşehir-Aksaray yönünde iki yönlü olarak ve ayrıca servis yolundan sağlanıyor. Sayın dinleyiciler,

Bir Dünya Mektup. Merhaba TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu dinleyicileri. Nasılsınız? Umarız iyisinizdir. Biz pek mutluyuz, zira sizden bize mektup geldi. Dünya coğrafyasının %70'i üzerindeki 4 kıtaya, dünya nüfusunun ise %80'inden daha fazlasına 36 dilde yayın yapan Voice of Türkiye'nin yabancı diller masalarına mektuplar geldi. Hem de bizden çok uzaklarda ama kalben yakınımızdaki yabancı dinleyicilerimizden. Bu mektuplarla gelen mutluluk sadece bizde kalsın istemedik, sizinle de paylaşıp mutluluğumuzu çoğaltalım dedik. Almanya'dan, Oliver Fuella'dan bir mektupla başlıyoruz. Türkiye'nin Sesi Radyosu'ndaki değerli arkadaşlar, en son gönderdiğim dinleme raporunu o güzel küresel kartla onayladığınız için teşekkür ederim. Çok sevindim. TRT'yi de ilgilendiren hayatımdaki bir güzellikten bahsetmek istiyorum. Bundan 53 yıl önce, tam olarak 22 Temmuz 1997'de TSR'nin Almanca yayınına ilk sinyal raporumu göndermiştim. O zamanların küçük bir hatırası olarak raporumu ve karşılığında gelen küresel kartını e-postamın sonuna ekledim. Geçen 25 yılda birçok şey yaşandı. Hem özel hayatımda hem de dünya çapında. Her şey değişti ve çoğu olumlu yönde değil. Radyo alanında da olumsuzluklar oldu. Bazı kısa dalga yayınları değiştirildi. Yabancı dil editörlükleri kapatıldı. Bunlara rağmen TRT'nin 53 yıldır bana bir uluslararası radyo istasyonundan bekleyebileceğim her şeyi hala verebilmesi çok keyifli. Politika, kültür ve toplumsal konuları içeren yabancı dilde radyo programları, kısa dalga yayınının ayrıca internet üzerinden de olması, dinleyici yorumlarına da yer veren posta kutusu programı ve bu programda soruların cevaplanması, sinyal raporlarının ülkenin kültürel izlerini taşıyan küresel kartlarıyla onaylanması. Bu aynı zamanda dinleyicileri rapor yazmaya da teşvik ediyor. Lütfen böyle devam edin. Ben sizi dinlemeye kesinlikle devam edeceğim. Güncel küresel kartın desenini merakla bekliyorum. Her şey gönlünüzce olsun.

Ve diğer mektubumuz Mısır'dan Muhammed Al-Sayed Abdurrahim yollamış. Sevgili Türkiye'nin Sesi Radyosu Arapça Masası ailesi, mektubumun başında Arapça Masası'nın hazırladığı programlar için teşekkürlerimi sunmak istiyorum. Dünyada ve Türkiye'de olan tüm olayları sayfanıza ve yayınlarınıza taşıdığınız için teşekkür ederim. Bu durum sizin ne kadar çalışkan ve üretken bir birim olduğunuzun kanıtıdır. Bu kadar çeşitli programları hazırlamakta sınırsız emek veren ve Türk-Arap ufuklarını bir araya getiren Arapça Masası'na sonsuz teşekkürlerimi ve takdirimi sunarım. Saygılarımla. İçimizi ısıtan mektuplardan seçkiler paylaştık sizinle. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ederiz. Lütfen bize yazmaya devam edin. Türkiye'nin Sesi Radyosu'ndan Spiker Yasemin Pamukçu.

0: Turkuaz.
1: İlk olarak 10. yüzyılda Selçuklu sultanları tarafından yaptırılan kervansaraylar, ticaret yolları üzerindeki yolcuları ağırlayan dost mekanlardı. Kervansaraylar, yolcuların mola verdiği, ihtiyaçlarını karşıladığı, bir süreliğine dinlenip barındığı yapılardı. Büyük ticaret yolları üzerinde kurulmuş olan Selçuklu kervansaraylarının aralarındaki uzaklıklar,

deve yürüyüşüyle günde 9 saat yani 40 kilometre esas tutularak saptanmıştı. Kervansarayların çevrelerinde yüksek duvarlar bulunur, barış zamanlarında pazar yeri işlevi de gören kervansaraylar, savaş zamanlarında kale gibi kullanılırdı. Bir kervansaray, Tanrı misafiri olan yolcuların ihtiyaçlarını eksiksiz karşılamak üzere düzenlenirdi. Neler olmazdı ki kervansarayda? Semerci, urgancı, nalbant, demirci atölyeleri, mutfak, hamam, revir, mescit, kahvehane, yatakhane, binek ve yük hayvanları için ahırlar. Daha çarpıcı olanı, buralarda verilen hizmetlere karşılık yolculardan para alınmazdı. Çünkü yolcular birer müşteri gibi değil, birer misafir gibi görülürdü. Bir kervansaray, aynı zamanda her türden rengin, dilin ve dinin buluşma yeriydi. Dili ve dini ne olursa olsun, burada konaklayan her yolcuya 3 güne kadar ücretsiz yemek ve yatak sağlanırdı. Bir kapısından yorgun giren yolcu, diğer kapısından dinlenmiş ve ağzı dualı ayrılsın için masraflar, kervansarayı yaptıran devletlunun tayin ettiği vakfiyeler tarafından karşılanırdı. Bir kervansaray, her isteyenin kullandığı, her türden insanın girip çıktığı, insanın insana kardeş olduğunun hatırlandığı ender mekanlardan biriydi.

Turkuaz. Dinleyeceğiniz bu program bir tekrar yayınıdır.

İyi akşamlar kıymetli dinleyicilerimiz. Şifanın izinde programımıza hoş geldiniz. Bugün de önemli bir konuyu sizinle konuşmak ve paylaşmak noktasında sabırsızlanıyoruz. Neden? Çünkü bu konuyla ilgili çok sual geliyor. Çok da özellikle etrafımızdaki insanlar nispeten muzdarip. Ne konuşacağız bugün, neyi konuşacağız, hangi önemli konuyu konuşacağız? Yaz ishallerinden bahsetmek istiyoruz. Yazın artan, kişileri maalesef sıkıntıya sokan, özellikle bebek, çocuk ve yaşlılarda ciddi şekilde sıkıntılar doğurabilen bir enfeksiyon tablosu. Yaz ishalleri. Bu önemli konunun sizlere ulaşmasında emeği geçen başta Büyük TRT ailesine, program yapımcımız Gökmen

Sarmaşık Beyefendi'ye ve teknisyenimiz Sefa Aktan'a teşekkür ediyoruz. Ben programı hazırlayan ve sunan Doktor Mehmet Uçar. Evet, yaz ishalleri. Özellikle sıcak ve nemli hava koşullarının etkili olduğu yaz aylarında bebekler, çocuklar ve yetişkinlerde sıkça görülen sindirim sistemi rahatsızlıklarıdır. Bu dönemde artan sıcaklık, özellikle mikropların, mikrop derken de neyi kastediyoruz? Bakterilerin, virüslerin ve parazitlerin gıdalarda ve sularda daha hızlı çoğalmasına neden olur. Bu da bozulmuş yiyecek ve hijyenik olmayan su tüketimi sonucu enfeksiyon tablosu doğurur. Ve enfeksiyon riski çok çok artar. Yaz ishallerin başlıca nedenleri arasında kirli içme suyu, açıkta satılan yiyecekler, iyi yıkanmamış meyve sebzeler, iyi hijyen kurallarına uyulmaması yer alır. İshal vakaları genellikle karın ağrısı, sık ve sulu dışkılama, bulantı, kusma, ateş ve halsizlik gibi belirtilerle kendini gösterir. Özellikle bebekler, küçük çocuklar ve yaşlılar için sıvı kaybı, biz buna tıbbında dehidratasyon diyoruz, ciddi sağlık sorunlarına yol açabileceğinden dolayı dikkatle izlenmelidir diyoruz. Yaz ishallerinden korunmak için en baş yapacağımız temiz su içmek. Yani temiz içme suyu kullanmak. Gıdaların uygun koşullarda saklanması, el hijyenine çok dikkat edilmesi ve pişmemiş yiyeceklerden uzak durulması çok çok önemlidir. Hafif vakalarda bol sıvı alımı belki idare edebilir. Durum kontrolü alınabilir ama orta ve ağır durumlarda mutlaka tıbbi yardım gerekebilir diyoruz. Yaz ishali diyoruz. O zaman ishali bir tanımlayalım mı? İshal, dışkının normalden daha sık, sulu ve yumuşak ya da tamamen sıvı şekline çıkması durumu. Tıbbi olarak günde 3 veya daha fazla sulu dışkılama ishal olarak kabul edilir. Bağırsak hareketlerinin hızlanması nedeniyle su ve elektrolitlerin yeterince emilememesi sonucu vuku bulur. İshal genellikle kısa süreli, öyle akut diyoruz bir durumdur ve birkaç gün içinde kendiliğinden düzelebilir. Ancak bazı durumlarda uzun sürebilir, yani kronik hal alabilir ve ciddi sağlık sorunlarına işaret edebilir. İşte virüsler, bakteriler, parazitler yani enfeksiyonlar, besin zehirlenmeleri, bazı ilaçlar, gıda intoleransları, mesela laktoza vardır, bazı şeker gruplarında boyalı maddeleri vardır. Bunlar gıda intoleransı, yani dayanamamak olgusunu doğurur. Bağırsak hastalıkları ve stres, ishalin en yaygın nedenleri arasında yer alır. En önemli riski sıvı ve mineral kaybıdır. Bu durum özellikle bebekler, küçük çocuklar, yaşlılar ve kronik rahatsızlığı, şeker, tansiyon, prostat gibi kronik hastalığı olan bireylerde hayati tehlike doğurabilir. Bu nedenle ishal durumunda bol sıvı tüketmek, beslenmeye çok dikkat etmek, gerekirse tıbbi destek

böceklerin tüketilmesi sonucu ortaya çıkan enfeksiyon tablosudur. En çok da suçlanan yiyecekler tavuk ve tavuk ürünleri, yumurtadan yapılan mayonezler, özellikle süt ve süt tatları, kıyma ve kıyma türevleri gelmektedir. Bu dönemde özellikle yapılan limonatalar, yapılan buz küpleri çok dikkatli bir şekilde gözden geçirilmeli. Çünkü bunlar en çok limonata grupları ve buz grupları maalesef enfeksiyon odağı oluşturabilirler. Bunun en büyük sebebi de çeşitli mikroorganizmaların yaz sıcağında ve neminde hızlı bir üreme, yani çoğalma faaliyetine girmesi. Çok çok önemlidir. Yaz iselleri genellikle aniden başlar ve birkaç gün sürebilir. En sık rastlanan nedenler arasında tavuk başta olmak üzere, ki bu salmonella'dır, E. coli, Shigella gibi bakteriler, rotavirüs, norovirüs gibi virüsler olabilir. Belirtiler arasında sulu dışkılama, karın ağrısı, ateş, mide bulantısı ve kusma yer alır. Özellikle çocuklar, yaşlılar ve bağışıklığı zayıf bireylerde ciddi sıvı kaybına yol açarak tehlikeli hal olabilir. Bu nedenle yaz aylarında kişisel hijyene çok dikkat etmek, temiz ve taze yiyecekler tüketmek, kaynağı belli olmayan suyu içmemek ve dışarıda açıkta satılan yiyeceklerden uzak durmak gerekir. Peki bu yaz isallerinin belirtileri nelerdir dediğimizde, ishal genellikle bağırsakların enfeksiyon veya başka bir irritan, yani tetikleyen nedeniyle düzgün çalışmama sonucu ortaya çıkar. Belirtiler söylediğimiz gibi ishalin nedenine ve şiddetine göre değişiklik gösterebilir. En yaygın ishal belirtileri sık ve sulu dışkılama, karın ağrısı ve kramp, bulantı ve kusma, ateş, özellikle enfeksiyon kaynaklı ishallerde, şişkinlik ve gaz, aciliyet hissi, yani tuvalete yetişememe durumu, kötü kokulu dışkı, yorgunluk ve halsizlik, susuzluk hissi, ağız kuruluğu, idrar miktarında azalma, bebeklerde bezin kuru kalması, yani dehidratasyon belirtileri en yaygın ishal belirtileri olarak yer alır. Ciddi vakalarda veya uzun süren ishalde şu belirtiler görülebilir: İdrarda kan veya mukus, yüksek ateş 39 santigrat ve üzeri, ciltte kuruluk, gözlerde çökme özellikle çocuklarda, bazen de çok nadiren bayılma ve baş dönmesi. Neden? Tansiyon düşer, kan şekeri düşer, potasyum, sodyum, klor seviyeleri düşer. Bu belirtiler varsa ya da ishal 2-3 günden uzun sürüyorsa mutlaka bir sağlık kuruluşuna başvurulmalıdır. Özellikle bebeklerde, yaşlılarda ve bağışıklığı düşük bireylerde ishal ciddi sıvı ve mineral kaybına yol açabileceğinden ihmal edilmemelidir diyoruz. Peki yaz ishali neden olur? Yaz ishali özellikle sıcak havalarda mikroorganizmaların, yani bakteri, virüs, parazitlerin hızlı çoğalması ve hijyen koşullarının yetersiz olması nedeniyle sıkça görülür. Bu dönemde enfeksiyon riski artar ve bağırsak sistemi enfekte olarak ishal gelişebilir. Yaz ishaline yol açan başlıca nedenleri sıralayacak olursak, kaynağı belirsiz içme suları, iyi temizlenmemiş içme suyu sistemleri, havuz ve deniz suyunun yutulması, sıcakta beklemiş yiyecekler, açıkta satılan sokak lezzetleri, iyi yıkanmamış meyve ve sebzeler, mikrop türlerine baktığımızda bakterilerden en çok E. coli, Salmonella ve Shigella, virüslerden rota ve norovirüs, parazitlerden Giardia, Entamoeba histolytica dediğimiz parazitler yer alıyor. El yıkama alışkanlıklarının yetersiz olması, tuvalet sonrası hijyenin sağlanmaması, gıdaların hijyenik olmayan koşullarda hazırlanması, yiyeceklerin ve içeceklerin daha çabuk bozulması, vücut direncinin düşmesi yaz ishallerinin en çok nedenlerindendir. Risk grubu olarak baktığımızda bebekler ve küçük çocuklar, yaşlı bireyler, bağışıklık sistemi zayıf olanlar, yaz ishallerinden korumak için dediğim gibi
Bunlar

0: daha çok gözetim altında tutulmalı.
1: Tabii ki yazı sellerinden korumak için temiz su içmek, temiz su kullanmak, hijyene dikkat etmek, bozulmuş gıdalardan uzak durmak çok çok büyük önem taşır. Peki yazı seline ne iyi gelir? Yazı selini genellikle birkaç gün içerisinde kendiliğinden düzelir ancak vücutta oluşan sıvı ve mineral, özellikle potasyum kaybını telafi etmek ve iyileşmeyi hızlandırmak için bazı önlemler alınmalıdır. İşte bunların başarısı içinde en önemli olan sıvı. Evet, bol sıvı tüketilmesi lazım. Hafif ve sindirimi kolay beslenmek lazım. Yoğurt veya kefir gibi doğal probiyotikler bağırsak florasını düzenleyerek iyileşmeye yardımcı olur. Vücudun enfeksiyonla daha iyi savaşabilmesi için istirahat çok önemlidir. Ağır egzersizlerden ve güneş altında uzun süre kalmaktan kaçınılmalıdır. Antibiyotikler sadece bakteriyel ishalde ve doktor önerisiyle kullanılmalıdır. Aksi halde antibiyotik kullanımı zararlı olabilir. Aşırı ishal durumunda doktor tavsiyesiyle ishal kesici ilaçlar kullanılabilir. Peki yaz ishallerinde ne zaman doktora gidilmelidir? Eğer ishal 2 günden uzun sürecekse, yüksek ateş, kanlı dışkı, kusma varsa, bebeklerde bez kuruysa, yani dehidratasyon belirtisi varsa, ağız kuruluğu, halsizlik ve baş dönmesi görülüyorsa hemen doktora gidilmelidir. Yaz ishali hafif başlayabilir ama çocuklar, bebekler, yaşlılar ve bağışıklığı zayıf bireylerde ciddi sonuçlara neden olabilir. Bu yüzden ihmal edilmemeli ve gerektiğinde tıbbi destek mutlaka alınmalıdır. Yaz ishalleri nasıl tedavi edilir? Yaz ishallerinin tedavisi ishalin şiddetine, süresine, altına yatan nedene göre değişir. Genellikle hafif vakalar evde uygulanabilecek basit diyetvari yöntemlerle kontrol altına alınabilirken bazı durumlarda tıbbi müdahale gerekebilir. Bu nedenden dolayı da öncelikle sıvı ve elektrolit desteği muhakkak sağlanmalı. En önemli tedavi sıvı kaybını önlemek ve vücudun dengesini korumaktır.

çarparsak, mesela 60 kiloluk bir insanın çarpı 3, yaklaşık 1800, daha doğrusu 30 dersek 1800 cc, yani 1,8 litre sadece su alması lazım. Onun dışında tabii ki de hoşaftır, ayrandır, kefirdir, tabii ki sodadır, bunlar içilecek suya ilaveten, ama en az çarpı 30 sıvı alınmalıdır. Bu noktada tuz şeker karışımı içeren ORS dediğimiz oral replasman sıvıları ve maden suyu da tüketilmelidir. Ayran ve şekersiz bitki çayları da muhakkak destek verir. Tabii bu noktada da hafif bir diyet yapmak lazım yaz ishallerinde. Ne demek hafif ishal? Şudur. Özellikle yoğurt, kefir gibi doğal probiyotiklerden, muhakkak alınmalıdır. Gerekirse de eczaneden probiyotik içeren sıvılar, tozlar, kapsüller hekim önerisiyle alınabilir. Eğer ishalin nedeni bakteri ise bunda muhakkak ateş, ciddi karın ağrısı, bulantı kusma olma ihtimali çok yüksektir. O vakit büyük abdest incelemesi, büyük abdest kültürü dediğimiz kültür ekmek ve büyük abdest kültür sonucunda antibiyogram gerekiyorsa yapılmasıyla beraber antibiyotik tedavisi ihtiyacı olabilir. Bunu muhakkak ilgili hekim tetkikleri ister, görür ve gözden geçirilir. Bu noktada tabii istirahat çok önemli. Vücut direncinin artması için bol dinlenmek gerekir. Özellikle çocuklarda aktivite kısıtlanmalı, aşırı sıcak ortamlardan kaçınılmalıdır. Bu arada eğer ishal nedeni bakteriyel değilse, virüs kökenli ise antibiyotik işe yaramaz. İşte bunu söyleyecek olan da hekim arkadaşların yapacağı tetkikler, gayta ve kan sayımı. O virüs durumlarında biz ne yapıyoruz? Destekleyici tedavi veriyoruz. Diğer taraftan ishal kesici ilaçlar konusu bize çok sorulur. İshal kesici ilaçlarla alakalı bir defa mesafeli olunmalıdır. Muhakkak ilgili hekimin uygun gördüğü durumda, ama mutlak kısa süreli ve gerektiği kadar alınmalıdır. Bunu neden söylüyorum? Şundan dolayı. Aslında ishal vücudun bir savunma mekanizması. Nedir? Vücut akıllı. Diyor ki benim bağırsaklarımda olmaması gereken mikroplar var. Bakteriler, virüsler, mantarlar var. Onları ben vücudun dışına atmak durumundayım, zorundayım diyor vücut. Ve ishal böyle bir aslında mucize. Şimdi böyle bir mucize varken de kalkıp da ishali durdurmanın da anlamı yok. Bu neye benzer? Düşünün bir kazanda bir böyle bir yapının içerisinde, su kazanı gibi bir yapının içerisinde kirli su var. Ve bunun muhakkak tahliye edilmesi lazım. Tahliye çeşmesini açıyorsunuz ve tahliye olmasını sağlıyorsunuz. İshal böyle bir mekanizma. Ama kalkıp da birisi bir ilaç kullanarak bu tahliye vanasını, çeşmesini kapattığınız vakit ne olacak? O tahliye edilmesi gereken kirli, mikrobik neyse oluşum kazan içerisinde kalacak. İşte bağırsaklardaki sistem de bu şekilde. İshal bir şekilde bu mikrobik ortamın vücuttan atılıp vücudun daha sağlıklı olmasını sağlamaya yönelik olarak çok güzel bir mucizevi aksiyon. O nedenden dolayı sadede geleyim. İshal kesici ilaçlar sadece hekimin uygun gördüğü durumlarda ve kısa süre olarak kullanılabilir diyoruz. Yaz ishallerinden peki koruma yöntemleri var mıdır? Nasıl korunabiliriz? Yaz ishalleri sıcak havalarda artan mikrobiyel bulaşma nedeniyle sık görülür. Ancak basit hijyen ve beslenme önlemleriyle büyük ölçüde önlenebilir. Yaz ishallerinden korunmak için mutlaka temiz su tüketmek, elleri sık sık yıkamak, gıda güvenliğine dikkat etmek, besinleri uygun koşullarda saklamak, kişisel hijyen ürünlerini paylaşmamak, çocuklara özel özen göstermek, tatil ve seyahatlerde dikkatli olmak, bağışıklık sistemini güçlendirmek gerekir. Yaz ishalleri önlenebilen ishallardır. Temizlik ve hijyen kurallarına dikkat ederek hem kendinizi hem de ailenizi koruyabilirsiniz.

alabilirsiniz. Özellikle bebekler, çocuklar, yaşlılar ve kronik hastalığı olanlar, bu önlemler onlar için çok hayati önem taşır. Bu arada soru olarak kafamıza takılan şunlar olabilir mi? Yaz ishalleri bulaşıcı mıdır? Yaz ishalleri bazı durumlarda bulaşıcı olabilir. Özellikle virüs ve bakteriyel kaynaklı ishaller el hijyene dikkat edilmediğinden kişiden kişiye yayılabilir. Yaz ishallerine en çok kimler yakalanır? Bebekler, küçük çocuklar, yaşlılar, bağışıklık sistemi zayıf olanlar ve kronik hastalığı olanlar. Peki yaz ishali kaç günde geçer? Yaz ishali çoğu kişide birkaç gün içinde hafifleyebilir. İlaç tedavisi ishalin nedenine ve hastanın klinik durumuna göre hekim tarafından planlanmalıdır. Peki yaz ishalinde ne yiyelim? Nasıl bir diyet yapalım? Bir, kesinlikle tatlılardan ve yağlılardan, yani yağlı yiyecekler ve şekerli gıdalardan uzak duruyoruz. Çok önemli. Yiyeceğimiz öncelikle haşlanmış patates, yağsız pirinç, yağsız yoğurt, yağsız çorbalar, mutlaka günde 2 ya da 3 tane muz potasyumdan dolayı, haşlanmış patates, şeftali, kabuksuz elma, hafif besinler tercih edilebilir. Asla yağlı, baharatlı, şekerli gıdalar verilmemelidir. Peki çocuklarda yaz ishali tehlikeli olabilir mi? Çocuklarda tabii sıvı kaybına bağlı olarak bazen vücudu tehdit edebilir. O sebepten dolayı da çocuk hekimleri bu konuda zaten çok çok bilinçlidirler. Çok sık kusması olan, beslenemeyen, kanlı dışkı, idrar azalması varsa çocuk hekimleri bunları mutlaka değerlendirir ve ilgili spesifik tedavilerini verir. Yaz ishalinde su içmek yeterli mi? Su içmek önemlidir. Ancak sık dışkılama ve kusma varsa yalnızca su her zaman yeterli olmayabilir. Sıvı elektrolit dengesinin korunması için hekim önerisiyle uygun destekler muhakkak yapılmalıdır diyoruz. Diğer taraftan havuz suyu yaz ishaline neden olabilir. En çok sorulardan bir tanesi bu. Havuz suyunun yutulması bazı enfeksiyon etkenlerinin sindirim sistemine ulaşmasına neden olabilir. Bu nedenle havuz hijyeni ve su yutmamaya dikkat etmek gerekir. Peki yaz ishalinde ne zaman doktora gidilmeli? İshal uzun sürüyorsa, dışkıda kan varsa, yüksek ateş, sık kusma, şiddetli karın ağrısı, belirgin halsizlik eşlik ediyorsa doktora başvurmalıdır. Bebekler, çocuklar, yaşlılar, kronik hastalığı olanlar bu değerlendirme daha erken yapılmalıdır diyoruz. Tekrar söyleyelim, ishal 2-3 günden fazla sürüyorsa, kanlı ve siyah renkli dışkı varsa, yüksek ateş, şiddetli karın ağrısı varsa ve aşırı halsizlik, ağız kuru, idrar azalması varsa mutlaka doktora gidilmelidir diyoruz. Bu çok önemlidir. Yaz ishali seyahatte daha sık görülür mü? Evet, seyahat sırasında farklı su kaynakları, açık büfe yiyecekler, bazı hijyene uygun olmayan yapılan içecekler, limonata gibi, buz içecekler gibi hijyen koşulları nedeniyle ishal artabilir. Kapalı ambalajlı su içmek, iyi pişmiş gıdalar ve el hijyeni bu riski azaltmak için çok önemlidir. Evet kıymetli dinleyicilerim, yaz ishallerini konuşmaya gayret ettik. Bir sonraki hafta yeni bir konu başlığıyla yan yana gelmek dileğiyle iyi akşamlar diliyorum.

Benzetirim ki saatlerin sesini, başucumda asılı dudaklarına. Neden?

Kaç kere tekrarlanır ki aşk? Bağ bozumundan az önce ve bir ötekine gebe.

benzetirim ki saatlerin sesini başucumda asılı dudaklarına. Neden karıştırıyorum denizi ağaca, gökyüzünü

kendime. Sızlıyorum, özlüyorum, arıyorum seni. Her günüm böyle geçiyor neredeyse.

Skor tabelası aleyhinizi gösterdiğinde umut biter mi? Spor tarihine kazınan, geriye düştüğü halde pes etmeyen takımların hikayeleri. Son düdüğe kadar inancın, mücadelenin ve mucizenin sesi. Efsanevi geri dönüşler her cuma Türkiye saatiyle 16.05'te Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

0: Saat 21.
1: Haberler.
0: İyi akşamlar sayın dinleyiciler. Spikeriniz ben Hakan Yılmaz. Haberleri veriyoruz. Filenin sultanları bir kez daha şampiyon. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milletler Ligi finalinde Brezilya'yı 3-1 mağlup ederek zafer kazanan A Milli Kadın Voleybol takımını tebrik etti. Cumhurbaşkanı mesajında, Milletler Ligi finalinde rakibi Brezilya'yı mağlup edip şampiyonluğa ulaşarak tüm Türkiye'yi gururlandıran büyük bir başarıya imza atan A Milli Kadın Voleybol takımımızı yürekten tebrik ediyorum ifadesini kullandı. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş başta olmak üzere kabine üyeleri de Filenin Sultanları'nın şampiyonluğunu kutladı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın yoğun diplomasi trafiği sürüyor. Bakan Fidan, Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman El Sani ve Pakistan Savunma Kuvvetleri Komutanı Mareşal Asım Munir ile ayrı ayrı telefon görüşmeleri gerçekleştirdi. Cumhuriyet Halk Partisi ikiye bölündü. 91 milletvekili yeni partiye geçti, 44 milletvekili ise CHP'de kaldı. Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu, CHP'de kalacağını açıklayan milletvekilleriyle toplantı yaptı. Toplantıda meclis parti yönetimi için görevlendirme de yapıldı. CHP Grup Başkanlığı görevine Tekirdağ Milletvekili Faik Öztrak seçildi. Öte yandan Ankara'da CHP'li belediye başkanlarının tavrının ne olacağı merak ediliyor. Parti kaynaklarına göre belediye başkanları CHP'de kalacak. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da yeni partiye geçmeyecek. Binlerce öğretmen adayının heyecanla beklediği Milli Eğitim Bakanlığı Akademi Giriş Sınavı yapıldı. 400 bine yakın aday iki oturumda gerçekleşen sınavda ter döktü. Liselere geçiş sınavı tercih maratonunda sona yaklaşıldı. E-okul sistemi üzerinden yapılan tercih işlemlerinde süre yarın

0: Sıcaklıklar yeniden 40 derecenin üzerini gösterecek. Orta ve Doğu Karadeniz'de hafta boyunca aralıklarla sağanak yağış beklenirken, batı ve iç kesimlerde kuvvetli rüzgar etkili olacak. Türkiye, Avrupa ülkelerinde devam eden orman yangınlarını yakından takip ediyor. İki Türk yangın söndürme uçağı alevlerle mücadeleye katılmak üzere İspanya'ya gönderildi. Rusya-Ukrayna Savaşı'nda Türkiye'nin arabuluculuğu tekrar gündemde. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le görüşen Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Jomert Tokayev, İstanbul Formülü 2.0'a dönülmesi zamanı geldi dedi. Ukrayna çağrıya destek verdi. Rusya ise Kiev'in tutumunu gerekçe göstererek çatışmanın dondurulması mümkün değil açıklamasında bulundu. Ukrayna, Hazar Denizi'nde İran gemilerini vurdu. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, gemilerin askeri sevkiyat yaptığını öne sürdü. Rusya'nın İran'a uydu görüntüsü desteği sağladığını da iddia etti. İran saldırıyı kınadı ve sonuçlarından Ukrayna sorumlu dedi. İran ordusu da Amerika Birleşik Devletleri'nin saldırılara devam etmesi halinde savaşın genişleyeceği tehdidinde bulundu. Amerika Birleşik Devletleri ordusu İran limanlarına yönelik deniz ablukasının sürdüğünü açıkladı. 25 Temmuz itibarıyla 12 ticari geminin rotasının değiştirildiğini duyurdu. Almanya ve İsrail'de Filistin'e destek gösterileri düzenlendi. Berlin'de Gazze'ye yönelik saldırılar protesto edildi. Tel Aviv'de de Batı Şeria'da artan İsrail saldırılarına tepki gösterildi. İsrail polisi göstericilere müdahale etti. Çok sayıda protestocu gözaltına alındı. Sayın dinleyiciler, haberleri dinlediniz.
1: TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda Gönül Aşkı programını dinliyorsunuz.

Susmalıydım. Tutamadım kendimi. Bir canım var, feda etsem sevdamı bilemezsin. Bir acım var, anlatsam ölümü göremezsin. Herkes unuttu gitti. Ben de unuttum her şeyi. Bari sen unutma beni.

0: TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda Gönül Aşkı programını dinlediniz.
1: Benim yapacağım bağışla ne olur ki demeyin. Sizin bağışınızla neler olur neler. Hadi az çok demeden Darüşşafaka'ya bağışta bulunun, eğitimle çocuklarımızın parlak bir geleceği olsun.
2: Radyo tiyatrosu.

0: Bizans düştü. Yazan Turan Oflazoğlu. Yöneten Erol Keskin. Efektör Korkmaz Çakar. Bu oyunda İstanbul şehir ve özel tiyatro sanatçıları rol almışlardı.
1: Paşalarım, ağalarım, beylerim, askerlerim, İstanbul cenginde silah arkadaşlarım benim. Sizler az sonra İstanbul gibi bir beldeyi alacaksınız. Ve İstanbul'un adı geçen yerlerde şehrin fatihleri olarak anılacaksınız. Burası bizim olduktan sonra hep birlikte güvenlik içinde yaşayabileceğiz. Kapılarımızı açık bırakabileceğiz artık. Paşalarım, ağalarım, beylerim, askerlerim, bugünkü zaferiniz nice zaferler doğuracak ulusumuz.

0: gibi bu yeni padişah, ne de Bizans'ın umduğu gibi. Geliyor. Hazır olun kopacak fırtınaya.
1: Bizans elçisi mi paşa?
0: Bizans küstahlığı padişahım.
2: Sayın elçi, selam yok mu imparatordan? Efendim?
0: Eğilin, düz çakın.
3: Düz köpek, kapan yoksa...
2: Sakin ol Zanos. Sayın elçi, sevgili Bizans'ımızdan mutlu haberler bağışlayarak sevindirmeyecek mi bizleri?
4: Yetkisini ve gücünü Tanrı'dan alan haşmetli Bizans imparatoru Konstantinos Paleologos.
2: Kardeşimiz Konstantin nasıllar?
4: Haşmetli imparator önce sevgisini sunar sultana.
2: Kabul edilmiştir.
4: Sonra da bilindiği gibi Bizans'ın sağladığı güvenlikten yararlanan bir Osmanlı şehzadesi var Bizans'ta.
2: Orhan.
4: Türkler öteden beri ziyaret ederler kendisini. Büyük rağbet gösterirler bilindiği gibi.
2: Evet.
4: Sultan da kabul eder ki Şehzade Orhan damarlarında Osmanlı kanı taşır. Herhangi bir Osmanlı kadar. Bunun için itibarı devletinizin itibarıdır.
2: Ne şüphe.
4: Şehzadeyi ziyaret edenlerin sayısı bir hayli kabardı son zamanlarda. Kendisi onları gerektiği gibi ağırlayamıyor. Osmanlı'nın şanına uygun bağışlarda bulunamıyor onlara.
2: Yazık.
4: Gelenler bey diyorlar kendisine. Emir diyorlar. Hatta...
2: Sultan diyorlar.
3: Padişahım, izin verin de şu küstahın...
2: Sakin ol Zanos Paşa, sakin. Evet sayın elçi.
4: Haşmetli Bizans imparatoru sultanın ilgilenmesini diler bu durumla.
2: İmparator kardeşimiz bizden nasıl bir ilgi bekler acaba?
4: Şehzade için her yıl gönderilen 300 bin akçe iki misline çıkarılsın der haşmetli imparator.
2: Ne dersiniz Sadrazam Paşa?
0: Bizans'ın hakkı yoktur bunu istemeye hünkârım.
3: Almaya da gücü yoktur, gücü.
0: Antlaşmaya aykırıdır padişah.
2: Etraflıca düşünülürse paşa, akla aykırı sayılmaz pek.
4: Şehzadenin gittikçe ağırlaşan yükünü taşıyamaz duruma gelmiştir imparatorum. Bunun anlayışla karşılanmasını bekler.
2: Beklediği anlayış gösterilecektir. Ve şundan emin olsun ki imparator bu yükten yakında kurtarılacaktır.
4: Yoksa sevgiyle bildirir ki imparatorum bu yükü daha fazla taşımayıp salıverecektir şehzadeyi.
3: Pek haşmetli imparator, ordusunu da katsın şehzadenin yanına.
0: Bizim kimseden korkumuz yoktur.
2: Sayın elçi, şehzadeyle de imparatorun kendisiyle de öylesine yakından ilgiliyiz ki biz. İstenilen miktar fazlasıyla ödenecektir. Hatta imparatora saygımızı göstermek için kendimiz getireceğiz istenilen parayı. Güle güle.
3: Hünkârım, şımarmasın Bizanslılar.
2: Bizi güçsüz sansınlar da güçlenmeye kalkmasınlar.
5: Sultanın bu kadar cömert davranması garip.
6: Uzun zamandır hep almaya alışmış biri kolayca vermeye razı olursa hem istenilenden fazlasını, o vereceğinden fazlasını almayı kuruyor demektir.
7: Bugün için kaygılanacak bir durum, bağışlayın amiralim, göremiyorum ben.
6: Bugünlük rahatımız yerinde olsun da yarının dertlerini yarın düşünürüz. Düşünmeye imkan bırakılırsa tabii.
5: Mehmet niye cömert davrandı böyle?
6: İmparatorun isteğini ben kendim getireceğim demiş yeni sultan. Onu surların içinde mi karşılayacak imparatorum, surların dışında mı?
7: Ne demek?
6: Haşmetlim...
5: Amiralin kuşkusu mu var?
6: Öyleyse haşmetlim bir an önce onarılması gerek surların.
5: Türk tehlikesi karşısında ne yazık ki Katolik Roma'ya sığınmakta Ortodoks Bizans. Papa'nın yardım dileğimize verdiği cevabı okuyun Sayın Frances.
7: En büyük Ortodoks kilisesi olan Ayasofya'da yapılacak bir ayinde Papa'nın adı anılarak Katolik kilisesinin üstünlüğü açıkça belirtilirse Batı dünyası yardıma hazırdır. Yoksa tehlikeyi kendi gücünüzle karşılamak zorunda kalacaksınız. Evlatlarım, büyük çobanın güvenliğine sığınmak varken o yaban uzaklıklarda korkular, kaygılar çekerek titreşmek neden? Gelin yavrularım, yaklaşın, sokulun sürüye. sürüden ayrılanı kurt kapar.
6: Sürüye sokulanı da sürü yutar.
7: Peki kurda mı yedirelim kendimizi sayın amiral?
6: Madem ikisi de yoklukla son bulacak, şerefli bir üçüncü yol düşünelim biz de.
5: Yani şehrin kapılarını açıp buyur edelim Sultan Mehmed'i.
6: Hayır Haşmetli'm, kapıları sımsıkı kapayıp kendi gücümüzle savunalım kendimizi.
7: Ne kadar dayanabiliriz ki?
6: Gücümüz yettiği kadar.
5: Ancak Avrupa kurtarır bizi.
6: Avrupa bizi belki kurtarır ama hep kendisi için kurtarır Avrupa.
5: Çare?
7: Evet, çare.
6: Öz gücümüzle savunamayacaksak öz çıkarlarımız bakımından tartalım sonuçları. En az zararlı olanı seçelim.
5: Batı ile aramızda inanç birliği var.
7: Katolikler din kardeşlerimizdir ne de olsa.
6: O din kardeşlerimizdi dördüncü Haçlılar. Bizans'ın bugünkü yoksulluğu onların hatırasıdır. Hele Ayasofya'yı ahır yaptıklarını...

0: Bizler unutmak istesek de nefretle hatırlamakta Bizans halkı. Batıya yaklaşmak halkı bizden uzaklaştırır.
1: Dini, töresi, her şeyi bize yabancı olan Türklere mi açalım kucağımızı?
0: Hiçbir ulusun dinine, töresine karıştığı görülmüş, duyulmuş mudur onların? Türklerin dünyaya getirdikleri yeni düzen bizi biz yapan her şeyi koruyacaktır.
1: Kurtuluş batıdan gelecek bize.
2: Batıyla birleşmek zorundayız.
0: Bizans'ta Latin şapkası görüneceğine Türk sarığı görünsün daha iyi.
3: Bizler Galatalı tüccarlarız. Gece gündüz alışveriş yaparız. Elden çıkan ne olursa olsun, para olsun da gelen para, para. Sultan Bizans'a niyet etmiş. Demek ki gün doğuyor Galatalılara.
4: Para gelecek, para, para.
5: Bizler Galatalı tüccarlarız. Herkese müşteri gözüyle bakarız. Sultan Bizans'a niyet etmiş. İşler kızışacak, para, para. Gündüz Türklere satış yaparız, karanlık basınca Bizanslılara.
4: Kızıştıkça işler, para, para.
6: Bizler Galatalı tüccarlarız. Alıcı bulduk mu nemiz varsa satarız. Sultan Bizans'a niyet etmiş. Türklerle dostuz, düşmanız Bizanslılara. Ama Bizans'ın dostuyuz Türklere karşı. Bizans'tan bu yana attıkça para.
4: Para atsın da bu yana para.
3: Bizler Galatalı tüccarlarız. Aşk sayarız alışveriş, ibadet sayarız.
5: Sultan Bizans'a niyet etmiş. Şehre yürüyecek olana selam.
6: Selam ona karşı koyacaklara. Para demektir ikisi de. Para, para.
4: Paradır her şey. Para, para, para.

0: Doğuya yönelsem arkamda Bizans. Batıya yönelsem arkamda Bizans. Sürekli bir pusu gibi duyarım onu. Ulusumuz, Asya'dan boşanan sel, nice zorlu setleri yıkıp parçalayarak yayıldı uçsuz bucaksız topraklara. Ama uygun bir yatağa girip ırmaklaşmazsa zamanla sığlaşır dağılan sular. Ve sığlaşan suları kolay yutar toprak.
1: Şeyh geliyor.
2: Akşeyh.
1: Akşemseddin.
0: Buyurun hocam.
2: Konstantin'in şehrini alacak başboğa ne mutlu. Ne mutlu onun askerlerine.
3: Devletimiz kısa bir zamanda nice ülke fethetti. O topraklara yerleşip kök salabilmemiz için uzun bir barış dönemi gerek bize.
4: Biz gazi devletiz Halil Paşa. Amaç barış olsa da varlığımız savaş üstüne kurulmuştur. Kazandığımızı elde tutabilmek için sürekli savaşmak zorundayız biz. Hem işlemeyen demir pas tutar.
3: Fazla işleyen demir de çabuk aşınır Zanos Paşa. Önceki zaferlerimizin çizdiği sınırları gerektiği gibi korumakla yetinmeliyiz.
4: Sınırlarımızın en iyi bekçileri kazanacağımız yeni zaferlerdir ancak.
2: Baban senden önce ağaçlar dikti. Onların meyvelerini toplamayacak mısın?
3: Bizans'ı almak ya da almaya kalkışmak bütün Avrupa'yı birleştirir bize karşı.
4: Avrupa zaten birleşmiş bize karşı.
2: Ey Tanrı ordusu, kalk atlan ve zaferin elleriyle yaz.
3: Timur belasını hatırlayalım. Güçlü bir Avrupa ordusu yalnız Bizans önünden çekilmeye zorlamaz, bütün Rumeli'den sürtüp atabilir bizi. Daha kötüsü, Bizans'ı kurtarmaya gelenler yerleşebilirler Bizans'a.

0: O zaman daha çetin bir düşman koymuş olmaz mıyız? Ülkemizin iki parçası arasına.
1: Uyuyan yılanı uyandırmayalım.
2: Bize yakın uyuyan bir yılan varsa bir an önce ezmek gerekir başını. Çünkü biz uyurken uyanabilir.
3: Biz sana apacık bir fetih müjdeledik. Onunla bütün yeryüzü övünse yeridir. Çünkü benzerini görmemiştir şimdiye dek ve hiçbir zaman görmeyecektir.
4: Hocam, pirim, Akşemseddin'im bilsin ki ve herkesçe bilinsin ki en yüksek düşünce o kalenin kurtarılması için çalıştırıldı. Ve en büyük çaba o surların yıkılması için seferber edildi.
0: Geniş çapta hazırlanacaktır Batılılar. İki ateş arasında kalırsak Tanrı saklasın pek yaman olur halimiz.
4: Tehlike benim en yaman silahımdır.
0: Bir de Venedik kadırgaları sökün ederse, o korkunç donanma yürürse üstümüze...
4: Korkumla çatışmaktan öyle bir güç sağlarım ki ben, korkumdan daha korkunçtur.
0: Koskoca bir orduyu oralarda eritmesek, düşmanlarımız bize karşı birleşirken...
4: Ok da ben, yay da ben, yayı geren de ben.

0: Zanos Paşa ile Sarıca Paşa'nın kuleleri de birbiriyle yarışırcasına yükselmekte gerçi. Ama Halil Paşa'mızın kulesi doğrusu daha bir iştahla boyatmakta. Devlet yolunda çaba böyle gösterilir.
1: Hizmet yolunda kocamış bu kulunun gönlü rahmet bilir padişahımın iltifatını. Dirliğimiz devletin dirliğine bağlıdır.
0: Bizansımız bizi yine pek özledi anlaşılan. Öyle mi elçi efendi?
2: Yüceler yücesi sultana bağlılığını bildirmekten sonsuz bir sevinç duyar Bizans.
0: Demek imparator vazgeçiyor Şehzade Orhan için ödenen paradan.
2: Şimdiye kadar alınanları da geri vermeye hazır imparator. Ayrıca çeşitli armağanları var yüce sultana.
0: Ben Karaman seferindeyken beni güç duruma düşürmek istedi Bizans. Buna hiçbir karşılıkta bulunmamak, hasmı küçük görmek olmaz mı sizce? Küçük görülmek ister mi imparator? Efendim? Elbette istemez.
2: Elbette yüce sultan.
0: Sonra bir hak söz konusu burada. Beni sanki ölçülmüş gibi tam ortadan ikiye böler Bizans. Benim bütünlenmem gerek özlemlerime uygun yaşayabilmem için. Bütün can damarlarından yoksun, gövdesinden ayrı düşmüş bir baş Bizans. Yani çoktan ölmüş ya da ölmek üzere. Onu gençliğimin dinç sularıyla diriltip dolu dizgin yaşamamla yenilemek hakkımdır benim. Yani ben Bizans'ı kurtarmaya geldim. Efendim?
2: Elbette yüce sultan.
0: Kurtarıcı böyle mi karşılanır?
2: Yüce sultanın her arzusunu buyurup bilmeye hazır Bizans. Yeter ki
0: Hisar
2: kurulmasın.
0: Ama Hisar bitmek üzere.

0: Hisar bitti. Böyle bir şey inanın Bizans için de gerekli. Zaman zaman Karadeniz'den inip kıyılarımızı yağmalayan kuzey korsanları burada bizim kalemiz olduğunu bilirlerse bir daha yaklaşamazlar bu dilber kıyılara. Bir daha sefere sayın elçi Bizans'ın teşekkürleriyle gelir herhalde.
1: İmparatorun kaygısı şudur ki buralar Galatalı Franklerindir aslında. Buraya böyle bir kale kurmakla onların ve bütün Frangistan'ın düşmanlığını uyandırmış olmayasınız.
0: Sevgili dostumuz imparator yersiz kaygılarla yıpratmasın yüreğini. Buralar sizin de belirttiğiniz gibi Frank toprağı olduğundan Bizans'a danışmadan başladık Hisar'a. Franklere ve bütün Frangistan'a gelince buyursunlar da onlarla görüşelim biz bu işi. Bundan böyle izinsiz geçmek yok boğazdan. Pençem gırtlağında artık Bizans. Bak Urban Usta. Senin döktüğün top Halil Paşa burcuna yerleştirildi.
2: Ne şeref benim için sultanım.
0: Deneme başarıyla sonuçlanırsa...

0: alırsam vaat edilenden fazlasını alacaksın elbette. Ama
1: başarıyla sonuçlanmazsa?
0: Sen ne vaat ediyorsun bize?
1: Sizin toplardan birinin ağzına bağlanıp geri yollanmayı geldiğim yere.
0: Demek ki başarıyla sonuçlanacak.
2: Karadeniz'den bir Venedik gemisi.
3: Karadeniz'den bir Venedik gemisi.
2: Karadeniz'den bir Venedik gemisi.
4: Durması için işaret verilsin.
2: Durması için işaret verilsin.
3: Durması için işaret verilsin.
2: Durması için işaret verilsin. Gemi durmuyor.
3: Gemi durmuyor.
2: Gemi durmuyor.
0: Bir daha işaret verilsin. Belki anlamamıştır.
4: Bir daha işaret verilsin.
2: Bir daha işaret verilsin.
3: Bir daha işaret verilsin.
2: Durmuyor. Daha da hızlandı.
0: Buyruğumuzu dinlemeyenlere toplarımızı dinletiriz biz.
4: Durdurun gemiyi.

0: Padişahım der ki, böyle bir ordunun kendisini değil, hayalini dahi kuramamıştır dünyanın düzenine benden önce sahip çıkanlar. Padişahım der ki, böyle bir orduyu dostça karşılamak, hayat şartlarını kolaylaştırmak olur Bizans için. Padişahım der ki, o zaman bu ordunun kuşatması tam bir muhabbet kucaklaşması olur.
1: Acaba nasıl bir karşılaşmayı dostça sayar yüce zevki sultanım?
0: İmparator şehrin kapılarını açarsa barışa açılmış olacaktır o kapılar.
1: Ya, peki açmazsa?
0: O zaman padişahıma göre açıkça savaş açmış olacaktır imparator.
1: Madem aramızdaki antlaşmaların kutsallığı ve benim kendisine beslediğim derin saygı savaş arzusundan vazgeçiremiyor sultanı, biz de Tanrı'ya bel bağlarız artık.
0: Tanrı'nın kılıcı olduğuna inanır padişah ve padişaha inananlar.
1: Padişah ve padişaha inananlar haklıysa, demek ki yukarıdan da hayır yok bize. Öyle ya, Tanrı neden zayıfı arka çıkıp tehlikeye soksun Tanrılığını? Gene de yerin göğün sahibi birazcık Bizans'ı da kayırıp barış duyguları uyandırırsa gönlünde sultanın, yerin göğün sahibi olmuş kadar seviniriz. Ve şereflerin en büyüğü sayarız sultanın bize dostluğunu.
0: Şehrin kapıları açılmadıkça gönlünü kapalı tutacaktır padişah.
1: Öyleyse kapılar kapalı kalacaktır. Ve şehrin içindekiler isteseler de istemeseler de padişaha karşı savunulacaktır.
2: Gerçi hizmete layık bir hükümdar, gerçek bir Roma imparatoru olduğunuzu buraya gelmeden de biliyordum Haşmetlim. Tehlikeyi nasıl karşıladığınızı gördükten sonra bilgim sarsılmaz bir inanç haline geldi.
1: Eksik olmayın General Justiniani. Savaşa öyle bir hazırlanmışlar ki teklife boyun eğseydim eminim hırsından kendini yerdi sultan da askerleri de. Ne düşündüğünüzü biliyorum Amiral Notaras.
2: Haşmetlim.
1: Surların onarılmasını belki biraz savsadık Amiral. Ama ruhlarımızın onarılmasında geç kalmayacağız.
2: İkincisi daha önemlidir Haşmetlim. Savunmaya başlasın. Herkes görevini bilse bir an önce.
1: Haklısınız.

0: Donanmamız Marmara'da görünür görünmez ermişlerden hangisine bel bağlayacağını şaşırmış Bizanslılar da İtalyanlar da.
1: Ama Zanus, o zincir Halic'i hala kapıyor.
0: Donanmamız Halic'e giremese dahi savunanları gündüz ayakta tutacaktır, gece uykusuz. Bu da az değil hünkârım.
1: Çok da değil Zanus, çok da değil. Halic'e girmek gerek. Evet Sadrazam Paşa.
2: Macaristan naibi Hunyadi'nin elçisi önemli haberlerle gelir padişahıma.
1: Biz Macaristan'la barış halindeyiz. Savaş alanında neler görüşmek ister dostumuz Hunyadi'nin sayın elçisi?
3: Macaristan naibiyle imzalanan Semendra Antlaşması hükümden düşmüştür.
0: Nasıl?
3: Çünkü Hunyadi Macaristan naibi değil artık.
1: Ya.
3: İktidarı alacak yaşa gelen Kral Ladislas'a geçmiş durumdadır. Eski naip padişahın tuğrasını taşıyan belgeyi geri gönderir padişaha.
1: Alın belgeyi Sadrazam Paşa.
3: Ve eski naip kendi imzasını taşıyan belgeyi geri ister padişahtan.
1: Belge verilecektir.
3: Şimdi de Yüce Naip Hazretleri, Batı dünyasının büyük kahramanı Hunyadi, sultana beslediği dostluğu göstermek amacıyla kuşatmayı kaldırmasını sağlık verir sultana. Ne oluyor?
1: Savaş.
3: Kuşatma en kısa bir zamanda çözülmezse, Bizanslıların yardım dileğine ilgisiz kalmayacağını bildirir Büyük Hunyadi. Macar ordusu ben

0: Yola çıkmadan seferberliğini tamamlanmış durumdaydı. Kuşatmanın kaldırıldığı haberi gecikirse... Macar ordusu gecikmeyecektir.
1: Büyük toplarda atışa hazır mı Zanos Paşa?
2: Padişahımı bekler.
0: Bundan büyükleri de mi var?
1: Sayın elçiye ordugahımız gezdirilsin Sadrazam Paşa.
3: Buyruk padişahımındır.
1: Gemiler pupa yelken yol almadıkça karada... ...taş çatlasa düşmez Bizans diyorlar Mehmet. Bizans'ın alınması imkansızdır demek istiyorlar. Peki ama Mehmet yavrum... ...imkansızın Sarp kayalıklarından aşmaz mı hep gerçek zaferlere giden yol? Yani... ...gemiler pupa yelken yol alırsa karada... Gemilerim dağdan dağa, yelken açar çağdan çağa.
4: Buyurdu hünkâr, sefer var. Denizden karaya, karadan denize. Açılın ormanlar, düzelin dağlar taşlar. Buyurdu hünkâr, yol olun bize. Havalık, ayıldız güneş. Boşa salmayız dağları. Bağrımızda yanan ateş aydınlatır tüm çağları.
1: Gemilerim bahar taşır, sonsuzluğa kadar taşır.
4: Buyurdu hünkâr, sabaha kadar aşmalı donanma boğazdan iç denize. Ormanlar açıldı,

0: düşmanlar. Üstünüze sevdiğimiz bir gökkuşağı.
1: Gemilerim daha daha. Gemilerim habire ha.
0: Buyurdu hünkâr. Gemiler doluştular kupa yelken akarak yamaçlardan iç denize. Tanıktır ormanlar, tanıktır dağlar taşlar. Buyurdu mu hünkâr, engel imkandır bize. Haydi dost ne, düşman da ne, bir sofraya oturalım. Haydi dünya cümbüşüne, insanı baştan kuralım.
2: İç denizine de girdim Konstantin. Haliç surlarına da yüklenebilirim artık.
3: Keşke zinciri parçalayıp girseydi. Yıkıcı olmazdı bu kadar.
2: Engel ancak benim gücümü artırır. Yeni yollar buldurur bana.
3: Kaç kişi düşünür beyninde? Şeytan mısın Mehmet? Nesin?
2: Şeytan da neymiş Konstantin?
4: Ne yani? Katolik mi oğlum?
5: Düşünün. Katolik kilisesi istiyor ki ortodoksluk diye bir şey olmasın.
4: Papanın öyle bir şey dediği var mı? Sus! Sus!
5: Onlar istiyorlar ki biz binlerce yıllık geçmişi olan Bizanslılar kendi kişiliğimizi bir gömlek gibi üstümüzden atıp onlara, yani rengi bozuk Latinlere benzeyelim. Frank olalım.
4: Yağma vardı. Biz Bizanslı doğduk. Bizanslı kalacağız. Yaşasın Bizanslı.
5: Papanın baskısı altında çözülüp dağılmaktansa Sultan Mehmed'in birleştirici düzenine sığınmak daha iyi değil mi? Katolik putperestliğine doğru yozlaşmaktansa Sultan Mehmed'in sağlayacağı rahat ve sıcak güvenlik içinde kendi tanrımıza, kendi bildiğimiz yoldan yönelmek daha iyi değil mi?
4: Elbette! Yaşasın Mehmet!
6: Yaşasın Mehmet! Kavidayı! Yaşasın Sultan!
4: Yaşasın Sultan! Yaşasın Sultan!
5: Ben dostlar, kendi payıma o çıt kırıldığım İtalyan züppelerinin baygın bakışlarına katlanmaktansa, o yılışık, o yapışkan herifleri erkek saymak zorunda kalmaktansa, şunları üzerimden atıp Türk giysileri içinde Mehmet'in yiğit

kendilerine ayak uydurarak hora tepmeyi daha güzel buluyorum. Tutkusunun aleviyle dört bir yanı sararaktan üstümüze geliyor sultan. İçimizde sabırsız özlemler uyandıraraktan üstümüze geliyor sultan. Yorgun toprağımızı pençesiyle aktararaktan üstümüze geliyor sultan. Yürek vuruşlarıyla bütün surları yıkaraktan üstümüze geliyor sultan.

0: Yüzlerce kızıl karanfil açar açmaz soluyor. Doymak bilmez gecesinde Bizans'ın.
1: Taşkın bir baharın dile gelmesi.
0: Ya da suskun bir yüreğin. Sevdin ol dilberi söz söylemedin vay gönül. Eyledin kendüzünü aleme rüsvay gönül. Sana cevreylemede kılmaz o pervay gönül. Cevre sabreyleyemezsin ne deyin hay gönül. Gönül eyvay gönül, vay gönül, eyvay gönül. Yaman dayanıyor Konstantin ve Justiniani. Felekte billah güzel savaş olmakta.
1: Bizden hız alıyor savunanlar. Ama o bahçeye bir kez adım attınız mı hünkârım? Elinizdedir bahçenin en güzel gülü.
0: Sevilen öyle sert bir kaledir ki Zanos. Kuşatırsın da aşamayabilirsin surlarını. Surlarını aşarsın da giremeyebilirsin kaleye.
1: Kaleye yüklenmek gerek artık. Ne zaman hünkârım?
0: Ne zaman Zanos?
1: Son hücum.
0: Sırrımı sakalımın tek kılı bilse koparır atarım onu. Gerçi biziz güçlü olan. Ama daha tehlikelidir siperdeki 5 kişi açıktaki 500 kişiden.
1: İşte bunun için hünkârım gecikmemek gerek.
0: Vakti gelmeyince bülbül öter mi Zanos?
1: Ama fesat çoktan başladı ütmeye. Sadrazam boş durmuyor.
0: Biz de.
1: İhanet apaçık.
0: Irmağa geçerken at değiştirmek olmaz. Onun defterini Bizans'ın fethi dürecek. Lağımlar ilerliyor mu?
1: Birkaç kol surları geçti yer altından.
0: Tohum elbette çatlayacak. Tohum çatlayacak. Bütün surlar yıkılacak yeryüzünde. Ve surların içinde boğulup kalmış insan bütün yeryüzüne açılacak. Tohum çatlayacak. Köhnemiş gerçeklerin yıkıntıları üstüne yepyeni bir insan kurulacak. Toprağa layık, Tanrı'ya layık, kendine layık bir insan yer alacak evrende. Tohum çatlayacak.

0: satış yapıyoruz, müdahale istemez. Hadi yok mu alan? Sırasında iş yorgunu eve döndüğünde çöküp dinlenirsin üzerinde. Sırasında gönlünün ta derinliklerinden kopup gelen arzulara uyup kurulursun üzerine. İmparatorluk sürerek çılgınlığın tadını çıkarırsın. Yok mu alan?
1: Kaça!
2: Öyle ya, kaça!
0: 5000 altın! Her yılı bir altına geliyor, çok değil.
1: Kaça?
3: 5001!
1: 5002!
4: 5020!
0: Çıkın be! İmparatorun tahtı bu, papanın koltuğu değil.
5: 5050!
3: 5500!
6: 6000!
0: Ödlek kuşlar gibi hep alçaklarda kanat çırpıyorsunuz bakıyorum. Ayıp Bizanslılar, ayıp.
1: Galata'nın tüccarların bu satıştan haberleri olacaktı ki.
3: 10

0: buluntuları kadar olamıyorsunuz demek. Peki Bizans'ın şerefini kurtaracak bir baba yiğit yok mu aranızda? Bu kadar mı düştü Bizans?
1: Bu savaş da uzadıkça uzadı. Uzadığı bir şey değil, Galatalı köfte oralara yarıyor ancak. Bizim işlerse açıkta rüzgarı kesilmiş yelkenliler gibi kala kaldı hanedir.
0: Peki Bizans'ın şerefi ne olacak?
1: 15.000!
0: Bizans'ın şerefi!
1: 20.000!
0: Yirmi bin! Artıran var mı?
2: İnsaf Bizantina! Galatalı tüccarların bile çanına ot tıkar bu kadarı!
0: 20.000'e satıyorum! Haşmetlim tahtınıza.
3: Yok canım, ne acelesi var?
0: Ne olur ne olmaz Haşmetlim, boş bırakılmaya gelmez bu.
3: Madem ısrar ediliyor, oturalım bari.
4: Yaşasın yeni İmparator!
5: Yaşasın yeni İmparator!
0: Acele etmeyin daha. Şimdi de göklerin olanca ihtişamını yansıtan, giyenin de, seyredenin de ayaklarını yerden kesen, İmparatorlar İmparatorunun kim bilir kaç bin yıllık kutsal tacı yok pahasına gidiyor.
3: Taça! Fiyatın önemi yok.
0: Galiba taç da sizde kalacak Haşmetlim. Doğrusu da odur zaten. Taht nerede, taç orada. Bari lütfetseniz de Bizantina kulunuz boş yere nefes tüketmese.
3: Şunu ver de bir bakayım, taşları gerçek mi?
0: Buyurun bakın Haşmetlim, ama taşları sahte olsa ne çıkar? Manevi değerini düşünün siz.
3: Peki alındı.
0: Asanızı da buyurun Haşmetlim.
6: Son gelen Macar elçisine göre Avrupa'nın bütün güçleriyle desteklenen Macar ordusu hızla ilerlemekte üstümüze padişahım.
7: İyi ya, Bizans için hazırlanan cümbüşle Macarları da eğlendirmiş oluruz.
6: Öte yandan büyük Venedik donanması göründü görünecek Marmara'da.
7: Peki paşa, karadan ve denizden ne kadar zamanda yardım alır Bizans?
6: Haberlere göre birkaç gün içinde hünkârım.
7: Demek ki birkaç güne kalmadan alınması gerek şehrin.
6: Padişahım, geleli günler, haftalar, aylar oldu. Toplarımız gece gündüz gülle yağdırır surlara. Ama ne yazık ki surların berisindeyiz daha. Ve korkarım berisinde kalacağız bu gidişle. Tabii kalmamıza bırakırlarsa.
7: Paşamızın son sözü?
6: Kuşatma kaldırılsın derim, haddim olmayarak. Hem geç kalmadan, en kısa bir zamanda. Zararın neresinden dönülse kârdır. Devlete bağlılığımdır bunları söyleten. İsterse boynum vurula.
7: Peki Sadrazam Paşa, asker ne düşünür?
6: Aynı görüşü benimser padişahım.
7: Askerin gerçek sözcüsünü dinleyelim biraz da. Siz Zanos Paşa, ne dersiniz? Avrupa birleşebilir mi bize karşı?
8: Hiçbir Avrupa devleti padişahım kendini ateşe atmaz bir başka devlet için. Hem şu anda çeşitli çıkarlar uğruna birbirinin kuyusunu kazmaktadır onlar.
7: Diyelim ki Sadrazam Paşa haklı. Diyelim ki birleştiler bize karşı.
8: Avrupa'nın bütün güçleri bir araya gelse yine baş edemez bizim ahenkli gücümüzle. Tabii biz ahenkli kaldıkça.
7: Venedik donanması geliyormuş.
8: Gelecek olsaydı gelirdi şimdiye dek. Nicedir söylenir bu. Venedik donanması pek ağır yol alıyor anlaşılan.
7: Ya gelirse?
8: Yer yarılırsa bizi yutar diye yürümeyelim mi yeryüzünde?
7: Ya gelirse donanma?
8: Donanmamızı yakar en fazla. Ama karaya asker çıkaramaz.
7: Neden?
8: Venedik donanmasının getirebileceği asker ordumuzun yarısıyla dahi başa çıkamaz da ondan. Atalarınız padişahım Halil Paşa gibi her adımı böyle sakınarak atsalardı atlayamazlardı Asya'dan Avrupa'ya.
7: Cihanı düzene sokmak isteyen kendini cihanın tümüyle tartmak zorundadır. Yalnız senin gücün, senin çaban değil, aynı zamanda hasmın büyüklüğüdür sana büyüklük sağlayan.
8: Öyleyse padişahım bu kuşatmayı istese dahi kaldıramaz padişah.
9: Hiç kimse kaldıramaz. Yüzyıllar uzunluğunda bir özlem kasırgasıdır bu orduyu Bizans'ın çevresine konduran. Ey kapalı kapıları açmaya gelenler! Bilin ki yerde kımıldayan küçücük böceklerden göğün ışıltılı kocaman yaratıklarına dek bütün varlıkların maceralarını kararlaştıran

0: altın harflerle şöyle yazdı o gizli levhasına: Konstantin'in şehrini, o şehirler şehrini Sultan Mehmed'in askerleri alacaktır. Ve bu fetih ıssız boşluğu donatan Zaferler Burcu'nun en parlak yıldızı olacaktır. Kim ki bundan şüphe eder, ne bu dünyada yeri vardır, ne de öbür dünyada. Ey padişah, ey Tanrı'nın eliyle bilenmiş kılıç, ey seçilmiş başbuğ, seçilmiş askerlerin, seni ta yüzyılların ötesinden müjdeleyeni, Konstantin'in şehrini alacak başbuğa ne mutlu diyeni unutma. Yeryüzüne bir hayırlı devlet armağan eyleyeni, İstanbul'u aç da gül bahçesi yap diyeni unutma. Bu ulus kuşaklar boyu özlemiştir seni, unutma. Ulusun pek çok beklemiştir Fatih'ini, unutma. İşte kartal göğü kaplarcasına açtı kanatlarını. Av için kurtuluş yoktur. Av için kurtuluş yoktur.
1: Ben Muradoğlu Mehmet. Bu yoldan dönersem uzandığım her çeşmeden su yerine zehir aksın ve ekmek diye tuttuğum taş olsun. Ben bu yoldan dönersem sabah güneşi bana gülümserken kararıp kömür kesilsin ve cehennemin olanca ateşi yalnız benim için yansın. Ben Muradoğlu Mehmet, ruhum ve atalarımın ruhlarına, çocuklarım ve torunlarımın ruhlarına, yüreğim ve aklımla benimsediğim dinim aşkına ve kuşandığım bu kılıç aşkına, ya ben Bizans'ı alırım, ya Bizans beni!
2: Padişahım der ki, Bizans'ın dışındaki bu bahar onun ta bağrına sokuldu mu bir kez, yüzyılların isinden arınmaz mı vücudu? Eskiyen kanı genç damarlarda akarsa yepyeni bir hayata uyanmaz mı Bizans? Bugünün çarpan yüreğinden ürküp geçmişin loş kuytularına sığınmak neden?
3: O yüreğin atışı ne yazık ki biraz fazla şiddetli bizim için. Sultanın gücü belki her şeye yeter ama ne yapsa kurtaramaz bizi.
2: Padişahım der ki, ırmaklar kaynaklarına doğru değil, denize doğru akarlar hep.
3: Tersine akan bir ırmak bu bizimki.
2: Padişahım der ki, şehir teslim edilirse kurtulur. Ama zorla alırsam, asker günlerdir girmek için sabırsızlandığından şehre de şehirdeki halkıma da yazık olur.
3: Şehirdeki halkıma mı?
2: Padişah eski yuvalarında yeni mutluluklar içre görmek ister onları. Padişahım
3: der ki,
2: İmparator Bizans'ı teslim ederse kendisine şimdiki ülkesinden kat kat geniş topraklar bağışlayacaktır padişah. Ve der ki padişahım, bu eşsiz bulunmaz bir fırsattır onun için. Bu fırsatı heba etmesin imparator.
3: Eksik olmasın sultan. O da bilsin ki bu fırsatı gerektiği gibi kullanacaktır imparator.
4: Bütün gemilerim imparatorun emrindedir.
3: Benim için kaygılanan herkese teşekkürler. Yalnız hayatım söz konusu olsaydı belki. Hayır, ayrılamam şehirden.
4: Siz savaştan kaçmış olmayacaksınız ki Haşmettin. Savaşınızı bir başka alana aktarmış olacaksınız. Bu yüzden kimse de ayıplayamaz sizi.
3: Başkaları ayıplar diye değil general. Kendi kendime ayıplarım diye ayrılamam buradan. Çünkü burada ne de olsa sürdürebiliyorum savaşımı. Ya gittiğim yerde bu imkanı bulamazsam? O zaman pek kurnazca kaçmış olmaz mıyım? Dostlarım, insanlar arasında en yakın akrabalık ölüm akrabalığı olsa gerek. Bu savaşı kazanırsak diyemiyorum. Çünkü yok denecek kadar az kazanma ihtimali. Kaybedersek, ki büyük bir ihtimalle öyle olacak, kaybedeceğimizi bile bile savaştığımız için biz de kazanmış olacağız bir bakıma. Zaferin böylesini benimseyenler en yakın akrabalarımdır benim. Başka türlü düşünenler varsa ta yürekten güle güle. Duyguların öksesiyle yol arkadaşları ağlamak niyetinde değilim. Bütün değerler hayattan doğar. Ona sahip çıkabilenlere ne mutlu.
4: Sonuna dek yanınızdayım Haşmetli.
5: Ben de yüce imparatorum.
6: Ben de.

0: Endamına bak şu kesenin endamına. Savaş başlayıp iştahla gelişeli. Var mı bu dünyada bundan güzeli ha? Hatta öbür dünyada var mı ha? Sorarım sana.
1: Her yerde her zaman en güzel odur. Yaşamak dedikleri budur, budur.
2: Budur yaşamak bu. Budur her şeyin başı sonu.
3: Ölürsem canımdan olduğuma üzülmem, kesemden ayrıldığıma yanarım ancak.
0: Ölürsem de kesem yanımda olmalı. Kat kat toprak altına girsem de para gelip beni orada bile bulmalı.
1: Gelip bulmalı beni para, karışsam da yokluklara.
2: Bulmalı bizi para, bulmalı bizi para.
4: Türklerin istedikleri hazır mı?
5: Un, yağ, arpa, gülle, barut.
3: Nasıl hazır olmaz, nasıl? Ama Bizans'ın siparişleri ne?
5: Bizans'ı unut.
0: Oradan artık para gelmez.
1: Çıkmadık candan umut kesilmez. Türklere barut satalım, Bizans'a umut.
5: Bizans'ı unut.
0: Başka yer bul kendine.
3: Ah, bir müşteri eksiliyor desene.

0: Sene, aman elde mal kalmasın. Ne var ne yok Türklere aktaralım.
1: Keseler böyle patlarcasına şişerken biz de hazzın doruğuna varalım.
2: Varalım hazzın doruğuna.
0: Endamına bak, şunun endamına.
3: Sana feda olsun canımız.
2: Feda olsun sana.
4: Ben Bizans'ı düşüreceğim. Ama yaratan...

0: nasibini almalı zaferimden. İmparatorla karşılaşan kıyasıya vuruşacak. Ama tutsak almayacak onu Zanos Paşa. Hiç kimse tutsaklığı tattıramayacak benim hasmıma. Ne alçalırım ne de alçaltırım ben. Yıldızları birer birer yutan şu karaltılar acaba nasıl bir işaret sunmakta bize paşa?
1: Bulutlar Bizans'ın üstünde toplanıyorlar.
0: Özlemleri dile getiren ezgiler eşliğinde büyük büyük ateşler yakılsın çevresinde şehrin. Bizans'ı savunanlar konukseverliğimizi görsünler.
1: Buyruk padişahımındır.
0: Bütün atalarımla bütün torunlarımın bakışları benim üstümde şu an. Bu kazanılması gereken zafer hem geçmişini aydınlatacak ulusun hem geleceğini. Buyurun hocam. Sizinkiler de hazır mı?
2: O mübarek salıyı getiren şu gece yeryüzünden çekilirken inanç ordusu şafağın tek bir kılıçlarını kuşanıp padişahın saflarında yer alacaktır.
3: Bak sevgili dostum Frances, askerlerim ayakta uyuyarak koruyorlar şehrin surlarını.
4: Bu adam gerçekten ayakta uyuyor Haşmetlim.
3: Hey nöbetçi!
5: Sarayında imparator, sarayında!
3: Korkma, Türklerin geldiği yok daha.
5: İmparatorum
3: ben... Al şu mızrağını, al da surlarda gezin biraz, açılırsın.
4: Türk ordugahına bakın Haşmetlim. Az önce sönük sönük görünen ateşler birden büyümeye başladılar çepçevre. Ve koskoca ordugahta çıt yok.
6: Son ateşten bir hilalin ağzında Bizans. Sanki bir ejder usulca yaklaşmış avına, tam ağzını açıp onu yutacakken önce bir seyrederek iştahını dilemekte.

0: Paşalarım, ağalarım, beylerim, askerlerim, İstanbul cenginde silah arkadaşlarım benim. Sizler az sonra İstanbul gibi bir beldeyi alacaksınız. Ve İstanbul'un adı geçen yerlerde şehrin fatihleri olarak anılacaksınız. Burası bizim olduktan sonra hep birlikte güvenlik içinde yaşayabileceğiz. Kapılarımızı açık bırakabileceğiz artık. Paşalarım, ağalarım, beylerim, askerlerim. Bugünkü zaferimiz nice zaferler doğuracak ulusumuza. Kutlu olsun!
1: Kutlu olsun!
0: Hamza Bey, gemileriyle deniz surlarının karşısında yer alacak. Ok menziline kadar yaklaşarak kemankeşlerin, tüfekçilerin ve topçuların desteğinde kale duvarlarına merdivenler dayayacak yiğitleri. Zanos Paşa, kurulan köprüyü geçerek Haliç surlarına saldıracak. Limana indirilen donanma yardım edecek kendisine. Karaca Bey, askeriyle hendeyi geçip dere ötesindeki surun yıkılmış yerlerinde doğrusu yiğitçe savunan düşman askerlerinin hakkından gelecek mutlaka. İshak ve Mahmut Paşalar, destek atışları altında hendeyi güvenle geçip surlara çıkaracaklar askerlerini. Sarıca Bey solumda yer alacak. Halil Paşa da sağımda, yanı başımda. Sancaklar çözüle! Hamza Bey! Zanos Paşa! Karaca Bey! İshak Paşa! Mahmut Paşa! Sarıca! Halil! Durmayın arkadaşlar, durmayın! Asla dayanırsa kesilecek ustalar!
2: Ork, mermi, külle ne varsa yağdırın! Bütün Bizans ateşlerini boşaltın üzerinde! Dayanın yiğitler! Dayanın! Yetimdir zafer!
0: Aşı bozukların ardından ikinci dalga! Anadolu askeri! İlk dalgaların yorup yıprattığını son ve en zorlu dalga yutacak. Yeniçeri kullarım, hücum!

0: Sipahilerim, azaplarım, leventlerim, İstanbul'u kuşatan mübarek ordularım benim. Kabul olunmuş dua halinde burçlara yükselip, rahmet gibi boşansınlar şehrin içine.
1: Aman kenarın neyiz lan?
2: Az daha sıkın dişinizi generalim. Sizin savaş yerinizden ayrılmanız çökertir savunmayı.
3: Savaşamıyorum bari, savaşabilenlerin yolunu tıkamayayım.
4: Götürün beni.
2: Nasıl gideceksiniz generalim? Bütün çıkışlar kapalı.
3: Türkler yolu açtılar Haşmetli'm.
5: Şehir düşsün! Şehir düşsün!
2: Sus köpek! Uydurma!
6: Kuştaki Türk bayrağına baksanıza imparator.

0: kalırsa düştü Bizans. Buyurun hocam, açtığınız kapıdan.
1: Bizim işimiz burada biter sultan. Konstantin'in şehrini alan başboğa ne mutlu. Ne mutlu onun askerlerine. Muratoğlu Mehmet daima muzaffer, daima fatih, daima.
2: Bizans kurtarılmıştır. Herkes düşüncesinde, inancında serbesttir.
3: Düşüncesinde, inancında.
2: Herkes düzen ve güzellik içre yaşasın.
3: Düzen ve güzellik içre.
2: Açılan çağ kutlu olsun insanlığa.

Bizans Düştü adlı oyunumuzu dinlediniz. Yazan Turan Oflazoğlu, yöneten Erol Keskin, efektör Korkmaz Çakar. Bu oyunda İstanbul Şehir ve Özel Tiyatro sanatçıları rol almışlardır.

0: Merhaba sevgili dinleyicilerimiz. Birçok kişinin yeni tanıştığı bir insanda ilk dikkat ettiği özellik sesinin rengi ve tınısıdır. Dünyada birçok kişi de sesini geliştirmek ister. Muhteşem bir ses aletimiz gerçekten olağanüstü bir yapıdadır. Afyon Kocatepe Üniversitesi'nde hazırlanan bir yüksek lisans tezinde şöyle yazıyor. İnsanda bulunan ses aygıtının fiziksel ve fizyolojik yönden çok çeşitli tonlamalar, tınılar, ses kümeleri meydana getirmesi nedeniyle gerçekten olağanüstü bir yapılış ve işleyişi vardır. Onunla düşüncelerimizi, coşkularımızı ve en küçük duygularımızı anlatabiliriz. Ses aygıtının incelenmesi birçok müzik aletinin ortaya çıkmasına neden olmuştur. Hatta müziğin, duyguların, coşkuların seslerle anlatıldığı bu güzel sanatın doğmasında en büyük pay insan sesidir. Bir çocuk bu ses aletimizi daima kendisine şarkılar, niniler söyleyen, tatlı tatlı konuşan bir işlevinin olduğunu düşünür. 1-2 yaşındayken sert çıkan seslere karşı ağlayışı bundandır. İyi söylüyorsun olmuyor, kötü söylüyorsun olmuyor diyerek çocuğu anladığımızı iddia edemeyiz. Bakın bir çocuk fermuarı nasıl görüyor? Anneme göre fermuar giysileri kapamaya yarar. Ama bence fermuar ufacık rayların üzerinde gidip gelen mini mini bir tren. Bir fermuar açılıp kapanırken sürtünme sesi çıkarır ki bizim ses aletimizin sürtünme, kapanma, daralma, patlama gibi çok çeşitli sesleri çıkarmakta üstüne yoktur. Dudaklardan başlayarak akciğerleri ve bronşlara kadar uzanan ses aletimizde gırtlak, boğaz, yanaklar, dil, damak, dişler ve burun boşlukları da bulunur. Tüm memeli canlılarda ise ses gırtlak sayesinde çıkmaktadır. Gırtlağın tıp dilindeki adına larynx deniliyor. Geçen havanın temizlenmesi ve neminin artırılmasında önemli rol oynar gırtlağımız. İnsanlarda ses bir tek organa bağlı olmayıp tam anlamıyla bir sistem içinde gerçekleşen bir olaydır. Bu sistem sayesinde insanlar konuşur. Sistemin en temel özelliği beyinle ağız arasındaki konuşma bağlantısının varlığıdır. Hayvanlarda bu bağlantı olmadığı için konuşma yeteneği yoktur. İnsanın en önemli özelliklerinden biri istediği sesi çıkarabilmesidir. Ses çıkarma sonucunda insan şarkı söylemek ve konuşabilmek gibi hiçbir canlıda olmayan çok önemli bir özelliğe sahip olmuştur. Akciğerler gırtlakta titreşimler yaptıran ve onu harekete geçiren organdır. Akciğerlerden çıkan hava ses çıkarmak için hareket verici bir etkendir. Nefes alma sırasında ses tellerimiz ayrık durumdadır bilirsiniz. Tıp dilinde nefes almaya inspirasyon, nefes vermeye ise ekspirasyon diyorlar. Nefes verilirken ses telleri yani vokal kortlar birleşir. Ses tellerindeki titreşimle birlikte yutak bölgemiz ve ağzımızın çeşitli durumları seslerin tınlama ve rengini veren etkenlerdir. Ağzımızda dil, yumuşak damak, çene ve dudaklar, hareketsiz organlar olan sert damak, diş etleri ve dişlere göre değişik konumlara girerek çıkardığımız sesi biçimler. Hoşça kalın sayın dinleyiciler.
1: Türk Dil Kurumu sundu.
2: Saat 23.

0: Haber Bülteni.
1: İyi geceler sayın dinleyiciler. Spikeriniz ben Hakan Yılmaz. 23 Ana Haber Bülteni ile sizinleyiz. Önce özetler. Filenin sultanları bir kez daha şampiyon. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Milletler Ligi finalinde Brezilya'yı 3-1 mağlup ederek zafer kazanan Amilli Kadın Voleybol takımını tebrik etti. Cumhuriyet Halk Partisi'nin İstanbul'daki üye katılım törenine figüran getirildiği iddiasına soruşturma başlatıldı. Yükseköğretim Kurumları sınavının tercih dönemine ilişkin kılavuz yayınlandı. Tercihler 29 Temmuz-10 Ağustos tarihleri arasında yapılabilecek. Yeni haftada yurt genelinde hava sıcaklıkları kademeli olarak artacak. Dinleyeceğiniz haberlerden özetler sunduk. Şimdi ayrıntılara geçiyoruz. Filenin sultanları bir kez daha şampiyon oldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milletler Ligi finalinde Brezilya'yı 3-1 mağlup ederek zafer kazanan Amilli Kadın Voleybol takımını tebrik etti. Cumhurbaşkanı mesajında, Milletler Ligi finalinde rakibi Brezilya'yı mağlup edip şampiyonluğa ulaşarak tüm Türkiye'yi gururlandıran büyük bir başarıya imza atan Amilli Kadın Voleybol takımımızı yürekten tebrik ediyorum ifadesini kullandı. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş başta olmak üzere kabine üyeleri de Filenin Sultanları'nın şampiyonluğunu kutladı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın yoğun diplomasi trafiği sürüyor. Bakan Fidan, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres ile telefon görüşmesi yaptı. Kaynaklardan edinilen bilgiye göre Fidan, telefon görüşmesinde Guterres'in Suriye'ye ve Kıbrıs Adası'na yaptığı ziyaretler kapsamında bölgesel gelişmeleri ele aldı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Katar Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman El Sani ve Pakistan Savunma Kuvvetleri Komutanı Mareşal Asım Munir ile de ayrı ayrı telefon görüşmeleri gerçekleştirdi. Bakanlık kaynaklarından edinilen bilgiye göre görüşmelerde İran'la Amerika Birleşik Devletleri arasındaki müzakere süreci ele alındı. Kalıcı ateşkes için atılacak adımlar ve diplomatik girişimler değerlendirildi. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin gündemi yeni haftada da yoğun olacak. Yükseköğretim kurumları ile ilişiği kesilen öğrencilere af getirecek kanun teklifi genel kurul gündemine gelecek. Teklifle aday hekimliğe geçiş yapamamış öğrencilere de okula dönüş yolu açılacak. Vakıf üniversitelerindeki tam burslu öğrenci oranlarını artırmaya yönelik düzenlemeler yapılacak. Tecrübeli akademisyenlerin bilim dünyasına katkılarının devam edebilmesi amacıyla da emeklilik yaş haddi 67'den 72'ye çıkarılacak. YÖK kanun teklifinin genel kurul aşamasının tamamlanması halinde 18 yaş altı suçlulara yönelik düzenleme de gündeme alınacak. Teklifle 18 yaş altındaki tüm suçlularda cezaların üst sınırı artacak. 15-18 yaş grubundaki suçlularda üst sınır, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını gerektiren suçlarda 27 yıla, müebbet hapis gerektiren suçlarda 18 yıla çıkacak. Failler için artık suça sürüklenen çocuk yerine adli süreçteki çocuk tanımı kullanılacak. Öte yandan terörsüz Türkiye için yapılacak yasal düzenleme de meclisin gündeminde. Kanun teklifine nihai halinin verilmesi için çalışmalar sürüyor. Kanunlaşma sürecinin meclis tatile girmeden tamamlanması öngörülüyor.

Köstrak seçildi. Genel merkez kaynakları, belediye başkanlarının büyük bir kısmının partide kalacağını belirtti. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın da bu isimlerin arasında olacağı ifade edildi. Ayrıca yeni partiye geçen milletvekillerinden bazılarının CHP'ye geri döneceği de belirtildi. Cumhuriyet Halk Partisi yaz takviminde yoğun bir gündemle çalışmalara devam edecek. Önümüzdeki hafta görevden alınan il başkanlarının yerine yeni atamalar yapacak ve ardından il başkanları Ankara'da bir araya gelecek. Buluşmalar Ağustos ayında belediye başkanlarıyla devam edecek. Kılıçdaroğlu da yaz döneminde il ziyaretleri yapacak. 1 Eylül itibarıyla da kurultay takvimi işlemeye başlayacak. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun katılımıyla İstanbul'da gerçekleştirilen üye katılım törenine salonu doldurmak için ücretli figüran getirildiği iddia edildi. İddiaya göre yüzlerce kişi para karşılığı modellik ajansları üzerinden törene götürüldü. Tören öncesi ajanslar üzerinden çağrılan katılımcılara slogan çalışması yaptırıldığı da belirtildi. CHP Genel Merkez kaynakları ise partiye katılım törenine figüran getirildiği iddialarını reddetti. Yapılan açıklamada bu organizasyonu biz yapmadık ifadelerine yer verildi. Genel merkez olarak oraya gidildiğini, organizasyonu il başkanlığının yaptığı belirtildi. Hukuk birimlerinin gerekli değerlendirmeyi yapacağına da dikkat çekildi. İstanbul İl Başkanlığı görevine de 16 Ekim'e kadar Gürsel Tekin'in mahkeme kararıyla atandığı belirtildi. CHP İstanbul İl Başkanı Gürsel Tekin, Kılıçdaroğlu'nun hedef alındığını ve bir kumpasla karşı karşıya olduklarını öne sürdü. Gürsel Tekin suç duyurusunda bulunacaklarını da iletti. Olayla ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlatıldığını açıkladı. Açıklamada araştırmalar sonuçlandığında şikayet edilen kişilerin ifadelerine başvurulacağı ifade edildi. Faili meçhul suçları araştırma daire başkanlığı daha önce aydınlatılamamış 680 dosyayı incelemeye aldı. Dosyalardan 28'inin failleri ortaya çıkarıldı. Açıklama Adalet Bakanı Akın Gürlek'ten geldi. Gürlek, büroda olan önemli dosyalar var. Uğur Mumcu, Çetin Emeç, Fahriye Üçok gibi dosyalara da bakılıyor. Profesyonel bir ekip var. Buradaki arkadaşlar tamamen farklı bir gözle, farklı bir bakış açısı sağlıyorlar. Başsavcılığımızla sürekli olarak istişare halindeler, delilleri beraber tartışıyorlar, beraber gözlemliyorlar dedi. LGS'de 13 Temmuz'da başlayan tercih maratonunda sona gelindi. Milli Eğitim Bakanlığı'nın takvimine göre öğrenciler tercihlerini yarın saat 17'ye kadar yapabilecek. Öğrenciler sınav puanları ve yüzdelik dilimlerini göz önünde bulundurarak tercihlerini yapmayı sürdürüyor. Ancak bu noktada dikkat edilmesi gereken detaylar var. E-okul sistemi üzerinden yapılan tercihler tek başına geçerli sayılmıyor. Tercih işlemlerini sistem üzerinden tamamlayanların sürecin resmiyet kazanması için herhangi bir ortaokul müdürlüğüne şahsen başvurarak tercihlerini onaylatması gerekiyor. Liselere geçiş sınavı, tercih ve yerleştirme sonuçlarıyla boş kalan kontenjanlar 5 Ağustos'ta bakanlığın internet adresinden ilan edilecek. Böylece öğrenciler belirtilen tarihten itibaren yerleştirildikleri okulu öğrenebilecek. Yükseköğretim Kurumları sınavının tercih dönemine ilişkin kılavuz yayınlandı. Tercihler 29 Temmuz-10 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Buna göre üniversite adayları için yükseköğretim kurumlarında toplam 805.747 kontenjan belirlendi. Kontenjanın 371.476'sı ön lisans, 407.080'i lisans, 27.191'i ise özel yetenek programlarına ayrıldı. Devlet üniversitelerine 602.117, vakıf üniversitelerine 184.914, Kuzey Kıbrıs'ta bulunan üniversitelere ise 318.716 öğrenci alınacak. Birçok alanda kontenjanlar 2022 yılına göre artış gösterdi. Ön lisans düzeyindeki bilgisayar ve bilişim bilimleri alanına bağlı programların kontenjanı %107 artarak 62.104'e yükseldi. Organize sanayi bölgelerinde faaliyet gösteren meslek yüksekokullarının kontenjanları %70'lik artışla 4.245 olarak belirlendi. Lisans düzeyindeki bilgisayar ve bilişim bilimleri alanındaki programların kontenjanında da %23 oranında artış yaşandı. Yeni kontenjan 53.817 oldu. Ayrıca siber güvenlik alanının programlarında da kontenjanlar artırıldı. YÖK bu programlara toplam 772 kontenjan tanımladı. Binlerce öğretmen adayının heyecanla beklediği Milli Eğitim Bakanlığı Akademi Giriş Sınavı yapıldı.
400 bine yakın aday 2 oturumda gerçekleşen sınavda ter döktü. Sınav sonuçları 26 Ağustos'ta açıklanacak. Başarılı olan adaylar Milli Eğitim Akademisi'nde hazırlık eğitimine hak kazanacak. Kastamonu'nun kıyı kesimlerinde metrekareye 220 kilogramın üzerinde yağış düştü. Sağanağın ardından sel ve su baskınları yaşandı. Türkiye Afet Müdahale Planı'nın devreye alındığı kentte yaraların sarılması için çalışma başlatıldı. Yeni haftada yurt genelinde hava sıcaklıkları kademeli olarak artacak. Akdeniz kıyılarıyla Güneydoğu Anadolu bölgesinde termometreler yeniden 40 derecenin üzerini gösterecek. Meteorolojiye göre birkaç gündür etkili olan sağanak yağışlar gücünü yitirecek. Yurdun büyük bölümünde güneşli hava etkili olacak. Hafta başında Edirne ile Trabzon, Rize ve Artvin çevrelerinde, Ordu ve Giresun'un iç kesimlerinde aralıklarla sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor. Yağışlar sonraki günlerde Artvin ve Ardahan çevreleriyle Giresun, Trabzon ve Rize'nin iç kesimlerine kayacak. Hafta boyunca rüzgar da etkili olacak. Hafta ortasında batı ve iç kesimlerde kuzeyli yönlerden kuvvetli rüzgar bekleniyor. Özellikle Marmara, Ege, Akdeniz ve İç Anadolu'da saatte hızı 60 kilometreye çıkacak rüzgar nedeniyle dikkatli olunması isteniyor. Türkiye, Avrupa ülkelerinde devam eden orman yangınlarını yakından takip ediyor. İki Türk yangın söndürme uçağı alevlerle mücadeleye katılmak üzere İspanya'ya gönderildi. ABD ordusu İran limanlarına yönelik deniz ablukasının sürdüğünü açıkladı. Açıklama ABD Merkez Komutanlığı CENTCOM tarafından yapıldı. 25 Temmuz itibarıyla 12 ticari geminin rotasının değiştirildiğini duyurdu. Ablukaya uymayan 2 ticari geminin hareket kabiliyetinin engellendiğini, 2 ticari gemiye ise denetim amacıyla asker çıkarıldığını kaydetti. İran Devrim Muhafızları Ordusu da 15 günlük süreçte bölgedeki üslerde bulunan 11 ABD savaş uçağını ve 17 insansız hava aracını imha ettiklerini açıkladı. Ukrayna, Hazar Denizi'nde İran gemilerini vurdu. Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski, gemilerin askeri sevkiyat yaptığını öne sürdü. Zelenski, Rusya'nın Tahran'a Körfez'deki Amerikan üslerinin yerlerini gösteren uydu desteği sağladığını da iddia etti. İran ise saldırıyı kınadı. Zelenski'nin maceracılığının doğuracağı sonuçtan yine Ukrayna'nın sorumlu olacağı uyarısında bulundu. İran ordusu, Amerika Birleşik Devletleri'nin saldırılara devam etmesi halinde savaşın genişleyeceği tehdidinde de bulundu. Ukrayna Savaşı'nda barış arayışları sürerken Kazakistan'dan dikkati çeken bir İstanbul önerisi geldi. Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le görüşmesinde savaşın artık dondurulması gerektiğini belirtti. Tokayev, İstanbul'da yürütülen müzakerelerde önemli sonuçlar elde edildiğini hatırlattı. Müzakerelerde İstanbul Formülü 2.0'a geri dönmenin zamanı gelmiştir dedi. Almanya'da Filistin'e destek gösterileri düzenlendi. Berlin'de Gazze'ye yönelik saldırılar protesto edildi. Filistin bayrakları, pankartlar ve dövizler taşıyan göstericiler, soykırımcı İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etti. Yürüyüş boyunca Filistin'e destek sloganları hep bir ağızdan yükseldi. Polis göstericilere sert müdahalede bulundu. İsrail'in Tel Aviv kentinden de Batı Şeria'da artan İsrail saldırılarına tepki sesleri yükseldi. İsrail polisi göstericilere müdahale etti. Çok sayıda protestocu gözaltına alındı. Filistin'e destek olmak ve Gazze'deki saldırılara dikkati çekmek amacıyla toplanan Filistin konvoyu oluşturan aktivistler de Bosna Hersek'te bir araya geldi. Birçok ülkeden yola çıkan aktivistler Saraybosna'da. 25 ülkeden 500 aktivistin bir araya gelmesi beklenen Filistin konvoyu Bosna Hersek'in ardından Arnavutluk ve Yunanistan üzerinden Türkiye'ye ulaşacak. Konvoy gönüllüleri Gazze'deki saldırılara dikkati çekmek ve geçmişte yaşanan acıları hatırlatmak amacıyla anlamlı bir durağa da uğrayacak. Filistin ve Bosna şehitleri Srebrenica'daki soykırım şehitliğinde anılacak. Potoçari Anıt Mezarlığı

0: arasında soykırımlara karşı ortak bilinç çağrısı yapılacak. Dinlediğiniz haberlerden özetler. Filenin sultanları bir kez daha şampiyon. Cumhurbaşkanı Erdoğan Milletler Ligi finalinde Brezilya'yı 3-1 mağlup ederek zafer kazanan Amilli Kadın Voleybol takımını tebrik etti. CHP'nin İstanbul'daki üye katılım törenini figüran getirildiği iddiasına soruşturma başlatıldı. Yükseköğretim Kurumları sınavının tercih dönemine ilişkin kılavuz yayınlandı. Tercihler 29 Temmuz-10 Ağustos tarihleri arasında yapılabilecek. Yeni haftada yurt genelinde hava sıcaklıkları kademeli olarak artacak. Spor. Yeni sezon hazırlıklarını Avusturya'da sürdüren Trabzonspor, Alman ekibi Eintracht Frankfurt'la yaptığı hazırlık maçını 3-0 kaybetti. CV Enerji Türkiye Yağlı Güreş Ligi'nin 5. etabı olan Ordu Büyükşehir Belediyesi Aybastı Perşembe Yaylası Ordulu Mustafa Pehlivan Yağlı Güreşleri etkisini sürdüren kuvvetli yağış nedeniyle yarın ertelendi. Mücadeleler yarın saat 10'dan itibaren TRT Spor ekranlarından naklen yayınlanacak. Formula 1'de sezonun 11. etabı Macaristan Grand Prix'sini McLaren'in Büyük Britanyalı pilotu Lando Norris kazandı. Red Bull'un Hollandalı pilotu Max Verstappen ikinci, Mercedes takımından İtalyan Kimi Antonelli ise üçüncü oldu. Tadej Pogačar tarihe geçti. Sloven bisikletçi 2026 Tour de France'ı kazanarak kariyerindeki 5. Fransa bisiklet turu şampiyonluğunu elde etti. 27 yaşındaki yıldız bu başarıya ulaşan 5. sporcu oldu. Yurdun kuzey kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarıyla Amasya çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Batı ve iç kesimlerde mevsim normallerinin altında seyreden hava sıcaklıklarının yurt genelinde artması bekleniyor. Bazı il merkezlerinde beklenen gecenin en düşük sıcaklığı ise şöyle: Ankara 12, İstanbul 20, İzmir ve Gaziantep 22, Bursa 17, Adana 23, Antalya 24, Kayseri 11, Samsun 18, Trabzon ve Diyarbakır 20, Malatya 16 ve Erzurum 10 derece. Yol durumu. Bursa-Yalova 1. bölge hududu yolu devlet yolunun Yalova-Bursa istikameti 29 ile 31. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle yol trafiğe kapatılarak trafik akışı Bursa-Yalova istikametinden iki yönlü olarak sağlanıyor. Kayseri-Kırşehir yolunun 6 ile 11. kilometreleri arasındaki yol yapım çalışması nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak devam ediyor. Tokat-Sivas yolunun 29 ile 31. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor. Sayın dinleyiciler, TRT Haber Merkezi'nce hazırlanan ana haber bültenini dinlediniz.
1: Arkası yarın. Yapım Ankara Radyosu.

Bayrağın rüzgar aldığı gün. 4. bölüm. Yazan Ahmet Tural. Yöneten Mehmet Atay. Yapımcı Ersan Edinç. Efektör Hamit Çelik.

Bu bölümde oynayan sanatçılar: anlatan Rüştü Asyalı, Recep Levent Ülgen, Necip Okan Şenozan, Mustafa Cüneyt Gündoğdu, Halil Nezih Işıtan, Veli Hakan Güneri, Yüzbaşı Hasan Bülent Türkmen, Hüseyin Ahmet Türkoğlu, Subay Selçuk Özdoğan.

Kurtuluş Savaşı veren Türk ordusu, İnönü Savaşları ile başlayıp Eskişehir-Kütahya hattında süren çatışmalar sonunda Sakarya Nehri doğusuna çekilmiştir. Recep Çavuş ve askerleriyle birlikte Ankara'dan cepheye asker ve malzeme taşıyan treni ve cephane getiren kanı kollarını gözeten Yüzbaşı Arif, bir sevkiyat sırasında vurulur. Ankara'daki hastanede 13 gün yattıktan sonra taburcu olacağı gün binbaşılığa terfi ettiğini öğrenir. Ziyaretine gelen Recep Çavuş'u da yanına alarak cepheye hareket etmeden önce ablası ve yeğeni Binnaz'a kısa bir ziyarette bulunur. Ömrünün çoğu cephelerde geçen Recep Çavuş, yakışıklı, yiğit bir gençtir. Evde kaldıkları süre içinde Binnaz'ın yakınlığından ve güzelliğinden etkilenir. Aslında bu etkilenme karşılıklıdır. Binbaşı Arif'le Recep Çavuş cepheye döndükten bir süre sonra Başkomutan Mustafa Kemal Paşa 26 Ağustos 1922 sabahı erkenden başlayacak olan büyük taarruz emrini verir.

0: Ey be! Aslan süvariler! Aslan süvariler!
1: Mali Mustafa! Tepenin doruğundan çek şu adamı, çabuk ol!
2: Tamam çavuşum! Aman bunu atlayacağım çavuşum! Allah'ım! Adam seni vuramadı değil mi çavuşum?
1: Mermi boynumun dibinden geçti. Sol kulağımda vızıldadım Meret.

0: Denirken fark ettim. Ölülerin arasında yatan biri kımıldadı. Sonra tabancasının namlusu göründü.
1: Halil dikkatini dağıtmasaydı Recep Çavuş o yaralı adamın elindeki tabancayı fark edebilirdi.
2: Fark edemezdim Mavi Mustafa. Baksana her taraf toz bulutu. Tam zamanında ateş ettin Necip Onbaşı. Canımı kurtardın. Sağ ol. Adamın koynunda tabanca varmış meğer.
1: Ya hep bize dikkatli olmamızı söylersin Recep Çavuş. Ama bu defa dikkatsizliği sen yaptın.
2: Allah'tan çevremde ne yaptığını bilen arkadaşlarım vardı. Halil asker, öyle uzak yürüme. Benim başıma gelenlerden hiç mi ders almadın? Aman, aman yere yatın, top vermişti.
1: Gördünüz mü? Mermi adam boyunca çukur açtı.
2: Serseri bir atış işte. Artık ne manası var sanki bunun?
0: Yani serseri ki serseri. Sanki sabahın köründen beri şehit olan askerimiz yetmedi.
1: Aman, aman ikinci bir top mermisi gelmeden uzaklaşalım buradan.
2: Uzaklaşalım. İlerleyin arkadaşlar.

0: Arkadaşlar delirdiniz mi siz? Bu saatte ateş yakılır mı? Gece ateş çok uzaktan görünür. Çabuk su dökün şu ateşin üstüne.
1: Ya ne kızıyorsun Necip Onbaşım? Vurduğumuz tavşana pişireceğiz, hepsi bu.
0: Sen bari yapma Mavi Mustafa. Etrafımızda hala düşman askeri var. Ayrıca Murat Dağı'nda ne olduğunu hiç bilen yok.
1: Burası Elma Dağı, Murat Dağı değil ki Onbaşım.
0: Ne olsun? Ateş yakma konusunda Recep Çavuş'un kesin emri var.
1: Ah, artık kesin emrinde Recep Çavuş'un da önemi kalmadı.
0: Neden?
1: Savaş bitti sayılır. Bugün tek mermi yaktım. O da şu derisini üzmekte olduğum tavşan için.
0: Terhis olmadan sakın gevşeyim deme Mavi Mustafa. Bundan böyle izin almadan kimse ateş yakmayacak.
1: Yani bu tavşan burada sabaha kadar duracak. Biz de açlıktan kıvranacağız, öyle mi?
0: Gerideki dere içinde mutfak kazanları var. Götür orada pişir.
1: Ha, tavşanın 2 dirhem eti var, onu da aşçılarla paylaşacağız. Ya bırak Allah'ını seversen Onbaşım, olur mu öyle şey?
0: Emir kesin, burada pişiremezsin.
1: Çevre ağaçlık, kim görür?
0: Ben gördüm. Ancak sabahleyin ben izin verdiğimde ateşi yakabilirsin.
2: Recep Çavuş geliyor, susun.
3: Ne oluyor burada? Necip Onbaşı, Mavi Mustafa, nedir alıp veremediğiniz?
0: Bir şey yok. Küçük bir anlaşmazlık Çavuş.
1: Hani ben bir

0: Benim kulaklarımda çınlama var ama sizden iyi duyuyorum. Çarlıktan bu yana biri yaklaşıyor. Siper alın!
1: Hey! Türk askeri! Benim ben! Veli! Sakın Veli!
0: Veli! Sen yaşıyor musun be beni? Hay aslanım benim, gel buraya gel!
2: Vallahi çavuşum, henüz ölmedim ama iki gündür hep öleyim diye dua ettim. Bana biraz su verin
0: al,
2: önce.
0: Al, al.

0: Ama az önce iplerimden kurtulunca gördüm. Orada hala bir düşman çadırı var. Bayağı da kalabalıklar. Peki göremedim ama... bana kalırsa o çadırda büyük zabitleri de var.
1: Aman! Yere yatın! Yere yatın, aşağıdan birileri geliyor.
2: Düşman askerleri. Kuşatıldık çavuşum. Allah! Tam siper!
1: Ya bunlar ta gerilerden geliyor. Türk askeri bunlar. Hey! Buradayız! Buradayız!
3: Yavaş olun. Alçak sesle konuşun. Ben Yüzbaşı Hasan.
4: Ben de Recep Çavuş Yüzbaşım. Hoş geldiniz.
3: Dere yatağının oralarda düşman askeri olduğu haberini aldık.
0: Ben onları gördüm Yüzbaşım. Çadırları var.
3: Demek ihbar doğru. Komutanınız nerede?
4: Onlar ilerledi Yüzbaşım. Düşmanın arkasından kovalıyorlar. Biz burada gözcülük ediyoruz.
3: Öyleyse askerlerini topla. Bize katılın çavuş. Siz soldan ilerleyin. Aşağıdan kuşatın. Biz de dere yatağına kadar olan bölümü tutarız.
4: Emredersiniz Yüzbaşım. Halil, ben askerleri toplayıncaya kadar sen Veli'yi Sıhhiye çadırına götür çabuk.
0: Gerekmez çavuşum, ölmedim daha. Kendim giderim, sen işine bak.

0: Oh. Ya. Öldük mü? Recep onbaşı. Biraz ara verelim şu işe.
1: Verelim ya. Kazma kürek sallamaktan ellerim su topladı. Baksana.
2: İş güneş batmadan önce bitecek. Çalışın, durmak yok. Az sonra tren yolunun tamamlanması için yine raylar gelecek. Zamanında yerleştirmeliyiz. Bandırma'nın kurtuluşu trene gelecek askerin buradan geçişine bağlı.
1: Recep Çavuş'um neredesin?
0: Ya şimdi olsa bize 5 dakika solu kaldırırdı.
1: Sen onca cephede vuruş, tam işin sonu geldiğinde ağır yaralan olacak iş mi?
2: Peki peki tamam. Oh. Hadi 5 dakika soluklan.
1: Oh. Kefeni yırttığını öğrendik. Ama Recep Çavuş şimdi nasıl acaba?
2: Benim içim rahatladı biraz. İnşallah gün günden iyileşir. Ameliyattan sonra başındaydım. Ayrılırken sayıklıyordu. Bir kelimesini anladım ancak.
0: Ha, ne dedi onbaşım?
2: Dedi ki Binnaz.
0: Binnaz.
2: Şşt gülmeyin.
3: Tamir aracı geliyor. Çabuk olun. Biraz daha çakılatın şu alçak yerlere.
4: Kolay gelsin Necip Onbaşı. Kolay gelsin arkadaşlar.
2: Hoş geldin Hüseyin Çavuş.
0: Hoş geldin.
2: Tren ne zaman gelecek?
4: Sabaha karşı. Lokomotifte arıza varmış ama en geç yarın sabah burada olur.
2: Neyse biz işimize bakalım. Hadi hava kararmadan rayları oturtalım arkadaşlar.
4: Düşman kaçarken Aksakal yakınındaki bir köprüyü de yıkmış. Rayları yüklerken istasyona öyle bir haber geldi.
2: Yıksınlar. Asker oradan öteye yürüyebilir.
4: Olur mu Necip Onbaşı? İlerideki askerimize emir verildi. Tamir edecekler.
2: O zaman daha iyi. Askerimiz yorulmaz hiç olmazsa. Hüseyin Çavuş'un. Tamir aracının üstündeki o büyük tahta kutuda ne var?
4: Ha, sahi unutuyordum az daha. O tahta kutuyu Hasan Yüzbaşım raylar yerleştirildikten sonra açılması şartıyla yolladı. Galiba içinde ağzınıza layık yiyecekler var.
2: Yüzbaşım sağ olsun da nereden icap etmiş?
4: Ah, senin haberin yok sahi.
2: Neden haberim yok çavuşum?
4: Hani geçen gece ağaçlığın içinde bazı düşman zabitlerini esir almıştık. Recep Çavuş da o sırada yaralanmıştı. Onlardan biri Yunan ordusu komutanı General Trikupis'miş.
2: Benimle dalga geçme Hüseyin Çavuşum. Olur mu hiç?
4: Senin daha hiçbir şeyden haberin yok Necip Onbaşı. Hasan Yüzbaşım gazetede göndermişti. Sandığın en üstüne koy. Aa işte burada. İnanmıyorsan al oku. Ha?
2: Sen Hüseyin... Ha, vay canına. Sahiden de Trikupis'in esir alındığı yazıyor gazetede. Vay be. Biz ne büyük iş yapmışız da haberimiz yokmuş Hüseyin Çavuş'u.

0: Da. Dur. Rahat. Vazifeliler dışında bütün arkadaşlar serbesttir. Bugün akşama kadar şehirde dolaşabilirsiniz. Dağılın.
1: Kandırma, bayağı güzel gelmişsin. Sen çalışın.
2: Öyle görünüyor Necip Onbaşı. Şehri dolaşmadan önce gel şu kahvede çay içelim. Dinlenelim biraz.
1: Olur çavuşum.
3: Çaycı da yok ortadaydı.
4: Neyse,
3: gelir elbet. Niye öyle durgunlaştın Hüseyin Çavuşum?
2: Ne bileyim. Artık savaş bitiyor. Bundan sonrası ne olacak endişesi sardı içimi. Hani ne de olsa askerliğe alışmıştık.
3: Sen galiba askerliği sürdürmeye niyetlisin Çavuşum. Ben bizim Maraş'ta ne iş tutabilirim bilmem. Babam keçe yapardı. Amcam bakırcı esnafı. Memlekete mi dönsem yoksa... Recep Çavuş bana savaştan sağ salim çıkarsak beraber lokanta işletelim demişti. Onunla beraber Çanakkale'ye mi gitsem
2: diye düşünüyorum. Bana sorarsan hiç durma Recep Çavuş'la git derim.
3: Buradaki hastaneye nakledilmiş. Kahveden çıktıktan sonra doğru ona gideceğim zaten.
2: Şu karşıdakiler Halil'le Mavi Mustafa değil mi?
3: Onlar ya! Şuna bak, Halil üstüne sivil ceket giymiş.
2: Mavi Mustafa da pantolon deniyor. Aman ha, yağma mı yapıyor bunlar yoksa?
3: Yok çavuşum, baksana. Yandaki dükkanda da ayakkabı da deniyorlar.
2: Halil geliyor, bizi gördü. Halil asker, ne oluyor orada öyle?
5: Şu sokaktaki dükkanlarda ne istersen bedava çavuşum. Yemek ye, helva ye, şerbet iç, turşu suyu iç.
3: Ya o üstündeki ceket ne?
5: Çarşı esnafı üçte bir fiyatına veriyor askere. Bak şu ilerideki esansçı da bedava esans dağıtıyor. Siz de alın birer tane, hatıradır. Hepsi Mustafa Kemal Paşa'nın askerlerine feda olsun diyor.
2: Allah Allah, bu ne gani gönüllü millet böyle. Kalk Necip Onbaşı, biz de dolaşalım şöyle etrafa, hadi. Toroslardan gelen askerler de kavuşmuş buraya. Anlaşılan bizim çocuklar burayı iyi şenlendirecek.
3: Çarşı hiç böyle hareketli bir gün görmemiştir herhalde. Bak şu tarafta da bir şeyler dağıtıyorlar. Hadi o tarafa yürüyelim.
5: Lokumcu dükkanı o. Durun, ben sizi alıp geleyim. Hey, bize de uzatın iki külah.
3: Olur iş değil ya. Hüseyin Çavuş'um baksana, ileride de bedava tıraş ediyorlar galiba.
2: Bak bu makbule geçer işte. Tam da ihtiyacımız vardı.
5: Alın, lokumlarınızı getirdim.
3: Sağ ol Halil asker. Külahlar da bayağı hürmetliymiş. Bakalım tadı nasıl.
5: Ne oldu Necip Onbaşı? Neden öyle pencerelere bakıyorsun?
3: Şu elindekine baksana.
2: İşlemeli bir mendil. Nereden buldun onu?
3: Şu soldaki cumbalı pencereden düştü sanki. Bak bir gölge var kafesin arkasında.
2: Gördüm ama hemen geri çekildi.
5: Yani Necip Onbaşım, sende de ne talih var ha?
2: İster misin seni bandırmaya damat verelim? Ne yapacaksın Recep Çavuş'la Çanakkale'ye gidip lokanta açacaksın da? He? Ne dersin?
3: Dalga geçme be Hüseyin Çavuş. Bir mendil atmayla olacak iş mi?
2: Bu işler böyle başlar onbaşı.
3: Bak, beni kendine oyuncak etmeye niyetlendin anlaşılan. İyisi mi Recep Çavuş'umu yoklamaya gideyim ben.
6: Akşama Han'da görüşürüz.
2: Selam söyle Çavuş'una. Hüseyin Çavuş da geçmiş olsun diyor de.
6: Olur söylerim.
2: Utandı garibim, utandı.
5: Sen de pek üstüne vardın Çavuş'um.

Bayrağın Rüzgar Aldığı Gün. Ahmet Tural'ın yazdığı oyunun 4. bölümünü dinlediniz. 5. ve son bölümde buluşmak dileğiyle.

Burası Kısa Dalga, 49 metre 5960 kHz üzerinden Irak, İran, Suriye ve Arap Yarımadası'na, 31 metre 9460 kHz üzerinden Avrupa'ya, TürkSat 3A, TürkSat 4A, Optus D2, Galaxy 19 uydularından ve internetten trt.net.tr ve radyo.trt.net.tr adresinden yayın yapan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu. 49 metre 5960 kHz üzerinden Irak, İran, Suriye ve Arap Yarımadası'na, 31 metre 9460 kHz üzerinden Avrupa'ya yaptığımız yayın burada sona erdi. Avrupa'daki dinleyicilerimiz de 31 metre 9770 kHz üzerinden Irak, Suriye ve Ürdün'deki dinleyicilerimiz de 49 metre 6040 kHz üzerinden Türkiye saatiyle 7'de tekrar birlikte olacağız.

Dünyadaki gelişmeleri ve güncel olayları Türkiye penceresinden Yusuf Alabarda ile değerlendiriyoruz. Ülkemizde ve dünyadaki gelişmeler, siyasette ve sosyal hayatta yaşananlar, tarih, kültür ve uluslararası politikadaki önemli olaylar. Siyaset, güvenlik, uluslararası gündem, yerel gündem. Hepsi ve daha fazlasını Türkiye'den bakışla inceliyor ve değerlendiriyoruz. Türkiye'den Bakış, her Perşembe Türkiye saatiyle 15.05'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

Burası TürkSat 3A, TürkSat 4A, Optus D2, Galaxy 19 uydularından ve internetten trt.net.tr ve radyo.trt.net.tr adresinden yayın yapan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu. Yayınımıza devam ediyoruz.

Altaylardan Balkanlara kadar geniş bir coğrafyada kurulan devletler, dikilen tuğlar, dalgalandırılan bayraklar. Tanrı Dağları'nda başlayan destan ve dünyaya yayılan zengin Türk kültürü. Türk halk kültürünün izlerini süreceğimiz programımız Mavi Gök Yaz Yer her pazartesi Türkiye saatiyle 14.05'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

0: Leri veriyoruz spikerini Selvi Karakoç. Filenin sultanları yine tarih yazdı. Voleybol kadın milli takımımız Milletler Ligi finalinde Brezilya'yı 3-1 yendi ve ikinci kez şampiyon oldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Milletler Ligi'nde zafer kazanan A Milli Kadın Voleybol takımını tebrik etti. Cumhurbaşkanı mesajında Milletler Ligi finalinde rakibi Brezilya'yı mağlup edip şampiyonluğa ulaşarak tüm Türkiye'yi gururlandıran, büyük bir başarıya imza atan A Milli Kadın Voleybol takımımızı yürekten tebrik ediyorum ifadesini kullandı. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş başta olmak üzere kabine üyeleri de Filenin sultanlarının şampiyonluğunu kutladılar. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın yoğun diplomasi trafiği sürüyor. Bakan Fidan, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres'le telefonla görüştü. Bakan Fidan, Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman El Sani ve Pakistan Savunma Kuvvetleri Komutanı Mareşal Asım Münir'le de ayrı ayrı telefonla görüştü. Ukrayna Hazar Denizi'nde İran gemilerine vurdu. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski gemilerin askeri sevkiyat yaptığını öne sürdü. Rusya'nın İran'a uydu görüntüsü desteği sağladığını da iddia etti. Tahran saldırıyı kınadı. İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı saldırıyı İsrail'in Avrupa'yı savaşa çekmek amacıyla yaptırdığını öne sürdü. Birleşmiş Milletler şartının açık ihlali olan eylemin cevapsız kalmayacağını belirtti. CHP ikiye bölündü. 91 milletvekili yeni partiye geçti. 44 milletvekili ise CHP'de kaldı. Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu CHP'de kalacağını açıklayan milletvekilleriyle toplantı yaptı. Toplantıda meclis parti yönetimi için görevlendirme de yapıldı. CHP Grup Başkanlığı görevine Tekirdağ milletvekili Faik Öztrak seçildi. Öte yandan Ankara'da CHP'li belediye başkanlarının tavrının ne olacağı merak ediliyor. Parti kaynaklarına göre belediye başkanları CHP'de kalacak. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da yeni partiye geçmeyecek. Binlerce öğretmen adayının heyecanla beklediği Milli Eğitim Bakanlığı Akademi giriş sınavı yapıldı. 400 bine yakın aday iki oturumda gerçekleşen sınavda ter döktü. Liselere geçiş sınavı tercih maratonunda sona gelindi. E-okul sistemi üzerinden yapılan tercih işlemlerinde süre bugün bitiyor. Sürecin resmiyet kazanması için öğrencilerin ortaokul müdürlüğüne başvurarak tercihlerini onaylatması gerekiyor. Üniversite adayları için yüksek öğretim kurumlarında belirlenen kontenjan belli oldu. Yayınlanan tercih kılavuzuna göre toplam 805.747 aday üniversiteli olabilecek. Tercihler 29 Temmuz-10 Ağustos tarihleri arasında yapılacak. Kastamonu'nun kıyı kesimlerinde metrekareye 220 kilogramın üzerinde yağış düştü. Sağanağın ardından sel ve su baskınları yaşandı. Türkiye Afet Müdahale Planı'nın devreye alındığı kentte yaraların sarılması için çalışma başlatıldı. Yeni haftada yurt genelinde hava sıcaklıkları kademeli olarak artacak. Akdeniz kıyılarıyla Güneydoğu Anadolu bölgesinde termometreler yeniden 40 derecenin üzerine gösterecek. Orta ve Doğu Karadeniz'de hafta boyunca aralıklarla sağanak yağış beklenirken batı ve iç kesimlerde kuvvetli rüzgar etkili olacak. Türkiye Avrupa ülkelerinde devam eden orman yangınlarını yakından takip ediyor. İki Türk yangın söndürme uçağı alevlerle mücadeleye katılmak üzere İspanya'ya gönderildi. Almanya ve İsrail'de Filistin'e destek gösterileri düzenlendi. Berlin'de Gazze'ye yönelik saldırılar protesto edildi. Tel Aviv'de de Batı Şeria'da artan İsrail saldırılarına tepki gösterildi. İsrail polisi göstericilere müdahale etti. Çok sayıda protestocu gözaltına alındı. Haberleri dinlediniz.
1: Gönülden notaya başlıyor.

0: Gönülden notaya sona erdi.
1: Türk Dil Kurumu sunar.
2: Merhaba sevgili dinleyicilerimiz. Alfabemizdeki 29 harfin 8'ini ünlüler oluşturur. Bu 8 harf sesli olarak da adlandırılır. A, E, I, I, O, Ö, U ve Ü olarak sıraladığımız bu harflerin birbirinden farklı ve birbiriyle ortak yönleri vardır. İçlerinde dar ve geniş olanlar, yuvarlak ve düz olanlar bulunur. Çene hareketine göre sıralayabiliriz örneğin. Çünkü ünlülerin çıkarılmasında çenenin önemli bir işlevi var. Kimi ünlülerde çene aşağı doğru açılır, kimilerinde çene daralır. Çenenin aşağı inerek genişlemesiyle çıkarılan ünlülere geniş ünlüler, çenenin daralmasıyla çıkarılan ünlülere dar ünlüler denir. Dar ünlüler ı, i, u, ü'dür. Geniş ünlülerse a, e, o ve ö sesleridir. Dudakların durumuna göre çıkan ünlüler yuvarlak ve düz ünlüler diye adlandırılıyor. Ünlüler çıkarılırken dudakların girdiği şeklin ismi verilmiş bunlara. Dudağın düzleşmesiyle çıkan ünlülere düz ünlüler, yuvarlaklaşmasıyla çıkan ünlülere ise yuvarlak ünlüler deniyor. Düz ünlüler A, E, I, I, yuvarlak ünlülerse O, Ö, U ve Ü sesleridir. Sesin fonetik olarak incelenmesi sırasında A, O ve U harflerinin ince ve kalın olan sesleri de bulunduğundan dilin durumuna göre ince olan yani dil ucu öndeyken çıkan ünlülere önünlü, kalın olan yani dil arkadayken çıkan ünlülere de art ünlü diyoruz. Kısaca ünlüler dilin durumuna göre ya ince ya kalın, ağız açıklığına göre ya dar ya geniş, dudakların durumuna göre ya düz ya da yuvarlak ünlü olarak adlandırılır. Süreye göre de uzun ve kısa ünlüler ayrımı yapılıyor. Müzik diliyle açıklayacak olursak, solfej yaparken yani do, re, mi, fa gibi notaları söylerken, notaların ünlü seslerini çok az da olsa uzatırız. Do, re derken notanın söylenişi kadarki süre bir birimlik uzunluktur. Bu uzunluk kelimelerimizdeki uzun ünlülerin söyleniş süresidir. Örneğin Nurettin adını söylerken U sesini bir nota uzunluğu kadar ya da eskilerin diliyle bir elif kadar uzatırız. Arif derken A sesinde, memur derken E sesinde, icap derken İ sesinde, Nuri derken U sesinde bir nota kadar uzunluk bulunur. Ama nota kelimesinde bir uzunluk yoktur. Bu durumda söyleniş süresine göre uzun ve kısa ünlüler biçiminde ayrım yapabiliriz. Çünkü

0: Bazı kelimelerde bir ses, o hecedeki çıkış süresi uzun olan ünlü nedeniyle diğer seslere nazaran daha uzun söylenir. Alem kelimesindeki A sesi, E sesine oranla daha uzun seslendirilir. Kelimenin daha uzun söylenen bu sesi, İngilizce'de syllable, Arapça'da muktel lafzi, Farsça'da hecadır. Biz ise uzun ünlü diyoruz. Fonetik olarak incelediğimizde de sesin çıkış süresine göre ünlüler var. Sesin çıkış süresi dil bilgisi derslerinde anlatılmaz. Bunun sebebi Türkçe kelimelerde uzun sesin bulunmamasıdır. Ancak yaşayan Türkçe'de uzun sesler de vardır ve daima olacaktır. Şimdi söylediğim daima sözündeki A sesleri İ sesinden daha uzun okunur. Dolayısıyla sesin süresi daha fazladır. Birçok kelimede bir ses, hecedeki çıkış süresi uzun olan ünü nedeniyle diğer seslere göre uzatılarak söylenir. Alem kelimesindeki A sesi, E sesine oranla daha uzun seslendirilir. Programımızın başından beri anlattıklarımız ışığında, ünlülerin genel özelliklerini tek tek sıralayabiliriz. A'daki A, art, düz, geniş ses. Of dediğimizde O, art, yuvarlak, geniş ses. Isı kelimesindeki I, art, düz, dar ses. Çöldeki ö, ön, yuvarlak, geniş ses. Ebe derken e, ön, düz, geniş ses. Kuyudaki u, art, yuvarlak, dar ses. İncirdeki i, ön, düz, dar ses. Üzümün üsü, ön, yuvarlak, dar sestir. Hoşça kalın sayın dinleyiciler.
1: Türk Dil Kurumu sundu.
2: Türkiye'nin Sesi Radyosu, Türkiye'nin dünyadaki sesi.
3: Hayatımın Şarkıları programını dinliyorsunuz.

yalnızlıklarla paylaşmak. Böyle dopdolu bir sevgiyle unutulan biri olmak kolay değil.

0: Hayatımın şarkılarını dinlediniz.
1: Kas hafızası.
2: Kas hafızasında bugün yeşil sahaların adeta devasa bir borsa ekranına dönüşen mali yapısından söz edeceğiz. Futbol dünyasında yüz milyonlarca dolarlık bonservisler artık sıradanlaştı. Peki bu rakamlar oyunun doğasını, oyuncuları, seyirciyi nasıl etkiliyor? Gelin çok kısa bir sürede konuyu mercek altına alalım. Günümüzde bir futbolcunun piyasa değeri sadece yeteneğiyle ölçülmüyor. Çünkü her yeni oyuncu kulübü için aslında bütünsel bir ticari paket niteliğinde adeta. Yayın gelirleri, sosyal medya ve reklam anlaşmaları ise bu yatırımın geri dönüş kalemleri. Dev kulüpler için bu harcamalar stratejik birer işletme kararı iken bu sınırsız sermaye akışı aynı zamanda stadyumların modernleşmesi ve görsel kalitenin de artması demek. Ancak bu büyümenin yapısal sorunlarını da asla göz ardı etmemek gerekiyor. Çünkü astronomik rakamların en belirgin yan etkisi rekabetçi dengenin bozulması. Sermaye gücü yüksek kulüplerle orta ölçekli takımlar arasındaki farkın açılması, şampiyonluk yarışlarını belirli bir grubun tekeline bırakıyor daha çok. Diğer yandan yüksek bedellerin sporcu üzerindeki derin psikolojik baskısı da çok dikkat çekici. Genç yetenekler milyonluk etiketlerinin altında ezilip çok ağır eleştirilerin odağı haline de gelebiliyor. Özetlersek futbol günümüzde bir halk sporu olmasının çok ötesine geçerek tamamen ürkütücü bir profesyonel endüstriye dönüştü. Mahalle maçlarının öngörülemez, sade, yalın, amatör heyecanı yerini verilere, milyon dolarlık banka hesaplarına bırakırken oyunun ruhu da bu yeni düzene artık ne kadar elinden gelirse ayak uydurma çabasında. Metin yazarı Özkan Pekesen, yapım sorumlusu Melda Alpay ve program yapımcınız ben Murat Örem. Hepinize mutlu bir gün diliyoruz.
1: Kas hafızası.
3: Türkiye'nin Sesi Radyosu. Türkiye'nin dünyadaki sesi.

Burası TürkSat 3A, TürkSat 4A, Opus D2, Galaxy 19 uydularından ve internetten trt.net.tr ve radyo.trt.net.tr adresinden yayın yapan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu.

Altaylardan Balkanlara kadar geniş bir coğrafyada kurulan devletler, dikilen tuğlar, dalgalandırılan bayraklar. Tanrı Dağları'nda başlayan destan ve dünyaya yayılan zengin Türk kültürü. Türk halk kültürünün izlerini süreceğimiz programımız Mavi Gök Yaz Yer her pazartesi Türkiye saatiyle 14.05'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

Dünyadaki gelişmeleri ve güncel olayları Türkiye penceresinden Yusuf Alabarda ile değerlendiriyoruz. Ülkemizde ve dünyadaki gelişmeler, siyasette ve sosyal hayatta yaşananlar, tarih, kültür ve uluslararası politikadaki önemli olaylar. Siyaset, güvenlik, uluslararası gündem, yerel gündem. Hepsi ve daha fazlasını Türkiye'den bakışla inceliyor ve değerlendiriyoruz. Türkiye'den Bakış, her Perşembe Türkiye saatiyle 15.05'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

Burası TürkSat 3A, TürkSat 4A, Optus D2, Galaxy 19 uydularından ve internetten trt.net.tr ve radyo.trt.net.tr adresinden ve kısa dalga 41 metre 7360 kHz üzerinden Orta Asya'ya yayın yapan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu. Yayınımıza devam ediyoruz.

Savaş Mektupları. Savaş mektupları silah seslerinin arasından süzülen, hasretle yazılmış satırları mikrofona taşıyor. Askerlerin ailelerine, ailelerin cephedeki sevdiklerine gönderdiği mektuplar. Korkuyu, umudu, sevgiyi ve bekleyişi kendi kelimeleriyle anlatıyor. Bu programda tarih, resmi belgelerle değil, kalpten kalbe yazılmış mektuplarla konuşuyor. Savaş Mektupları her perşembe Türkiye saatiyle 9.25'te Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

0: Saat 3.
1: Haberler.
0: Haberleri veriyoruz, spikeriniz Selvi Karakoç. Filenin Sultanları yine tarih yazdı. Voleybol kadın milli takımımız Milletler Ligi finalinde Brezilya'yı 3-1 yendi ve ikinci kez şampiyon oldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milletler Ligi'nde zafer kazanan A Milli Kadın Voleybol takımını tebrik etti. Cumhurbaşkanı mesajında, Milletler Ligi finalinde rakibi Brezilya'yı mağlup edip şampiyonluğa ulaşan, tüm Türkiye'yi gururlandıran, büyük bir başarıya imza atan A Milli Kadın Voleybol takımımızı yürekten tebrik ediyorum ifadesini kullandı. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş başta olmak üzere kabine üyeleri de Filenin Sultanları'nın şampiyonluğunu kutladılar. İstanbul'daki CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun katılımıyla gerçekleştirilen üye katılım törenine salonu doldurmak için ücretli figüran getirildiği iddia edildi. CHP Genel Merkez kaynakları iddiayı reddederken bu organizasyonu biz yapmadık açıklaması yapıldı. Gürsel Tekin konuya ilişkin suç duyurusunda bulunacaklarını açıkladı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı konuyla ilgili soruşturma başlatıldığını duyurdu. Öte yandan Düzce'de CHP Genel Merkezi tarafından atanan yeni il başkanı Kenan Akın'ın parti binasına kapıyı kırarak girdiği belirtildi. Mersin'in Tarsus ilçesinde 5 kişilik aile serinlemek için denize girdi. Akıntıya kapılan aile fertlerinden Savaş Öztürk, eşi Zehra Öztürk ve baldızı Ceylan'da